Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo.

0: just like
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

like. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

RKT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg RT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam.

0: Para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: E-Dönüşüm'de çözümün adresi QNB E-Solutions iş başını sunar.
1: ...92.8... Bloomberg KT Radyo'dan günaydın. Şehla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 7 Eylül Pazartesi ve biz her pazartesi günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
2: Tonguç Erbaş'la stüdyodan.
1: Stüdyodan özellikle belirtim diyorsun.
2: YouTube'da olanlar mı bizi stüdyoda olduğumu anlıyor değil mi? Tabii.
1: Bence şeyde anlıyordur. Radyodakiler de anlıyordur. Sesin daha tabii. Enerjinden sesin daha farklı gidiyordur. Yani, oradan anlıyorlardır.
2: Bağırıyor olabilirim. Ses az geliyor demişlerdi ama çok bağırıyorsam onu da yazabilirim.
1: Çok bağırmıyorsun. Çok bağırmıyorsun. Burada bende de şimdi. Bence ses gayet iyi. Benim kulağıma gelen sesten ben şu an çok memnunum. Öyle söyleyeyim.
2: Çok iyi hazırlandım.
1: Evet. Hepimiz geri döndük. Eylül geldi. Okullar açılıyor efendim. Aa nereye falan diye şaşıran varsa sizin o çocuğunuz için değildir o. Endişe etmeyin. Eğer yarın bu yani şey bilmiyorsanız bugün okulların açıldığını tabii bilmiyorsanız sizin için hafta yol. Hiç endişe etmeyin, panik olmayın. Ama bazı çocuklarımız bugün ders başı yapıyorlar. Her birine başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyelim. Sağlıklı selametle gitsinler, dönsünler.
2: İnşallah.
1: Ana babalara da efendim hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve ne konuşacağız? Biz önümüzdeki bir saat boyunca Tonguç'la sizlerden de bununla ilgili telefona sarılmanızı rica edeyim. Bizimle etkileşimli bir yayın içerisinde olmak istiyorsanız. Biliyorsunuz pek çok yayından daha fazla sizlerin sesine sözüne yer veriyoruz yayınımızda. Bu yüzden bizim için görüşleriniz önemli. OVP'yi konuşacağız. Orta vadeli program açıklandı. Programı nasıl buldunuz? Sizin gözünüze çarpanlar ne? Biz birazdan detayları konuşuruz Tonguç'la ama sizin cımbızladığınız ne var? Dinlemeyi isteriz sizden. Bunun dışında fonlar ve stopaj meselesi. Bu konuya da geleceğiz. Bununla ilgili de sözlerinizi merak ediyorum. Sorularınızı da sorabiliyorsunuz Tonguç'a. Borsadır, altındır. Ne varsa efendim merak ettiğiniz. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp numaramız. Yazılı ulaşmanızı rica ediyorum sizlerden. Twitter'da Süheyla Yeş, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz bizim radyo yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim konuklarıma sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Eğlenceli soru yok mu diyorsanız eğer var tabii olmaz olur mu? Ama çok da eğlenceli değil. Bunu eğlenceli hale getirecek olan sizsiniz. Nedir o? Ben yokken neler yaptınız? Şahsi hayatlarınızı merak ediyorum. Ne oldu mesela ben yokken? Aranızda KPSS'ye giren var mı? Ne bileyim bir takım şampiyonluklarımıza sevinenler var mı? Bununla ilgili konuşmak isteyenler var mı? Beklerim sizden. Yeri geldiğinde onlara da değinmiş oluruz bil vesile dedim. Ve hemen Tonguç sana döndüm. Orta vadeli program. Evet. Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. En önemlisi göze çarpanlardan. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda düzenlendi biliyorsun toplantı. Yılmaz 2026 büyüme tahminimizi %3.3 olarak güncelledik. Sanayi büyüme tahminimiz %2.3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28.4'e yükseldi diyor. Güncellemelerin programın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Türkiye'nin enflasyon konusunda savaştan diğer ülkelerden daha fazla etkilenme nedenlerinin ise geçmişten gelen yüksek enflasyonun getirdiği ataletten kaynaklandı.

0: da ayrıca vurguluyor sözlerinde. Bloomberg.ht.com'un manşetlerinden birine baktığımızda gördüğümüz bu. Sen şimdi genel olarak nasıl değerlendireceksin? Sonra kalem kalem üstünden geçeriz.
1: Şimdi bu OVP'yi hiç okumayanlar, sadece bu bizim verdiğimiz tablo ve rakamlarla ilerleyenler için OVP'de 77 sayfaymış. Bu sefer 80 sayfa. Önce bir dünya anlatılıyor, genel görünüm. Dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi. Ondan sonra bazı detaylar, işte beklentiler paylaşılıyor. Ve sonunda geçen OVP'de aslında 45 sayfa artı ekler dediğimize göre bir 30 sayfalık bu tedbirler, hani bizim aslında reform dediğimiz yapılacaklar, işte tarımdan ne bileyim varsa sağlığa, konuda vesaire. Bu sefer ben eğer böyle biraz elle saydığım için 80 sayfa olmasına rağmen 51 adede inen bir şey var. Ne? İki öncesinde de buna tedbir deniyor. Şöyle 5 ana başlık, mesela bir öncekinde 27 kategori 79 tedbir varmış. Böyle de bir genel bilgi vereyim. Yani aslında rapor genişten biraz daha özele doğru gidiyor. Bu arada çok detaylı bir rapor. Yani kalem kalem gelirler, giderler, yani sağlığın içindeki detaylı böyle bir bütçe. Orta vadeli programın içinde bunu da düşünmemiz lazım. Bu bir. İkincisi, geçen senenin OVP'sinde biz içeride kur korumalı mevduat, işte yılın ikinci yarısında faiz indirimi, dışarıda da ticaret gerilimi, yani ABD için ve ABD'nin uygulayacağı tarifeler üzerine dışarıyı özetlemişiz. İçeriği de biraz işte kur korumalı mevduat, enflasyon düşer, biz faizi indiririz gibi bir özet. Tabii bunun içinde birçok büyüme vesaire şeyleri de var. Beklenti oranları var. Şimdi bu sefer, ki biz OVP çıkmadan önce de bunu tartıştık, daha çok dışarıda savaşla ilgili, içeride de bunun yansımalarının yarattığı beklenti değişiklikleriyle ilgili. Şimdi diğer özeti de şöyle yapayım. Yani bu şimdi diyeceğiz ki işte 28.4 oldu bu senenin. Efendim mesela önümüzdeki sene işte 2028, ondan sonra 13.5, sonra 9 enflasyon beklentisi var falan. Hani bu rakamları vereceğiz. Ama buradaki geçen seneden buraya evrilen orta vadeli programın ortasına şu oturuyor: enerji maliyeti enflasyonu yükseltmiş, küresel enflasyon beklentisi 3.6'dan 4.7'ye çıkmış. Birçok, mesela bizde de işte 16'dan 28.4'e çıktı. Ki daha ne kadar oldu, 15 gün önce enflasyon raporunda Merkez Bankası 28 demesine rağmen. Yani enflasyonun geçen seneye göre çok daha yüksek olacağı bir dünyaya ve aslında burada 3.1'den 3'e düşen bir küresel büyüme beklentisi var. Ama mesela Avrupa'da 1.2'den 0.9'a, bizim ticaret yaptığımız 110 ülkenin büyümesi son iki enflasyon raporundan sonra burada da 2.3'lerden 1.6'ya kadar gerilemiş bir durumdayız. 2026 sonunda evet 3.8'di yanılmıyorsam, 3.3'e inen bir büyüme. Yani bizi çok ilgilendiren kısım için 16'dan da 28.4'e çıkan bir enflasyon beklentimiz var. Ama bu bittikten sonra da rapor diyor ki evet bu sene şok bir yıl demek istemiyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey, ama ya da Mehmet Şimşek olabilir, tam çünkü herkes bir konuştu şeyden sonra. Ama diyor ki petrol 89 dolar, onu da dün tartıştık. Seneye yanlış hatırlamıyorsam 76, 72 ve en son 65 diye azalıyor. 89 küsür olan bir petrol beklentisiyle bu bir şey olacak. Biz seneye daha çok büyüyeceğiz. Enflasyonda hızlı bir şekilde, hızlı demeyelim ama biraz aşağı doğru gelip 21'lere doğru gerilecek deyip böyle bir özet yapayım. Belki senin sormak istediğin hani daha detaylı şeyler vardır. Onlara da gireriz.
0: Benim gördüğüm bunlar diyorsun. Şimdi burada en çok tabii dikkat çeken ve üzerinde de durulan
1: mesela kur beklentisi merak eden, evet, varsa.
0: Evet, kur kısmına geleceğim, tamam. Ama kur kısmına gelmeden hemen burada asıl enflasyon. Ya zaten burada beklentiler mi karşılanmış oldu aslında? Yani herkesin konuştuğu şey biraz daha realize mi oldu?
1: Şimdi bizde hep şey vardır ya, yani bu gerçekçi mi olacak? Hedef tutturulabilir mi? Doğru bir analiz mi yapılmış? Şimdi bana sorarsan, bak bana sorarsan, iyi tarafı geçen sene de bu sene de aslında doğru bir analiz yapılmış. Bugün Merkez Bankası da ekonomi yönetimi de bence dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'deki ekonomik döngüleri iyi analiz edebilen ve hedefleyebilen bir durumdayız. Fakat geçen sene de, yani geçen seneden kastım hani bu seneye gelirken, bazı bizim hani siyah kuğu dediğimiz ya da bilinmez bir risk olduğunu düşündüğümüz gelişmeler olmuş. Bu olunca da iş sarpa sarmış. Yani değişmiş tabiri caizse beklentileri. Şimdi bu sene de biraz önce anlatmaya çalıştım ya, yani önümüzdeki sene için, sonraki yıllar için çok mantıklı gözüken, zaman zaman çeliştiğini düşündüğümüz oranlar olsa da, yani mesela 89 bu sene, ya 76 ortalamalı bir petrol seneye olacak ama biz %4 küsür büyüyeceğiz, enflasyonda 21 olacak mesela. Bu hani şu anki eksende biraz zor gibi geliyor ama Sayın Cevdet Bey de diyor ki biz öyle bir yapısal reformlar, yani bu dediğim 51 adet galiba tedbir, yani mesela şey benim için önemliydi, tarım, tarımda çok yüksek bir ve şey ulaştırma tarafı yanılmıyorsam, o tabloyu bulmaya çalışıyorum. 3 başlık var. Savunma sanayi tabii ki. 7 tane böyle nereye daha fazla bütçe ayrılacak konusunda, mesela oralara daha fazla bir konut hatırladım. Şimdi yani burada arz fazlası yaratılıp enflasyon düşürülecek. Yani Cevdet Bey şöyle bir şey kullandı orada. Yani öyle yapısal reformlar yapacağız ki, evet burada belki rakamlar biraz çok mantıklı gibi gözükmese de enflasyonu o yapacağımız düzenlemeler düşürüp aynı zamanda büyümeyi de destekleyecek. Mesela konut arzı. Mesela tarımda teknolojiye geçiş, işte üretim ve bunun tüketiciye ulaşması için daha planlı bir çalışma vesaire vesaire. Dolayısıyla böyle bir yani hedefinin tutma ihtimali aslında yazılanın ne kadar yüzdesinin yapılabilmesiyle de orantılı bir program. Ben öyle görüyorum.
0: Evet. Burada mesela denklem kurduğunda peki nasıl görünüyor gözüne? Neyi kastediyorum mesela? İşte enerji fiyatları arttı, tamam, işte haliyle bunun senin cari açığına etkisi var. Ve bunun büyümene etkisi var ve bunun işsizlik oranına etkisi var. Hepsi etkilenir. Buradaki mesela genel resimde dengeye baktığında nasıl görüyorsun Tonguç? Tamam, sen enflasyon tahminini yükselttin burada. Evet. Burada enerji maliyetlerini de hesaba kattın, onu da aldın. Enerjinin yükselmesi, savaşın da devam etmesi ihtimali, ABD'nin durumu derken buradaki genel o denklem gözünde oturmuş görünüyor mu? Yoksa işte bu grafik olarak bakarsak biz buna, şu kısmın biraz daha yukarıda tutulması, bunun biraz daha aşağıda olması lazımdı dediğin ne var? Kur dahil sordum.
1: Şimdi kurla ilgili de şunu söyleyeyim. Dün aslında pazarda mı yine bazı yayınlardayken sevgili bir hocamız da vardı yanımda, hatta bunu böyle canlıda tartışırken şunu düşündük: bu sene şu an galiba 45 civarında, 45-46 bir ortalamayla dolar TL'den bahsediyorum, bir kapanış olacak gibi duruyor. Sene sonu da hani 50-51 aralığında bir yerdeyiz. Şimdi sene bu gayri safi yurt içi hasılayla yapılan hesaplama üzerinden, çünkü rapor da biraz geç geldi, yani önce televizyonda açıklandı, sonra resmi gazetede yayınlandı, o sırada bakabildik. 56 ortalama hesap ettik, yani oradaki rakamlara göre. Kabaca şöyle desek, bu yılı 50-51 gibi bitirsek seneye de 60-61 gibi bir dolar TL hesaplanıyor. O dünden kalan hatırım şeyimde, yani ne diyelim, kafamda kalanlar 22'ymiş galiba, değil mi? Ağustos sonuna kadar bizim enflasyon bu sene, yani oluşan 2026 enflasyonu 8 aylık, 13-14 civarında bir kur şey hareketi var, TL değer kaybı hareketi var. Yani bu sene kadar sıkı bir kur politikası, bu rapor içinde anlatılan, bizim anladığımız, önümüzdeki sene olmayacak. Çok gevşek de olmayacak ama enflasyon %21 ya beklentisi 2020. Hı-hı.

yediği için. Kurdaki hareketinde kabaca TL'nin değer kaybı açısından da aşağı yukarı %20 gibi. Yani enflasyon ne olursa TL'de o kadar değer kaybedecek gibi hesaplanmış. Aklıma yatmayan veya ne diyeyim aklıma yatmayan demeyeyim de raporun değişkeni ne? Raporu belirleyen, raporun aslında

0: ki bu sadece Türkiye için değil şu anda, tek bir şey bilmiyoruz. Yani petrol fiyatları ve buna bağlı enflasyon tam olarak ne oldu? Diyeceksin ki ya oraya yazılmış işte 89, 76, 72 falan neyse o civarlarda bir petrolde aşağı hareket bekleniyor. Ama şöyle de olabilir. Kasım'da, Aralık'ta savaş biter. Petrol 60 dolar olur ve önümüzdeki 3 sene boyunca da 60 dolar olur. Ya da 100 dolar olur. Bitmez bu iş. 3 sene boyunca da 100 dolar, 110 dolar olur. Şimdi bu olduğu zaman buradaki değişkenlerin tamamını aşağı yukarı, yani bu tedbir başlıklı 51 madde kısmen hariç diyelim, hani o reform süreci, değişim sürecindeki başlıklar, yani rakamsal değerler dünya için de değişecek. Yani siz 4.7 dünya enflasyonu demeyeceksiniz de bu seneden sonra hesaplamanız işte 3'e 3.5'a geliyorsa 2.5 2.7 falan neyse, yani orada da bütün şey değişecek. Dolayısıyla bütün bu içindeki rakamlar, yani 89'dan o tabloyu bulurum, 76 diye hatırlıyorum, 76 dolar önümüzdeki sene petrol ortalaması beklentisi. Bununla yapılmış bir hesap. 76 ortalamayla da bence biraz iyimser olabiliriz. Dolayısıyla işin kilit noktası şu an için tüm dünyada enerji maliyeti. Öyle söyleyeyim. Yani enerji maliyeti ne olursa bizim planlarımızda ona göre evrilmek zorunda kalacak. Bunu unutmayalım yani.
1: Burada şu var ama Tonguç, şimdi enerji maliyeti dediğin gibi şu an bakıyorum Brent mesela bana 92'den orada göz kırpıyor Brent petrolün varili. De ki işte böyle 90'lar 100'ler seviyesinde kalmadı da senin öngördüğün gibi savaş biterse biz 60-70'leri rahat görürüz diyorsun. Hatta çok daha aşağı seviyelerde bekleyen de var. Ama senin de altını çizdiğin üzere bu tüm dünya için geçerli olacak söz konusu
0: Evet.
1: fiyat. Ve durma düşersin durumu. Yani biz 60'ların olduğu vakitleri de biliyoruz petrolde. Yani ne kadar yatırım yapacaksın, nasıl sonucunu elde edeceksin, bundan daha hızlı nemalanabilecek, çok daha fırsatlara hızlı koşabilecek ülkeler de var. Yani bu da bizi dolayısıyla etkiliyor. Çünkü burada bizim için en önemli noktalardan biri dış ticaret açığı ve dolayısıyla cari açık ve cari açığında gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Şimdi bir önceki OVP ile bakıyorum mesela burada enflasyon tahmini 28.4, yenisi 12.4 puan artmış görünüyor,
0: Evet.
1: %16'dan. En belirgin fark burası efendim. Bunun için enflasyonu konuşarak başladık özellikle. Büyüme tarafına baktığımızda aşağı çekilmiş görünüyor ki biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Sürekli büyümek zorundayız. Hız kesemeyiz. %3.8'den %3.3'e indirilmiş. Burada yine benim gördüklerim arasında. İşsizlik yeşil yeşil parlıyor orada. 8.5'tan 8.1'e çekilmiş görünüyor burada da tahmin. Cari açıya bakıyorum. Cari açın gayri safi yurt içi hasılaya oranı da 1.4'ten 2.6'ya 1.2 puan koymuş görünüyor üstüne. Ki bu bizim durumumuz nedir'in en iyi röntgenini çekenlerden biridir aslında. Enerji ithalatına bakıyorum. 63 milyar dolardan 71 milyar dolara çıkarılmış görünüyor. Yani daha maliyetli olacak bize. 8 milyar dolar artı üstüne koymuş görünüyor efendim. Dış ticaret açığı da 96 milyar dolardan, bir önceki OVP'ye göre kıyaslıyorum dediğim gibi, 105, evet 105 milyar dolara. Yani ona da yine bir 9 milyar dolar üste koymuş görünüyoruz. Turizm gelirine baktığımızda buradaki dikkat edilmesi gereken bir şey. Yani böyle ya canım azıcık deyip geçinmemesi gerekiyor. Belli ki burada bir şeylerin yapılması lazım. 68 milyar dolardan 65 milyar dolara. Eksi 3 milyar dolar görünen budur efendim.
0: Evet, şimdi o tabloyu da buldum 57. sayfada.
1: Ha,
0: Hani
1: gördüm
0: dedim
1: evet.
0: ya petrol, yani şöyle, bu tablonun adı temel ekonomik büyüklükler. İşte 2025-26 gerçekleşmesi tahmin edilenler, sonra 27-28-29 gidiyoruz. Mesela burada 88 bu sene bitti ortalama diye tahmin ediyoruz bunu. 76, 72, 67 diye gidiyor. Önümüzdeki 3 yıl boyunca. Yani şimdi ona göre de üstteki kalemler, alttaki kalemler hesap ediliyor. Şimdi burada enteresan bir fiyatlamada olduğumuz için,

0: Geri çekilmesi de ve kalıcı olması da yüksek bir ihtimal. Ve bu seviyede kalıp devam etmesi de yüksek bir ihtimal. Yani şunu demek istiyorum. Hani düşecekse kademeli değil, düşmez. Ama yani çıkış durumu devam edecekse bu fiyat 95, 97 ya da 100 ya da üstünde olacak. Dolayısıyla bu çok tahmin edilebilir. Hani bu patikada olursa diye hesap edilmişti bir tablo. Bu arada sen mesela 65 milyar dolara düşecek diyorsun ya 68'den turizm gelir. Ama mesela biz demişiz ki önümüzdeki 3 senede 70, 73,5, 78,5 yani giderek
1: Sadece
0: artan.
1: 2026'yı aktardım efendim.
0: Evet
1: Onu
0: evet.
1: belirteyim yani. 2026 içinde Tonguç'un dediği gibi bütün aslında kademelerde yıl bazında düşünüldüğünde 2029'a kadar iyileşmesi, toparlanması bekleniyor. Hedefler böyle. Onu da altını çizmiş
0: Ya
1: olalım.
0: birçok şey de öyle. Yani büyüme yani
1: Peki.
0: şöyle 3 sene enflasyon düşecek, büyüme artacak. Bu sene bu enerji maliyetlerinden dolayı biz şimdi geldik bu rapor içerisinde bu beklentilerle bir yıl sonu değişimini hedefliyoruz gibi gözüküyor. Ama
1: Evet, ama
0: şunu
1: ne
0: hatırlamaya
1: takıldın?
0: çalışıyorum. 2027'de biz değil mi geçen seferkinde 9 enflasyon bekliyorduk. %9 enflasyonu önümüzdeki yıl bekliyorduk. Yani bu yıl 16 olacaktı. Önümüzdeki yıl 2027'de de 9 olacaktı enflasyon. Şimdi 2029'da %9 enflasyon bekliyoruz. Yani 2 yıllık bir %9 tek haneli enflasyon beklentimizde de bir öteleme var.
1: Evet.
0: Onu da unutmayalım.
1: Bunu da ayrıca belirteyim diyorsun. Tamam, hadi biz reklam arasına gidelim öyleyse. Arada bize yazabilirsiniz efendim. Döndüğümüzde merak ettiğiniz OVP ile ilgili başka ne var, bunlara bakacağız. Bununla birlikte şu stopaj meselesini ve fonları konuşacağız. Ve hemen borsa. Radyo yayını bitti gibi gideceğiz. Onun altını çizelim. O yüzden sorularınızı ivedilikle göndermenizi rica edeyim. 536-266-81-81 536-266-81-81 Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında yayınımız kesintisi sürüyor. Gelmek isteyenleri bekleriz. Radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
5: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
6: Tekstil dünyasının kalbi Tekstibişin İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstibişiniz.com.
7: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
8: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim diyor.

0: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo.
8: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
9: ...92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Yücel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Orta vadeli programı konuştuk efendim. Doğrudan gelelim fonlar ve stopaj kısmına. Ne kadar sürdürülebilir diye soruyorlar. Özellikle para piyasası fonlarında stopaj oranı %10 oldu. Sadece para piyasası fonları değil, ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranı da %10 olarak belirlendi Tonguç. Burada
10: ama
9: bir dizi
10: için yani.
9: Evet, bir dizi değişiklik var. Bizim hayatımızda ne değişecek senden dinleyelim. Geldik diyelim ki bireysel olarak.
10: Bizim hayatımızda ne
9: evet,
10: değişecek?
9: Bireysel olarak ne değişecek, kurumsal olarak ne değişecek?
10: Ya bireysel olarak zaten hani o fonlardaysan senin stopajın 17.5'tu değil mi? 17.5.
9: Evet.
10: Şimdi kurum olarak oradaysan yerli yabancı daha önce bir de tabii çok önceden beri o fonlarda değilsen yani herhalde bu şeyine bakmadım ama yayınlandıktan sonra pazartesinden itibaren dedi ya da ilk hani yayınlandıktan sonraki tarih daha öncekilerle ilgili devam edecek diye anlıyorum şeyi hani sıfır stopaj ama kurum olarak biz bunu borsada da yaşadık zaman zaman yabancıya vergilendirme kurumlara vergilendirme sonra kısa süre sonra vazgeçtik. Bu şöyle değerlendiriliyor bir bak bir fonlarla ilgili yapılan düzenleme var ya.
9: Evet.
10: SPK'nın yayınladığı geniş çaplı burada para piyasası fonlarıyla ilgili de belli kısıtlamalar oldu. Oradan kullanılan krediler üzerinden. Şimdi burada da buna rağmen iki türlü gideceğim. Hala burada parasını tutan bir kurumsal yatırımcı varsa bunun da bir vergilendirmesi olsun. Olabilir birinci düşünce. İkincisi de ya buraya çok para birikti. Şimdi Türkiye'deki yani toplam paranın %55'i yani yatırım ne diyelim yön değiştirebilecek paranın %55'i mevduatta.
9: Şu biraz sana doğru alalım.
10: Pardon.
9: Estağfurullah. Evet.
10: Şimdi para piyasası fonlarında da en son baktığımda böyle yani 6 milyon yatırımcı hani genelde. Burada da çok biz de konuşuyoruz zaman zaman. Burada da çok büyük bir yoğun ilgi var. Kurumlar da buraya geliyor. Şimdi böyle olduğu zaman para bir yerde hareket edemez ve devamlı nemalanan ve vergilendirmesinin de özellikle kurum tarafında fonlar içerisinde sınırlı kalan bir durumdaydı. Burada biraz o parayı hareketlendirmek zamanı geldiğinde veya burası tercih ediliyorsa bu gelir üstünden bir vergi alınması söz konusu. Yani bu vergi biraz aslında hani maliye ile ilgili olan ve yönlendirici bir uygulamadır bana kalırsa zaman zaman. Gelir arttırıcı değil. Hı hı. Ama burada bir gelir arttırıcı da eylem var ama bence o parayı böyle biraz altını kaynatıp hani olur da piyasalar toparladığında buradan hızlı çıkıp risk alabilecek kurumlar da olsun diye yapılmış bir kural değişimi. Yani bireyseller için çok fazla bir şey yok. Şimdi kurumlar parasını değerlendirirken bu fonlar içerisinde yabancıların çok yüksek oranda tercih ettiği bir nokta olduğunu düşünmüyorum ama yarın öbür gün buraya para gelip yurt dışından o fonlar içerisinde bulunup bunun fonların fonlanması için diyelim kredi kullanılması noktasında da kullanılmasında da biraz caydırıcılık göstermesi yurt içindeki kurumlar içinde hani yeniden tercih ederken bu fonları belki zaman zaman tekrar düşünmeleri gerekecek bir ortam sağlanması hedeflenmiş gibi duruyor. Ama biri de çıkıp bana derse ya burada şu kadar para birikiyor bunun da %10'unu vergi dediğinde iyi de bir gelir var. Hani bu bütçe içinde bir paydır. Yani bunu da düşünmemiş olunmaz diye tahmin ediyorum. Anlatabildim mi? İlla bu da bir bu fikri ortaya attığın zaman ya bu da iyi bir hesaplama güzel burada da bir neme var diye düşünebilir devlet yani.
9: Peki baskılıyor borsayı demişler.
10: Bu mu?
9: Evet.
10: Yok şeyden bahsediyorlar.
9: Genel düzenleme borsayı baskılıyor bunun da etkisi olur mu? Bugün açılışta biz gerek bunu sana şey için de soruyorlar OVP için de soruyorlar açıklanan OVP. Güzel. Gerekse işte fonlardaki bu düzenleme ile ilgili biz borsa açılışında bir baskı görür müyüz? Çünkü iddiaları bu yönde bazı izleyicilerimizin. Bir baskı görür müyüz? Nasıl bir etkisinin olmasını bekliyorsun? Borsa bugün nasıl açılır? Nasıl devam eder sence?
10: Şimdi OVP'nin borsaya bir etkisi şöyle olabilirdi negatif. Hani çok hedeflerin alışık olduğumuzun dışında bir iyimserlik gösterebildiği ve çok da böyle hedeflenebilir olmadığını hissetseydik belki biraz daha orada moraller bozulabilirdi ama şu an piyasanın kabul edebileceği diyelim kabul edebileceği bir OVP var doğru yanlış tutar tutmaz falan tartışmasından yani şöyle OVP yanına nötr koyuyorum mesela bir rapor yazıyorsun sonra dönüp bundan sonra bu fon düzenlemesine de zaten yani fon düzenlemesi derken bu kurumlara getirilen para piyasası fonlarındaki ona da bir tik koyuyorum nötr olarak dönüyorum şeye bakıyorum mesela sabah baktım hala öyle mi petrol fiyatı benim gördüğüm 97-30'lar falan Brent dolayısıyla bu biraz negatif yazıyorum CDS'i gördüm biraz önce 217'lerdeydik çok bir etkisi var mı bakayım hala 217 Evet. Yani nötr artı diyebilirsin. Dolayısıyla geçen hafta nasıl başladıysa piyasa yani vadeli biraz negatif başlıyor. Spot'ta biraz pozitif açıyoruz. Sonra gün içi yatay gitgellerle hisselerde hala bu fonlar içindeki dengelenme bence oturmadığını düşünüyorum. O açıdan eğer genel fonlar üzerindeki düzenlemenin etkisi devam edecek mi? Bu hafta da bence edecek. Ama kabaca Perşembe günkü Merkez Bankası kararına kadar bu denklemdeki dengelenme sona ereceğini düşünüyorum. Yani o ne demek? Piyasa ağzıyla hani düşen düşmüş olacak, çıkan çıkmış olacak. İşte para çıkışıdır, takasıdır vesairesidir. Ya buna bir 10 gün yeter. Ben Perşembe günü bu işin %80-90'ının kısmen sonlanacağını düşünüyorum. Sonrası belki daha sağlıklı bir piyasa ama daha zor yükselişlerin olduğu bir piyasaya da alışık olmamız lazım.
9: Daha zor yükselişlerin olduğu bir piyasaya alışık olmak nasıl bir şey?
10: Nasıl bir şey? Yani ben 10 lira yatırayım 1000 lira olsun. Ya bunun niye böyle olmasın gibi söylüyorsunuz da diyebilirler ama daha fonların piyasada yayılımcı olacağı için dolayısıyla her hissenin performansı şöyle diyelim 1 çarpı 10 yerine 1 çarpı 2 olan 5 tane 6 tane hisse olma ihtimali daha önceki düzenleme öncesine göre daha fazla. Yani bir hissenin çok agresif yükselip bir teknikle getiri sağlaması o fonların içindekinden. Hı hı. Şimdi biraz daha yayılımcı bir fon mantığına dönecekleri için büyük ihtimal özellikle serbest fonlar tarafında, hatta hisse yoğun fonlarda da olabilir.

0: Daha fazla hissenin daha az getirili yükseliş yapması, bunun da daha önceki döneme göre hani daha böyle altı dolu, yavaş yavaş daha oturaklı bir fiyatlamayı beraberinde getirir. Ama bunun için bir 4-5 ay daha var, yani onu söyleyeyim. O yılbaşı esas düzenleme üzerinden bir hani o sürece gelene kadar devam edecek. Dolayısıyla artık biraz daha böyle temele dayalan, biraz daha projelere dayanan, biraz daha beklentilere dayanan bir borsa düşünüyoruz. Ama aramızda da şöyle konuştuk ya, illaki burada bir farklı yöntem, ki görüyorum şimdi birkaç tane denenen. Burada da Ekim'in başında bir endeks düzenlemesi olacak herhalde şeyde. BIST 100, BIST 30 vesaire. Yani düzenlemeden kastım şöyle, orada yenileniyor. O zamana kadar belki Borsa İstanbul'un da endeksler üzerindeki kriterlerin bazılarında değişimler yapıp oradaki hisseleri de tekrar belirleyebiliriz. O zaman oturup tekrar bir konuşmak lazım. Ama bu son düzenlemenin fonlarla ilgili etkisinin %50'sini ben yani piyasa tarafındaki fiyatlamada gördüğümüzü düşünüyorum. Bir 3-4 gün daha o sallantı devam edip herhalde bu hafta içinde kısmen normalleşen bir etkisiyle borsayı izleriz diye düşünüyorum.
1: Kısmen normalleşen bir etkiyle borsayı izleriz diyorsun. Peki, şimdi Abdullah Bey de şunu sormuş sana. Diyor ki, BIST 30 en önemli kısımlardan biri orası. Burada bir kriter değişikliği bekler misin diye merak ediyor.
0: Şey mi? BIST 30'a giriş kriterleri.
1: Evet, giriş kriterleri.
0: Ya aslında bu endekse giriş kriterleri ben bekliyorum. Yani BIST 30 değil, BIST 100 için de bekliyorum.
1: Ne olması gerekiyor sence mesela? Nasıl bir kriter değişikliği olursa biraz daha herkesin kafadaki görüşü berraklaşır.
0: Ya şimdi orada hacim, piyasa değeri, işlem gün sayısı gibi şeyler var, kriterler var. Şimdi bunların bazıları arttırılmalı. Ve şöyle diyelim, yani bu biraz da aslında haksızlık da olabilir. Onun için bunu doğru düşünmek lazım. Daha köklü dediğimiz, yani halka açılmış 6 ay sonra bu endekslere dahil olamama ihtimali. Çünkü bir oturmuşluk. Efendime söyleyeyim, gün içi işlemlerdeki robotik veya manuel olan işlem ayrımlarının biraz daha yapılıyor olması. Mesela şey kriteri var, şu an halka açıklık oranının işte fonların dışında tutulan paylara geçilmesi. Belki burada oransal olarak hani işte ortakların, ortak dışındakilerin yapılan o değişiklikte, mesela serbest dolaşımda da diyelim %20'si halka açıksa, onun da belli oranlarda birileri sahip oluyorsa, bunların da bir kritere oturtulması. Yani aslında daha tabana yayılmış, daha aslında güçlü bir finansal yapıya sahip olup hacmin de doğal yöntemlerle oluşturulmuş bir piyasa değerine ulaşmış hisselerin endeks 30'da 50'de yüzde seçilmesi daha doğru olur. Daha zorlaştırılmış diyelim. Yani zordan kastım, yani güçlüysen, talep görüyorsan, buna göre piyasa değerin artıyorsa burayı hak etmen lazım gibi bir durum var.
1: Peki.
0: Bunları bekliyorum yani, bu başlıklarda değişimler.
1: Peki, bazı izleyicilerimiz de enteresan bir bağlantı kurmuşlar. Nedir o
0: Çok merak
1: mesela?
0: ettim.
1: İşte sınır korumacılığı. İşte bu sınır korumacılığı ekonomik korumacılığa gider mi? Ekonomik korumacılığa giderse eğer herkes kendine yatırım yapsına döner mi? Öyle bir durumda Borsa İstanbul'un durumu ne olur?
0: Ben şey anlamadım ya, sınır korumacılığı.
1: Mesela işte vize meselesini kastediyorlar. Yani artık vizeler konusunda herkes biraz daha böyle kendini sıkılaştırıyor biliyorsun
0: Tamam.
1: ülkeler. Diyorlar ki bu bir şeyin işareti mi? Bu kadar sıkılaştırılıyorsa eğer. Mesela nasıl ki biz Amerika'yı sat temasını yaşadık ya bu yıl.
0: Anladım.
1: Sonrasında işte savaş biraz bu sat temasının önüne geçmiş oldu. Çünkü otomatik olarak insanların rezerv paraya yönelmesi gerekiyordu alışveriş yapabilmesi için. Dolayısıyla o biraz kırıldı. Sonra esnediği yerde yeniden Amerika'yı

0: tat temasının geldiğini gördük. Sonra bir baktık birdenbire, aa işte biz aslında barışmıyoruz ki dediler bize. Ve biz her şeyin bu tırnak içerisinde bazılarının yeni normal dediği duruma doğru evrildiğini gördük. Yani belirli bir bant aralığında, eğer piyasa için konuşuyorsak, belirli bir bant aralığında hareket eden altın, yukarı doğru giden bir petrol, yukarı doğru giden dolar ve türevleri. Şimdi bu ortamda onlar da diyorlar ki, hı-hı, eğer ki böyle bir şey varsa biz bunun ekonomiye sirayet ettiğini görür müyüz? Ekonomi üzerinden de borsalarına yansır mı ülkelerin? Çok zorlama olduysa lütfen belirt.
1: Yok, ben yine anladığımı düşünerek yanlış ifade etmeyeyim ama genel olarak çok üzüldüm, biliyorum çok detaylı böyle anlattın. Ben mümkün olduğu kadar anlamaya da çalıştım. Bak, ama o kadar güzel detaylandırdın ki bence soru da böyle sorulmalı diye düşünüyorum. Şimdi
0: toparlayamaz.
1: Evet, ben de öyle düşündüm. Kaç 11 dakika var.
0: Şimdi Borsa İstanbul, sen biraz bana onu yatsam, söyle. Borsa biraz... İstanbul'a şimdi bizim yerli yatırımcı, bak dışarıya park ettikleri parayı da gördük ya. Niye o zaman uzatıyorsun?
1: Ya anladım da böyle hep kafamdaki aynı şeyleri söyleme noktasında bence saat 7.49 itibariyle Bloomberg Radyo'da bizi dinleyenler için çok da güzel bir soru. Şeyi anlıyorum, çok kategorize etmek istemediğimden. Aha. Bak, kelimelerimi de çok şey seçiyorum. Dur lütfen.
0: Yes mi no mu diye soruyorum sana, dişlerimi sıka sıka. Yes mi no mu? Borsa İstanbul'da mı kalır bizim yerli yatırımcı, dışarıya da yatırım yapmaya devam eder mi?
1: Ya kalır.
0: Tamam,
1: kalır,
0: okay. Kalır. Sana başka sorum yok. Devam ediyoruz öyleyse. Hemen sorulara geçiyorum madem 49 yaptık.
1: Tamam.
0: Peki.
1: Geç o zaman.
0: Hadi geçtim. Katılmayayım, niye soruyorlar sana? Bana önce onu söylemeni rica edeyim. Sonrasında kim sormuş soruyu? Muhammed Can Bey sormuş.
1: Yani katılım evi niye soruyorlar? Çünkü bu fon düzenlemeleri öncesi, hı-hı, ve sonrasındaki belli paylar üzerinde etkilenebilen hisselerden biri. Burada kurum adı vesaire şeyi de çok vermediğim için. Yani ondan dolayı, yani şöyle, hı-hı, çok hızlı yükselen galiba bu senenin veya son 12 ayın en, hı-hı, çok hızlı yükselen hisse senetlerinin ilk 5'e girenlerden biri olması lazım. Ve son 5 gündür 70 liradan işte 40-42 liralara kadar geri çekilmiş, büyük ihtimal onu soruyorlar.
0: Evet, peki.
1: Yani ne olacak diye soruyorlarsa biraz önce yaptığım yorumda bir dengelenme bu hafta arası, işte Merkez Bankası kararına kadar bu alımlar satımlar, fon içindeki dengeler falan, bunlar biter diye düşünüyorum. Burada da katılım evde de bir 37 lira küsür daha önce gördüğü yer var. Bir de 33, evet, lira küsür 200 günlük ortalaması var. Eğer bu düşüş oralara geliyorsa falan, o zamanlar bir baksınlar. Yani bu benim dediğimle o seviyelerde bir dengelenme oluyor, peki, mu? Bu kadar bir yorum yapayım.
0: Hakan Bey de sormuş. Diyor ki altın ne olacak? Heh. Altın ne olacak?
1: Valla ya, herkes altını soruyor. Ben de anlatıyorum ama gerçekten benim söylediklerimle ilgili bir bu da iyi fikir, biz de böyle yapalım diyen oluyor mu? Onu çok merak ediyorum. Çünkü bence bizlerden çok, yani bizden derken hani bu işte radyo, televizyon çıkan arkadaşların çok, halk çok iyi biliyor, biliyor musun altın şeyini. Bence 2-3 senedir çok iyi bir finansal okuryazarlık, bir fiyat okuma, fiyat bilme, trade etme mantığı altında çok gelişti. Bak çok samimi söylüyorum. Borsadan falan daha iyi durumdayız şu anda. Yani bugün otur, gel şuradan kapıdan çıkalım. Karşıda bir yerde oturalım. Abi altın ne olur diye sor. Kesin bence son 2 senede 3 senede yaptıklarını ve bundan sonra neler olabileceğini bize anlatabilir. Ve bu çok da başarılı bir tespit olabilir. Tamam, evet, ben soruyu geçiştirmiyorum. Bunu anladım.
0: Bekliyorum. Şimdi ya, ben şurada bir olmuş 52. Biz 5 geçe gideceğiz. Hızlı, bir hızlı, dünya soru
1: hızlı
0: var.
1: Söylüyorum. Hızlı söylüyorum. Yatay bantın değişeceğini düşünmüyorum. 4200, 4650 veya 4000 ile 4850 dolar. Şimdi 4, sen bana
0: 4200, 4650,
1: 4650. Bu bizim dar bandımız diyelim, dar kabaca.
0: Dar bant. Omuz bazında konuşuyor efendim.
1: Evet, ha, evet. Önümüzdeki 4 ay için
0: 4 ay.
1: 4000 ile 4850 dışına da çıkacağını çok zannetmiyorum.
0: 4850 dışına zinhar çıkmaz dedi. Şimdi, yine 4 ay boyunca.
1: 50 günlüğüyle 200 günlüğü 4350'de aşağı yukarı kesişmiş. Hmm. Yukarı doğru 4400, 4450, 4500 ve 4650'miz var. Hı hı.

0: Aşağı doğru da 4300'ümüz, 4250'miz ve 4100 gibi 250 ile 100 arasında 150 dolar gibi boşluk olan böyle bir destek direnç arayanlar için çalışan da aralıklarımız var. Yani çok uzun bir hikaye şöyle, genel olarak para arzını dünyada arttıracak gelişmeler olmaya devam ederse bu talepten riskten falan bağımsız. Altın önümüzdeki yıllarda bu sene gördüğü zirvenin üstüne çıkabilir. Bak 5600 dolarının.
1: Önümüzdeki yıllar derken?
0: Ya mesela şöyle bir senaryo. Şu anki para arzının sürekli artmaya devam ettiği yıllar hangisi ise, kaç yılsa, kaç yıl olacaksa. Mesela işte
1: Bana para
0: 6 bin,
1: arzının
0: 8 bin, 10
1: artmaya
0: bin.
1: devam etmediği bir yıl söyle.
0: Bu kadar yoğun diyelim ona ya.
1: Tamam peki. Okey tamam.
0: Ama çok ayıp oldu. Şimdi ben tabii ki haklısın. Yani doların bak şöyle bir grafik var işte doların alım gücü, doların arzının artması ve altının yükselmesi.
1: Tamam.
0: Bu denklem içindeki
1: Düşünüyorsun.
0: teori ama şimdi şöyle 25 senedir artıyor da son 2 senedir altın niye arttı?
1: Ha işte ben de onu soruyorum aslında
0: Tamam
1: sana.
0: ama geldiğimiz noktanın fiyatı bazı şeyleri nötrlediğini düşünüyorum. Şu an için konuşuyoruz ya.
1: Evet.
0: Dolayısıyla para arzının artmasına mantığı. Mesela Amerika ne diyor? Uzun vadeli tahvil alacağım. Hop bir bakıyorsun altın çıkıyor. Ondan sonra diyorlar ki bu müdahaleler yeterli olmadı. Ama biz kısa yoldan gidelim. Doların değerine göre biraz altını değerlendirsinler. Ben dolayısıyla doların hala düşük kalacağını düşündüğümden yani bu git geller olacaktır ama bu bandın dışına çıkmayacaktır. Kasım seçimi sonrası herkes şapkasını önüne koyup tekrar bir altın analizi, bir altın stratejisi oluşturmalı. Onu başka bir yayında konuşuruz. Seninle konuştuk
1: Evet.
0: çok çok. Yani Amerikan seçimi Trump politikasının değişip değişmemesi ve altına olan ilginin de diyelim veya buna bağlı gelişmelerinde değişip değişmemesiyle ilgili olduğundan ben
1: Evet.
0: iki ay bu bantta kalır sonra da oturur tekrar bir seninle konuşuruz ya da herkes ona göre bir 14 aylık işte 2 yıllık falan bir
1: Evet.
0: analizini yapar.
1: 4 ay diye özellikle Tonguç belirtti efendim. 4200-4650 arasını ve dedi ki 4000 ile 4850 sizin için geniş bant, dar bantta 4200-4650 dedi ve 4 ay için söyledi bunu ons bazında.
0: Şöyle bir ekleme
1: Bununla
0: yapayım mı?
1: birlikte
0: Bir
1: sen
0: ara estağfurullah.
1: eklemezden önce bununla birlikte sürekli belirttiği noktalardan biri de şu. Bunu aslında bize yaklaşık herhalde Ocak ya da Şubat'tan beri söylüyorsun Tonguç.
0: Bant hareketi.
1: Sadece bant hareketi değil her seferinde bize bant hareketini söylüyorsun. Kasım seçimlerine
0: Evet,
1: özellikle
0: evet.
1: dikkat çekiyor ve diyor ki yani bütün hesabınız aslında Kasım'a göre olsun. Ona göre düşünün. Yani Kasım'dan sonra ne olacağı baktığınızda bambaşka bir resimle
0: Evet.
1: karşılaşabilirsiniz. O yüzden hareket ederken bunu pek tabii yatırım araçlarınız için söylüyor. Hareket ederken Kasım'ı hesaba katarak yapın diyor her seferinde. Buyur lütfen sözünü tamamlamanı rica edeyim.
0: Sene sonuna kadar tamam Kasım seçimleri önemli ama oradan bağımsız 4600 ile 4850 dolar bunu yaşadık geçenler 4700 dolara gitti. Bu aralıkta zirvelerin olacağını düşünüyorum en çok. Yani ne zaman 4600-4850 aralığında bir yerde ons altın görüyorsam burada da o Kasım'da bahsettiğimiz olay gerçekleşmemişse yani herhangi bir fikir değişikliği piyasa adına bu aslında bizim sene içinde göreceğimiz zirve yerler. Burası da aşağı yukarı 7500 TL gram altının bize şey vereceği, fırsat verebileceği yerler. Hani yukarı gitti benim o çeperim neresi, üst bandım neresi diyorsanız yani buraları bir hedefleyin yıl içinde görüyorsa elimdekini çıkarıp alttan alabilir miyim mantığını kurabileceğiniz fırsat yerleri buraları olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Peki bu konuyu da konuştuk. Ne diyorsunuz? Yatırım aracı gözüyle bakılsaydı böyle olmazdı. Bu kadar düzenlemeye gerek kalmazdı. İşte yatırım aracı gözüyle bakılmayınca sonuç bu oluyor. Yani izleyicilerimiz de var. Yani bir koyarım buradan on alırım mantığından bahsediyor kendisi. Peki
0: Hisseler için mi?
1: his

0: Hisseler için söylüyor, hisseler için söylüyor. Bu konuyu konuşmaya başladılar mı bilmiyorum efendim. Bir netleşsin de ondan sonra bakacağımız konulardan biri olsun bu. Ne için tahvil çıkarılabilir meselesini konuşuyorsunuz. Tahvil çıkarılabilir mi? 25 yıllık tahvil çıkarılsa diye. Ahmet Bey'in bir burada ilettiği mesaj var. Bu konu konuşulmaya başlasın ancak öyle konuşurum efendim. 536 266 81 81 536 266 81 81 son dakikalarımız eğer hisselerle ilgili merak ettiğiniz sorunuz varsa peki evet efendim reklamları konuşuyorsunuz teşekkür ederim sağ olun ama reklamlarımız var radyocu da taş yemesin öyleyse Aselsan.
1: Ne güzel bağladın ha. Reklamlarımıza o zaman Aselsan.
0: O zaman Aselsan.
1: Aselsan her program soruyor. Çok da doğal.
0: Evet.
1: Çünkü çok yani borsanın dışında da bir performans oldu. Ben çok net hatırlıyorum. Belki buraya tarih düşmem lazım. Bir trendten bahsettik. Yani 450'den gelip işte kabaca 400'lerden aşağı doğru gelmeyi 5. kez deniyordu dedik. Burası 385'ti. Geçmiş orayı söyle.
0: Evet.
1: Ama şu dediğimiz yani 412'leri bak sen de gördüğün için hani böyle falda şey gösterilir ya bak burada bir şey varmış.
0: En sevdiğim şey stüdyoya geldiğinde. Ben artık bunların tamamını da şey yapıyorum. Grafiklerde başka şeyler görmeye başladım.
1: Ciddi mi söylüyorsun?
0: Evet. Aerobik yapan insanlar görüyorum
1: sürekli. O iyi. Onlar şeydi ben başka şeylerde. Şimdi arkadaşlar yani bir trend aşağı doğru giderken bu hacimsiz yukarı kırılmış.
0: Evet.
1: Ama direnç bölgesi olan 412'ler geçilemeden tekrar o trende doğru 2 gün önce değmişiz. Yani 370'lere. Dolayısıyla ben biraz zorlandığını düşünüyorum. Hacimsiz yükselişler var. Yani bir haber geliyor, bir ihale haberi veya işte bir iş bitirme haberi vesaire. Bir yukarı ataklar oluyor. Şimdi bundan çok korkmamak lazım ama şu kabaca yani 350 ile bence 412 arasında ki banttaki gelişmeleri bir izlemek lazım. Yani 350'nin altına gelmediği sürece hala bu yukarıdaki salınımı daha önce 4-5 kez yaptı. Bu sefer biraz uzun süren salınımı devam edecek. 412'yi de geçmeden şimdilik çok heyecanlanmamak lazım hacimli. Olur da böyle 350-365 aralığına düşerse burada tekrar bana kalırsa 200 günlük stopla yani orası da 330 stopla tekrar bir maliyet yapılabilir. Aselsan da bence hacmi düşerken de yükselirken de yakından takip etmek gerekiyor.
0: Evet hacmi burada düşerken de önemli. Yükselirken de takip et diyorsun. Bu saatler itibariyle efendim Besant'ın bir taraftan açıklaması vardı biliyorsunuz. Bu işler bitsin 40 doları görür diyordu petrol tarafı için. Enerji sekreterinin Wright'ın açıklaması var. Bir nükleer anlaşması İran'la hiçbir zaman olmayabilir dedi kendisi. Diğer taraftan bu saat itibariyle baktığımızda dikkatler ne noktada? Tahvillerle ilgili alert olma durumunun sonlanmadığını henüz görüyoruz. 4.79 benim gördüğüm ABD 10 yıllıklarda 4.80 çok kritik. Burada mali durum her şeyi test ediyor, her şeyi zorluyor diyen analistler var. Yer kalırsa eğer Tonguç'tan da yorumlamasını isteriz. Diğer taraftan 30 yıllıklara baktığımızda 5.25-30 aralığı çok kritik bir seviye biliyorsunuz. Alarm seviyesi ve 5.24'lerde olduğunu hala bu seviyelerde tutunduğunu görüyoruz. ABD hazinesinin müdahalesine rağmen Asya tarafına baktığımızda ise nispeten karışık bir seyir var. Nikkei yukarı doğru dönmüş görünüyor yönünü. Brent petrole bakıyorum hızlıca ve varilinin 97'lerde olduğunu görüyorum. Brent petrolün varili. Altın tarafını konuştuk efendim Tonguç'la. 4200-4650 önümüzdeki 4 ay boyunca hazır olunması gereken seviye burasıdır dedi. Biz içeride OVP'yi, yeni OVP'yi konuşurken ve getirileri ne olur konuşurken diğer taraftan düzenlemeler özellikle stopaj tarafı ile ilgili fonlarda bu kısmı konuşurken dışarıda dikkatler daha ziyade bu noktalara kilitlenmiş görünüyor. Bunu da ayrıca belirtelim. Şimdi bu geçtiğim kısa saat başı özetiyle ilgili yorumlamak istediğin ne var? Sözü sana bırakayım. Yücel Tonguç Erbaş. Dinlemedin mi? Dinlemedin değil mi?
1: Ya bütün yayın beraberdik ya, neyi? Ha şu anlattığın son şeyleri.
0: Kısa saat başı özeti dedim ya sana. Ama ya ABD öyle bir şey
1: ritüelimiz
0: dedim.
1: Var.
0: Hani
1: kısa enerji. Saat başı. Ben çok hani iyi anladım.
0: Enerji dedim, enerji sekreteri dedim, bunu dedi dedim.
1: Yani şunu demek istiyorsun. Ortalık, ha ya şunu niye söyleyeyim? Bugün arkadaşlar Amerika, Kanada, Brezilya bize yakın olan ülkeler arasında bugün tatil. Panik yapmamıza gerek yok. Cuma tarım dışı istihdam açıklandıktan sonra satır başı şey saat başı anlattıklarına istinaden tarım dışı istihdam haftası sonrasında genelde Amerika'da veriler çok az olur, seyrek olur. Kısa bir Amerika olduğu için bugün bence parite, altın ve borsalarda böyle çok yüksek bir oynaklık beklemiyorum. Dolayısıyla bu yurt dışında bizim gözümüz kulağımız yine piyasa açısından mutlaka petrol fiyatında olacağından sabah söyledim.
0: Evet.
1: Biraz böyle morali bozuk açılabilir. Çünkü yurt dışında çok yakından böyle takip edemeyeceği için piyasaların hani paralel. Dolayısıyla düşük hacimli bir açılış sonrası. Bu bizim daha önce konuştuğumuz fon düzenlemesi sonrası. Ben bunun adına konsolidasyon demek istiyorum fonlar içinde. Ve hisse konsolidasyonu böyle biraz... şey bir gizlilik de veriyorum. Yani bir oranlama, düzenleme kendi piyasamız içinde de birkaç gün daha devam edebilir. Tahminen Perşembe gibi Merkez Bankası kararını açıkladığında bu işlerin fiyatlaması neyse o da aşağı yukarı bitmiş olur. Saat başındaki özetine böyle peki, bir piyasa açılışıyla karşılık vermek istiyorum.
0: Peki Yasemin de oradan bize bakıyor. Diyor ki gidin artık. Gidelim o zaman Yasemin, seni mi kıracağız?
1: Benim arkamda olduğu için göremiyorum.
0: Evet, haftaya başladık efendim Yücel Tonguç Erbaş her zaman olduğu gibi. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Sizin haftanız da güzel başlamış olsun. Verimli, bol kazançlı bir hafta olsun.
1: İyi haftalar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
5: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
10: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
11: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
12: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
13: Reklam.
14: Öncelikli yayın.
15: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
16: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
17: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
18: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
17: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
19: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Reklam.
20: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Reklam.
21: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
13: Reklam.
22: Selam, ben Piraye.
23: Ben de Rutkay.
22: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
24: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
25: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Tekstil dünyasının kalbi Tekstibişin İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstibişinist.com.

0: para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda her pazartesi olduğu gibi Azimut Portföy Genel Müdürü sevgili Murat Salar bizlerle. Murat hoş geldin yayınımıza.
1: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Şimdi önce bugün konuşacağımız çok fazla konu var. Orta vadeli programdan bahsedeceğiz, fonlara ilişkin düzenlemeden bahsedeceğiz ama önce Türk Kadın Milli Voleybol takımını Avrupa Şampiyonluğu nedeniyle kutlamakta fayda var. Dün hakikaten yarı finalde Sırbistan'ı, finalde İtalya'yı mağlup ederek bir kez daha Avrupa şampiyonu oldular. Seninle biz bunun üzerine daha önce de konuşmuştuk ama bir şey doğru planlandığında, bir spor aktivitesi olmaktan çıkıp doğru planlamayla, doğru bir vizyonla hareket edildiğinde işin ne kadar büyük başarıya evrilebildiğini çok net olarak gösteren mükemmel bir örnek bence Türk voleybolu. Hem kadınlarda hem erkeklerde ama tabii artık bu işin yüzü kadınlar olduğu için biraz daha onların üzerinden ilerleyen muazzam bir şey var. Ben dün salondaydım. Hakikaten bir koltuk dahi boş yoktu salonda. Yani yarı final maçları öyle oldu, çeyrek final maçları böyle oldu. Gerçekten bir voleybol ülkesine dönüşebildik.
1: Yani çok büyük bir gurur tabii. Bir de milleti birleştiren bir nasıl diyeyim, heyecan çok sahiplendi. Türk milleti özellikle kızları çok sahiplenmiş vaziyette. Onlar da o sahiplenmenin karşılığını fazlasıyla veriyorlar. Büyük gurur. İnşallah tekrar ede ede her zaman bunu yaşarız. Yeri gelmişken ben de seni cumartesi günkü maç için tebrik edeyim.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Uzun süre sonra.
1: Ben de oraya gitmiştim yani. Maalesef kaybettik.
0: Uzun süre sonra Beşiktaş'ta ilk defa iyi bir maç oynadı ama futbola harcanan paralar ve çıktığıyla mesela voleybolda veya basketbolda ayrılan kaynak ve ulaşılan noktalara bakıldığında hakikaten doğru planlamadım ve biraz akılcı yönetimle yaklaşmanın ne kadar büyük fark yarattığını
1: ben
0: görmüş
1: oldunuz. Ben bunu tabii yakın zamana kadar çok içinde yaşadım. Hakikaten o ekonomik boyutu futbolun başka bir yerde artık. Yani bundan 10 sene, 12 sene öncesine göre çarpı 10. Yani dolar, euro bazında. Onun birçok gerisinde sebep var. Yurt dışındaki çeşitli liglerin çok fazla ülkede izleniyor olması, nakden yayın haklarının geliri vesaire. Türkiye Ligi'nin ise kalitesinin istediğimiz düzeyde olmaması o gelirleri çok aşağıya çekti. Ama futboldaki bu harcanan paralar sürdürülebilir değil bence.

0: bence de. Bakalım neyse, şimdilik voleybolun tadını çıkartalım.
1: Gerçekten öyle. Şimdi aslında tabii bu haftaya başlarken en önemli gündem maddemiz orta vadeli program. Orta vadeli program normalde biraz daha ekonomik çerçevenin nerede oluştuğunu, hükümetin ve ekonomideki karar vericilerin bundan sonraki 3 yıllık perspektifte ana çerçevesinin ne olduğunu göstermeye dayalı bir program. Bu bağlamda baktığımız zaman rakamsal hedeflerden ziyade ana çerçevenin değişip değişmediğine bakmak gereken bir boyutu var. Fakat son enflasyon raporunda Merkez Bankası 2027 enflasyon beklentisi konusundaki tahmini orta vadeli programa bırakınca ister istemez burada enflasyon beklentisi üzerinde bir yoğunlaşma ortaya çıktı. Burada %15'ti bundan önceki programdaki beklenti. Bunu %21'e revize etmiş oldu orta vadeli programla beraber. Keza yine özellikle tabii büyüme tarafı için baktığımız zaman önümüzdeki döneme ilişkin büyümede iddialı bir hedef bileşiminin ortaya konduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında genel anlamıyla Türkiye'nin potansiyel büyümesini 4.7 ve 4.5 olarak bu sene ve gelecek sene için belirlemiş, potansiyel büyüme üzerinden bakan ve bu bağlamda da biraz daha yatırım önceliklendirmesini ön plana çıkartan, toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısını yüksek gören bir bakış açısıyla yani iddialı bir büyüme hedefinin arkasına yine piyasayla benzer yere gelen bir enflasyon beklentisini koymuş. Normalde bu kadar yüksek bir büyüme hedefi bir noktadan sonra dezenflasyon ne kadar destekler diye sorgulanabilir. Diyor ki ekonomi yönetimi, eğer büyüme gerçekten toplam faktör verimliliğiyle geliyorsa bunu hesaplamak çok kolay değil ama işte dörtler civarında bir potansiyel büyüme ve çıktı açığı hesabından üzerinden baktığımızda toplam faktör verimliliği artı çıktı açığıyla biz hem dezenflasyonist hem de büyümeyi sağlayabilecek bir altyapıyı kurgulayabiliriz. Nasıl geliyor kulağına?
0: Şimdi oradaki bence en önemli şey şu, değişim daha doğrusu. Enflasyonla ilgili 2027'yi de kapsayan beklenti. Biliyorsun genellikle Merkez Bankası'nın beklentisinin üzerinde gerçekleşiyor enflasyon. Yani 21 dediyse muhtemeldir ki onun bir tık üstünde olma ihtimalimiz var. Büyüme faktörünü de koyduğun zaman, yani büyümede de bir iştah olduğu gözleniyor. Buradan hepsini birlikte değerlendirirsek ben sanki şöyle yorumluyorum. Çok da yanlış değil, belki daha önceki programlarda seninle de konuşmuştuk. Biz bir süre daha %25'ler civarında bir enflasyonla yola devam edeceğiz. Ve bu ekonomik model bence bunun üstüne oturtulacak. Yani o tek hane hedefi vardı biliyorsun. Çeşitli dönemlerde yani ertelendi. Aslında biz bu programa şu andaki ekonomi yönetiminin uyguladığı programa 2023 yılı ortalarında başladık. 3 yıl oldu. İlk başlarken hedef şuydu. Enflasyonda biz 3 senenin sonunda istediğimiz yerlere geleceğiz. Çünkü 2021-22 döneminde yaşadığımız o hiper enflasyon ancak böyle 3 yılda kendine gelebiliyordu. Yani bütün hesaplamalarda biz de bakmıştık. Daha erken olmuyordu. Bu süreç 3 yılın sonunda gene %28-30'lar civarında bir yerde bitecek. Enflasyondaki katılık maalesef aşılamıyor ve para politikasıyla da ancak bu kadar olabiliyor. Bir kere bu gerçeklerle yüzleşmek açısından olumlu bence. Çünkü Merkez Bankası'nın yapabildiği bu sıkı para politikasını uyguluyor. Diğer taraftan bankalar üzerinden krediye erişimi kısıtlıyor. Yani bu taraflarda finansal sistemin içerisindeki adımlar atıldı. Ancak enflasyon bu kadar geriledi. Yani %30'lar civarına geriledik. Başladığı yere göre büyük başarı. Fakat geldiğimiz nokta maalesef çok da istediğimiz bir yer değil. O yüzden sanki ekonomik denge böyle salt enflasyonla katı bir mücadeleden biraz daha enflasyonun bulunduğu yeri kabullenme ve orası içerisine yönetme kısmına geçiyor diye yorumluyorum ben.
1: Yani aslında belki şunu söylemek mümkün olabilir. Hani normalde kitabi olarak enflasyonu düşürme ve dezenflasyon programları sertlik, ciddi sıkılık ve katılıkla ekonomiyi deyim yerindeyse belli bir noktada geçici bir süreyle boğup daha sonrasında bunun enflasyon tarafındaki ödülünü alma üzerine kuruludur kitabi bakış açısı. Fakat dün zaten orta vadeli program çerçevesinde hani sonuca ulaşmak neden gecikti şeklindeki soruya Sayın Cevdet Yılmaz'ın verdiği yanıt da bunu belli ölçüde içeriyor. Bir dışsal faktörler ve koşullar hakikaten çok zorlayıcı oldu ama bunun ötesinde biz dedi büyümeyi ve enflasyonu dengeli bir şekilde götürmeyi de tercih ettik. Büyümeden çok fazla ödün vermemek de aslında burada belli bir noktada etkili oldu.

0: gömlemden biraz daha yüksek çıktı. Bu da enflasyondaki direnci artırdı. Yani bir büyüme enflasyon dengesi üzerindeki bundan sonraki bakış açısının çok değişmesini beklemek mümkün değil gibi görünüyor.
1: Seçime kadar kalan süre
0: içinde, değil mi?
1: Bence zor. Şöyle açıl. Oradaki Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın söylediği kısımda biz zaten bunu Merkez Bankası anketlerinden görüyoruz. Üç ayrı kesime soruyor Merkez Bankası. Bir piyasa katılımcıları, bir reel sektör, bir de hane halkı. Bunların içerisinde enflasyon beklentisi en yüksek çıkan her zaman hane halkı oluyor. Ve yani piyasanın beklentisinin iki katı çıkıyor. Şimdi oradaki o görüşü değiştirmeden biz, değiştiremeden hane halkındaki o katılaşmış enflasyon bu kadar olacak ya da düşmeyecek, yüksek enflasyonla devam edeceğiz fikrini revize ettirmeden sonuç alabilmek çok kolay değil. Çünkü o ekonomik davranışa, aktiviteye de yansıyor. Birazcık hemen alayım diyorsunuz, hemen tüketeyim diyorsunuz. Nasılsa fiyatlar artıyor diyorsunuz. Hissettiği enflasyonu söylüyor. Dün yine o toplantıda Sayın Bakan'ın da söylediği bir şey var. Bazı yerlerdeki artışlar da gerçekçi değil. Mesela eğitim fiyatlarındaki...
0: Üniversitelerde dedi mesela.
1: Evet, orayı spesifik olarak söyledi. Şimdi bu olunca, bu kısım olunca ve fikirler değişmediği sürece para politikasıyla bu kadar oluyor. Ve doğru olan da, yani sürekli bir daha düşük hedef koyup onu revize etmek yerine, yani o kredibiliteyi tekrar kazanmak için, evet biz bu ekonomiyi 20'lerin üzerinde bir enflasyonla yöneteceğiz, karşılığında büyümeye devam edeceğiz. Bizim geçmişteki yüksek enflasyon tecrübelerimizde senin söylediğin gibi önce ekonomi durduruluyordu çözüm için. Yani gerçekten duruyordu ekonomi. Büyümeden taviz veriliyordu. Hatta küçülmeye gidiliyordu. Sonrasında tekrar o dipten maç başlıyordu. Bu sefer öyle tercih etmedik. Yani büyüme belli boyutta devam etsin. Ama biz para politikasını kullanarak biraz da ikna yöntemiyle, biraz da iletişimle, buraları bence iletişim kısımları falan çok çok iyi yaptı ekonomi yönetimi. Onlarla sonuç alırız dendi. Başladığımız yere göre çok iyi durumdayız. Ama geldiğimiz nokta maalesef arzuladığımız veya hak ettiğimiz enflasyon seviyelerinde değiliz. Biz de çok istiyoruz enflasyonun düşmesini. Buna bağlı olarak faizlerin düşmesini. Bizim işimizi de etkiliyor faizlerin bu kadar yüksek olması. Çokça etkiliyor hem de. Ama neticede en azından bir fotoğraf yavaş yavaş berraklaşıyor. Hepimiz hesabımızı biraz daha mevcut bulunduğumuz enflasyon seviyelerinin etrafında diyeyim, biraz daha altında bir seviyede hayata devam edeceğiz gibi gözüküyor.
0: Şimdi tabii burada önemli soru şu, biz şunu bilmiyorduk enflasyon raporundan önce. İşte bu 2027 sonundaki enflasyon beklentisi nerede şekillenecek? 21'i şimdi duyduk. Dolayısıyla para politikasındaki duruş ve sıkılık gelecek yılın sonunda kabaca 15 ay sonra 3 aşağı 5 yukarı 21 enflasyonu ima edecek sıkılıkta mı? Bunun için nasıl bir faiz döngüsü beklersin bundan sonra? Mesela ilk toplantı için bir beklentin var mı? Ya da faiz indirimlerini nerede beklersin?
1: Aslında açıl o para politikası kısmında son zamanlarda yapılan bu stopaj düzenlemelerini falan da dikkate almak lazım. Türk lirası sabit getirinin yatırımcıya net getirisi zaten stopaj uygulamalarıyla biraz azaldı. Biliyorsun Merkez Bankası koridorun üstünden normal fonlama seviyesini çekti. O bir 3 puanlık indirimdi. Stopajlarla birlikte şu andaki yatırımcının kazancı, yani net eline geçeni daha mütevazi seviyelere geriledi.
0: Bilişik olarak mı bakıyorsun yoksa?
1: Yok, normal yani düz 37-17,5 düştükten sonra 30'lar civarında bir yere geliyoruz. Şimdi orada benim matematiğim şöyle çalışıyor. Eğer bu programın ana merkezi Türk lirası tasarrufları özendirmekse ve dövizi birazcık belli bir seviyede tutup dövizden gelen enflasyona etkiyi azaltmaksa, geçişkenliği azaltmaksa...
0: Ki burası oldu.
1: Burası şu ana kadar çok iyi çalıştı. Ama şimdi bundan sonra biraz azalacak gibi gözüküyor. Yani orada şu hesabı yaparsın. Hazinenin Eurobond'unda kalıp, işte belli vadedeki Eurobond'larda kalıp 7'ler 8'ler aramak mı dolar bazında? Yoksa Türk lirasında kalıp gene 8'ler 10'ları aramak mı?
0: Hangisi?
1: Şu anda yavaş yavaş artık biraz daha herhalde Eurobond

0: tercihler ya da döviz tercihlerini bir düşünmek lazım. Burada tabii şeye de bir bakmamız lazım. Yani kredi politikalarında vesaire de değişim olacak mı? Yani seçimin zamanlaması ne zaman olacak? Öncesinde bir ekonomik aktivitede hareketlenmeye yönelik adımlar atılacak. Bunlarla baktığımızda Türk lirası birazcık daha o üzerindeki ekstra getiri cazibesi sanki enflasyona göre biraz azalacak gibi. O yüzden bir miktar dönüşüm yavaş da olsa Türk lirasından dövize doğru dönüşüm görebiliriz.
1: Şimdi bu orta vadeli programdaki benim açımdan bunlar hani makro hedefler, bunlar değişebilir ama hani bunca senedir bu işi takip eden biri olarak en önemsediğim ve bu orta vadeli programın içerisinde bence üzerinde en fazla konuşulması gereken kısmı ekonomik güvenlik ve dayanıklılık denilen kısım. Bununla ilgili biz bugüne kadar çok bir şey duymamıştık. Şimdi bunu duymuş olmak hakikaten önemli ve belirleyici. Çünkü değişen dünyada özellikle jeopolitik önceliklerin ve tehditlerin bu kadar belirginleştiği bir ortamda ekonomiyi bunlara hazırlamak ve stratejik alanlara ekstra kaynak ayırmak, bunun içerisinde gıda var, enerji var, savunma sanayi var, sağlık sektörü gibi alanlar var ve buralarda bağımsızlığını koruyabilecek bir perspektife sahip olabilmek çok önemli ve belirleyici. Ben bu kısmını çok önemsedim, bilmiyorum ne dersen. Yani bu piyasa gözüyle çok uzak kalan bir şey gibi anlaşılıyor olabilir ama Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki güvenlik kaygıları dikkate alındığında bunun ne kadar önemli ve değerli olduğunu bence ileride daha fazla göreceğiz.
0: Kesinlikle. Biz zaten yurt dışında da konuşurken, şimdi yaşadığımız coğrafya belli bir coğrafya. Yani sorunların sıklıkla yaşandığı ve tekrar sıklığının da frekansının da çok son zamanlarda arttığı bir coğrafya. Tarih boyunca da böyle olmuş. Ama baktığın zaman bu coğrafyanın tamamına yukarıdan aşağıya baktığında şöyle bir gerçek var. Rusya'nın yaşadığı sorunlar belli. İran'da yaşananlar, son yaşananlar, İran durumu, Suriye'nin durumu, biraz daha aşağı indiğin zaman Libya'nın vesaire, bunlara baktığın zaman Türkiye çok öne çıkıyor. Biraz daha saydığın belli sektörlerdeki yatırımlarının da bununla etkisi var. Yani son İran-Amerika savaşında mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne yaşadığını gördük. Çünkü bir ordusu yoktu. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var. Türkiye'nin son 15 yılda çok gelişmiş, hala da gelişimini devam ettiren çok iyi bir savunma sanayi var. Sağlık sektöründe Türkiye çok çok ileride. Yani Avrupa'nın da çok ilerisinde. Bunlar çok önemli avantajlar ve zaman içerisinde biz kendi ödevimizi doğru yaparsak Türkiye'nin jeopolitik anlamda değer görmesinde bu sahip olduğu değerler çok ön plana çıkacaktır. Yani burada yekpare duran, sorun yaşayan, her tarafla görüşebilen ama her sorunda, yani Rusya, Ukrayna'da, Rusya'da da görüşebilen, İran'la da Amerika'da da görüşebilen bir ülke. O yüzden şu anda belki ekonomik değerlerin içerisinde bunları çok görmüyoruz. Yani biz genellikle ne yapıyoruz? Dövize bakıyoruz, borsaya bakıyoruz. Fiyatlar bunlardan oluşuyor. Onlar da günlük gelişmelerden çok etkileniyor. Ama onun haricinde bir de orta uzun vadeli baktığın zaman ülkeleri birbirinden ayıran, artık bugünün dünyasında yaşadığımız 2020'li yıllarda güvenlik, sağlık gibi söylediğin şeyler de çok kıymetli.
1: Yani özellikle dışa bağımlılığın azaltılması bütün ekonomilerin önceliği, bizim açımızdan da bunun dillendirilmiş olması son derece önemli ve değerli. Şimdi geçelim biraz piyasa boyutuna. Geçtiğimiz hafta itibariyle yürürlüğe girmiş olan fon düzenlemesi ve bununla beraber gerçekten orta vadede biraz sıcak para girişini dizginlemek için atılan stopaj adımı, bunların toplamıyla birlikte piyasada bayağı ciddi bir hareketlilik gördük. Anomalinin bir kısmı en azından şu an itibariyle düzelmiş gibi görünüyor ama bu hala bir kısmı diyebiliriz zannediyorum. Hem düzenlemeyi, hem geçiş için verilen süreyi, hem de bu bağlamda bu düzenlemenin önleyicilik kapasitesini nasıl görüyoruz?
0: Sermaye Piyasası Kurulu'nun son kararları, yayınladığı rehberi biz çok olumlu görüyoruz. Sektör olarak etkileniyoruz tabii ki ama diğer taraftan da atılan adımlar bir lüzum üzerine atıldı. Belki o lüzumun nasıl oluştuğunu konuşmak daha doğru açılır veya oraya ağırlık vermek. Şimdi piyasada şu anda anomaliler görülüyor, haklısın. Ama bundan önceki de

0: Yani bu düzenlemelere neden ihtiyaç duyuldu? Tuhaf tuhaf yatırım fonları var. Bunları yöneten kurumlar var. Bunlarla yaptıkları bir mekanizma var. O mekanizmanın ortaya çıkardığı da bir garabet var sonuç itibariyle. Bunun sürdürülebilir olmadığı aşikar. Herkes tarafından biliniyor. Ama boyutlar öyle bir büyüdü ve öyle bir fütursuzca yapıldı ki bazı şeyler. Şimdi sistem açısından da bir yerde sorgulanır hale geldi. Ben konuştuğum her yerde şunu söyledim. Hani işte, ya sorun yaratmadan ya da yumuşak inelim, piyasada büyük bir şey çıkmasın. Ben tam tersi düşüncedeyim. Bir kere ölünür. Yani ne sorun olacaksa yaşayalım. Ama bu şu andaki mekanizmanın sürdürülemez olduğunu ben buradan ifade etmek istiyorum. Kaldı ki bunların önlemli, yani bugün bu var. 4 sene önce arbitraj konusu vardı. Bu hırsı aklının önünde olan insanlar piyasadaki anomalilerin asıl sebebi. Şimdi bizler emanet parayla iş yapıyoruz. Kendi paranla sen istediğin riski alabilirsin. İstediğin işlemi de yapabilirsin. Ama yatırım fonu dediğimiz olgu bir havuz. Yatırımcıların içinde riski paylaştığı bir havuz. Emanet parayla alınacak risklerin doğru değerlendirilmesi lazım. Onun tanımı var zaten. Yani burada biz rehber gelince sıkılaştırıcı diyoruz ya. Aslında eğer kitabı doğru okursak, kitapta zaten neyi yapmaman gerektiği yazıyor. Yani aldığın menkul kıymetlerle ilgili araştırma raporları olması gerekiyor. Çünkü yarın bir gün sana hesap sorulduğunda, yani bunu niye aldın? 6 ay önce bir yatırım yapmışsın ve emanet parayla yatırım fonlarındaki. Bunu açıklayabilmen lazım.
1: Ama şöyle de bir şey yok mu? Yani Murat, sonuç itibariyle araştırma raporu olsun ama bu kısımda bence sektörün kendi içini bir kez daha tartmasında fayda var. Sonuçta 600'e yaklaştı şu anda borsada şirket sayısı. Üzerine araştırma raporu yayınlanan belki 65-70 tane şirket ya var ya yok.
0: Doğru, haklısın.
1: Yani dolayısıyla alamazsın ki zaten başka türlüsünü.
0: Onu da şöyle yapıyoruz. Kendi araştırma ekiplerimiz var. Yani bizde mesela bizim Azimut'ta her aldığımız menkul kıymetle ilgili rapor vardır. Rapor istenir. Yani ya kendi içimizde bakılır ona. Bu sadece hisse senedi değil. Bu ÖST'de de geçerli, bu Eurobond'da da geçerli. Neye yatırım yapacaksan. Benim bahsetmeye çalıştığım bu bir örnek açıl. Zaten önceki hali de düzenlemenin bunları yapabilirsin manasına gelmiyor. Şimdi biz emanet parayla iş yapıyoruz dedim ya. Orada etik değerler önemli. Yani işi yapanların etik değerleri bu bilinçte olmalı. Yani emanet para, dolayısıyla hesap verilmesi gerekir. Hesap verilebilir yatırımlar. Yoksa bu mekanizmayı hepimiz biliyoruz. 30 yıl sonra, 30 yıl buraya zaman harcadıktan sonra herhalde biz de biliriz. Ve büyükler de bellidir. Yani biz de o kendi sahip olduğumuz büyüklüklerle bunları yapmayı biliriz. Ama yapmayız. Çünkü değerler farklı. Burada bir konuda, yani asıl adım atılması gereken şey işte şu. Burada hatayı yapanların cezalandırılması lazım. Yani ben bunu bir sektör oyuncusu olarak talep ediyorum. Buna da hakkım olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde ve bu cezanın öyle idari para cezasıyla falan geçmemesi gerekiyor. Bu cezanın verilmemesi herkes açısından bir kabul görme olarak görülür. Dolayısıyla hata yapan bedelini ödemeli. Bile isteye, teammüden hata yapan daha büyük bedel ödemeli. Aksi takdirde burada düzen sağlanamaz. Regüle edilmiş bir piyasa olmaktan çıkar. Bizim talebimiz bu yönde. Bunlar piyasada, diyorum ya, 4 sene önce arbitraj işi vardı. Şimdi geldik yatırım fonu işi var. Bir de şöyle bir tuhaflığı oluyor açıl. Yatırımcıyı getiri bağımlısı haline getiriyor bu fonlar. Biz de neyi yaşıyoruz? Normal iş yapıyorsun. Yatırımcı geliyor, diyor ki işte fonlarda ne kadarlık getiri var? Diyorsun ki normal. Yani piyasa koşulları içinde kendi benchmarkının birazcık üzerinde. Ama diyor dışarıda bunlar var. Şimdi o getiriler gerçek değil. Yani herkesten ayrı bir getiriyi sonsuza kadar sunmak için başka bir iş yapmak lazım. O sebeple buradaki düzenlemeleri destekliyoruz. Daha da fazlası gerekiyorsa daha da fazlası yapılsın. Sermaye piyasası kurulu kendi üzerine düşeni yapıyor. Biraz da ama piyasanın, bizlerin kendi tarafımıza bakıp, bir aynaya bakıp kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor.
1: Şöyle sorayım. Bir, tabii sizin açınızdan burada normal koşullar altında daha avantajlı bir ortam var ama sermaye yükümlülüğü ve buradaki rakamın yukarıya çok çekilmiş olmasının bir yansıması olur mu? Çünkü normalde fon endüstrisi aslında bu kadar da sermaye gerektiren bir iş değil. Yani o oraya giriş bariyerini yükseğe koymak ve buradaki sayının çok artmasını engellemek için konuluyor. Fakat işini doğru yapmaya çalışan birçok şirketi de olumsuz etkiliyor. Yani eğer girmeyi bu kadar güçleştirmek istiyorsanız bunun başka yolları da var. Vermeyebilirsiniz mesela belli bir süre oradaki lisansı. Var olanı bu kadar zora koşmak ve bu kadar aslında atıl bir kaynağı oraya koymaya zorlamak doğru bir adım mı onu da tartabiliriz. Yani konsolidasyon olmak zorunda kalacak gibi görünüyor vesaire. Bunu anlayabiliyoruz hepimiz. Ama hakikaten de o kadar yükseğe koymaya gerek var mı mesela sermayeyi?
0: Aslında o da demin söylediğim gibi açıl. Şuradan kaynaklanıyor. Şimdi burada sorun çıkartanlar, bu mekanizmayı kuranlar sebebiyle başkaları zorlanacaklar. Yani daha mütevazı bir sermaye ile hayata devam edersin. Ne söylediğin gibi işini iyi yapan birçok şirket var sektörde. Birçok meslektaşımız, arkadaşımız var. Ama onlar da şu anda ilave sermaye enjeksiyonu yapmak zorunda kalıyorlar. Sebebi ne? Sebebi yaşadıkları.
1: Yani kendi günahları olmayan bir alanda aslında
0: tabii.
1: Bayağı bedeli ödemek durumunda.
0: Bizde de öyle. Mesela bizde de serbest fonlar var. Özel fonlar var. Yoğunlaşma riskinden dolayı biz de bazı şeyleri çıkartmak zorundayız. Bu şekliyle olacaksa bazı küçülmek zorundayız. Yani belli dozda tabii ki de diğerleri kadar değil. Biz hiçbir şey yapmadık. Yani biz hiçbir şey yapmadık. Bu işlerin içinde yokuz. Biz niye bedel ödüyoruz bunların yüzünden? Bize de yansıyor. Hani regüle edilmiş bir piyasada bu kadar fütursuzca, bu kadar pervasızca, bu kadar hoyratça bu işlerin yapılması herkese yansıyor.
1: Mevcut çerçeveyi bunu tamamen önleyebilecek durumda görüyor musun diye bir tekrar sorayım sana. Yani sürdürülemez dedin ama mevcut çerçeve bunu ortadan kaldırıyor mu? Şu anki düzenlemeler bunu ortadan
0: kaldırıyor.
1: Bir irade var yani hani onu anlayabiliyoruz.
0: %100, %100 bir irade var. Bu düzenleme yetmezse ilave düzenleme gelir. Dolayısıyla irade şu, bunu çözeceğiz. Yani bu sorunu ortadan çözeceğiz. Benim anlatmaya çalıştığım şu, bu çözülür. Ama bu çözüldükten sonra aynı zihniyetle biz yola devam edersek 2 sene sonra başka bir şey çıkar ortaya. Örnek veriyorum işte 4 sene önce arbitraj konusu vardı. 4 sene sonra, daha doğrusu bunun da 1-1,5 yıllık evveliyatı var bu işin başlamasının. İşte 2 sene sonra bu mekanizma başladı. 2 sene sonra başka bir yol bulur. Burada önemli olan SPK'da hani biz hepimiz lisanslıyız, lisans alıyoruz. Oradaki etik değerler doğru süzülmeli. Yani benim aktarmaya çalıştığım hem kendi sektörümüze hem de düzenleyici otoriteye insanların etik değerlerine de bakılmalı. Şu hiç unutulmamalı, kendi paranla iş yapabilirsin, istediğin riski de alabilirsin. Ama emanet parayla bu kadar tuhaf mekanizmalar kurmak hiçbir yerde sürdürülebilir değil. Yani bunu mutlaka bu düzenlemelerle sonucu alınacaktır. Alınamazsa da o iradeden benim anladığım kısım şu. Gerekirse ilave düzenleme, gerekirse ilke kararı, gerekirse tekrar bir rehber yayınlanır ve sonuç alınır. Bununla zaten yaşayamayız. Yaşayamazdık da. Burada önemli olan açıl, yaptırımların ağır olması lazım. Cezaların ağır olması lazım. Cezaların sadece idari para cezasıyla sınırlı kalmaması lazım. Aksi takdirde sonuç alamayız. Diyorum ya 2 sene sonra başka bir şey yaşarız. Yani bu mekanizma çözülür, başka bir mekanizma kurarlar.
1: Peki buradan döneyim bir de şu kısmını sorayım sana. Burada tabii bir portföy değişimi herkes yapmak zorunda kalıyor. Yani serbest fonların içindeki varlıkları bu yeni düzenlemeyi uyumlu hale getirmek zorunda kalıyor herkes. Bunun tabii endeks üzerinde veya belli başlı hisse senetleri üzerinde bayağı ciddi etkisi oluyor. Şimdi bunların içinde tabii küçükler var, büyükler var, 30'a girmiş bazı farklı hisseler var. Dolayısıyla bunların şu anki değişim ve dönüşümünün neresindeyiz? Yani bir de aslında endeks yatırımı yapan da bazı yatırımcılar var veya Viyop'ta pozisyonlanmış olanlar da var. Şimdi bu düzeltme, portföy değişimi hemen hemen herkesi belli noktada etkiliyor.
0: Tabii.
1: Çıkış da getiriyor ister istemez beraberinde.
0: Yani bizi etkiliyor her şeyden önce.

0: biz bu işlerin diyorum ya hiçbir yerinde yokuz. Yani kıyısında, köşesinde, uzağında yokuz. Hiçbir zaman yapmadık. Hiçbir zaman tenezzül etmedik. Ama bizi de etkiliyor. Bizim de işimizi yapmamızı etkiliyor. Söylediğin gibi mesela tuhaf bir endeks çıkmıştı ortaya. Ya şu bile ne kadar ayıp aslında. Yani MSCI, FTSE bizim endeksimizi eleştirerek kararlar aldı. Yani dedi ki ben dedi bunları o endekse layık görmüyorum. Yani insanın bundan hicap duyması lazım. Normal bir insandan bahsediyorum. Buradaki fiyatın gerçekliğini sorgulat. Yaptığımız iş, biz burada bu işi yapıyoruz. Dünyada da anlatıyoruz. Şu tartışıldı yani Türkiye'nin üzerinde biliyorsun. Frontier market olma ihtimali.
1: Düşünsene. Öncül piyasaya düşme riski.
0: Evet yani hani bu yenilir yutulur bir şey mi? Niye? Çünkü bu işlemleri yapanlar var. Dolayısıyla bunun sürdürülemez olduğunu ben adım gibi eminim. Rehber bunun için yeterli. Gerekiyorsa otorite ilave tedbirler de alacaktır. Çünkü irade o yönde, o net hepimizin anlaması gereken, almamız gereken mesaj. Ama asıl tekrarlanmamasını sağlamak lazım. O da söylediğim gibi bence idari para cezası bu işlerde yeterli değil.
1: Son olarak bir de bu para piyasası fonları üzerinde yabancı yatırımcının çok ilgisi olmuştu. Burada bir %10'luk stopaj uygulaması geliyor. Dolayısıyla bu tarafın etkisini ne olmasını beklersin diye sorarak tamam.
0: Orada hafta sonu biz de arkadaşlarımızla biraz baktık. Onun bence bir tur bir berraklaşması lazım. Çünkü fonlara yatırım yaptığı zaman da stopaj ödeyecek mi ödemeyecek mi oralarda da berraklık yok. Yani bazen kendi fonlarımızın parasını da kendimizin diğer fonunda değerlendirebiliyoruz biz. Yaptığımız iş gereği. Oralarda da şeyler var. Nedir onun ismi? Berraklaşması gereken kısımlar var ama ilk konuştuğumuz konuya döneceğim. Bir tık sanki Türk lirasının o sabit getirinin bu kararla da birlikte birazcık o eski şaşalı getiri dönemi, ilgi dönemi azalacakmış gibi görünüyor.
1: Murat Salar çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Bu sabah
0: bizlerle
1: birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Asya piyasaları için Sadık Aymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Radyo. What we gotta do right here is go back.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, sana günaydın diyelim. Bugün itibariyle dikkate değer haberlerden bir tanesi Çin'in bankacılık sektörüne yapmış olduğu son dönemin en kuvvetli sermaye enjeksiyonlarından bir tanesi. Uzunca bir süredir ekonomiyi canlandırmak için atılacak olan adımlar ve bunun finansmanının nereden sağlanacağı tartışılıyordu. Dolayısıyla bu bağlamda bakmak lazım ama ne kadar büyütmeli bir parça belki onun üzerine konuşuruz. İkinci olarak da El Niño'nun Asya piyasalarında özellikle tarımsal emtia üzerinde yarattığı veya belli başlı sanayi ürünleri üzerinde ham madde çerçevesinde yarattığı etkiyi de değerlendirelim.
1: Açıl, merhabalar, iyi haftalar diyerek başladım. Şimdi Açıl, bir defa sermaye enjeksiyonu manşetten bakıldığında hakikaten önemli, esasen de önemli tabii. Şöyle bir arka planı var tabii, iki açıdan bakacağım, iki boyuttan ele alacağım. Bir tanesi, hep konuşuyoruz, Çin'de büyüme ivmesi özellikle sürekli olarak yavaşlıyor, zayıflıyor. İrtifa kaybı var. İrtifa kaybında örneğin geçtiğimiz ayda ya da geçtiğimiz ay açıklanan Temmuz verilerine baktığımızda ikinci çeyrek büyüme hızının %4.0-4.1'e gittiğini görüyorduk. Dolayısıyla Çin hükümetinin yıllık hedefini, yıl sonu hedefini tutturabilmesi için bir şeyler yapması gerekiyordu. Bu büyük bir teşvik olmayabilir ama bir ayarlama diyelim. Bu ayarlamayı da bankacılık üzerinden yapacak gibi. Tabii şunu kastediyorum bir taraftan da Açıl. ÇKP'ye özellikle Xi Jinping'in konuşmalarına, son 10 yıldaki konuşmalarına baktığımız zaman hep şunu söylüyor. Finansal istikrar bizim için çok daha önemli. Şimdi finansal istikrarı şu bağlamda da özellikle kullanmak istedim. İç tüketim Çin'de çok zayıf. Genel olarak en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Çin hükümeti iç tüketimi neden para ve maliye politikaları aracılığıyla desteklemiyor. Aslında bunun cevabı, birkaç cevabı var ama en önemli cevaplarından biri, bir tanesi de finansal sistemde çok ciddi bir borç yükü var ve yine aynı şekilde Xi Jinping'in ve parti yetkililerinin açıklamalarına göre biz bir borç yükünü pervasızca arttırmak istemiyoruz, risk almak istemiyoruz diye. Şimdi bütün bu anlattıklarım ışığında Açıl, evet, iç piyasaya bir destek geliyor. Hane halkı desteklenecek gibi. Öbür taraftan tabii kurumsal kesim desteklenecek gibi ama bunu doğrudan doğruya para ve maliye politikası musluklarını açarak değil de önce bankaları ve sigorta kuruluşlarını güçlendirerek, finansal kuruluşları güçlendirerek, onlara alan açarak yapmak istiyorlar. Dolayısıyla bu açıdan görüyorum. Tabii biraz rakamlara da bakmak lazım. 350 milyar dolar son o 20 yılın hafızam beni yanıltmıyorsa en yüksek miktar. Bu açıdan tabii manşetten baktığımızda çok anlamlı ama miktara da baktığımızda ortalama olarak zaten bir ayda verilen Çin'de kredilerin tutarı zaman zaman biliyorsun trilyon doları da aşıyor. 500 milyar dolar konuşuyoruz zaman zaman. Düşük olduğu zaman zaten 300 milyar dolar konuşuyoruz. Dolayısıyla bunların ekonomiye ne kadar sirayet edeceği, akacağı çok önemli. Bir de tabii şu var, Çin ekonomisinin temel problemlerinden bir tanesi ne faiz oranı ne de kredi bulunurluğu. Genel olarak kredi talebi yok. Zaten bu da Çin'in en büyük ikilemlerinden bir tanesi Açıl. Bunu uzun anlattık. Hemen bir de El Niño diyeceğim, ikinci sorun Açıl. Şimdi kauçuk fiyatlarında ciddi yükseliş görüyoruz. Lastik sanayi için örneğin çok önemli. Çeşitli tıbbi malzemeler için çok önemli. Bugün itibariyle palmiyamda da yükselişler var. Geçen haftadan bu yana Endonezya'da volkan patladı. Palm üretiminde bir arıza var. Dolayısıyla bunu buradan lafı şuraya getireceğim. El Niño var. Özellikle Pasifik sularında rekor ısınma görüyoruz. Güneydoğu Asya'ya yansımaları çoktan başladı bile. Bu yansımaları biz bahar aylarında, ilk bahar aylarında çok daha fazla konuşuyor olacağız. Kahveden kakaoya kadar çok fazla üzerinde duracağız. Son olarak Açıl, bir de demir cevheri diyeyim. Madem emtia tarafına geldik, çok uzun süredir 90'lardaydı. 91 dolara kadar düşmüştü ama bugün itibariyle Singapur'da 100 doları aşmış durumda. Çin'de inşaat sezonu geldi. Onun dışında Navlun denizlerde hem kuru yük tarafında hem konteyner tarafında yükseliyor. Bunların da etkili var Açıl.
0: Sadece çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Böylelikle sabah raporunun da sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
4: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
10: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
11: Ultraşar
10: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
11: Festi
10: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. En para bankanın güzeli.
16: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
17: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: Reklam.

0: Yatırım Mülteni'nden herkese günaydın efendim. Yeni haftayı başlatıyoruz. Kritik bir haftaydı ki özellikle dün OVP'nin açıklanması, buradaki maddeler önümüzdeki 3 yılın konjonktürü neye işaret ediyor ki? Madde madde program içerisinde değerlendireceğiz. 2027-2029 dönemine ait orta vadeli programı dün Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sayın Cevdet Yılmaz'dan ayrıntıları dinledik. Büyüme tahmini aşağı çekilirken enflasyon tahminlerindeki yükseliş dikkat çekti. Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik aslında hedeflerini açıklanması ile birlikte 2027 yılı için büyüme tahminleri dikkat çekiyordu. Bunun yanı sıra küresel piyasalarda ise efendim petrol fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekmişti. ABD ve İran'ın baktığımız zaman şimdiye kadarki en büyük karşılıklı tanker saldırılarının düzenlenmesiyle birlikte burada bir yükseliş performansını takip ettik. Üzerine bir de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte gözler önümüzdeki hafta FED kararına çevrildi. Piyasalarda bir FED'in faiz artışı gerçekleştirebileceği yönünde beklentiler de fiyatlanmaya devam ediyor. Ancak içeride kritik ve yoğun bir hafta olacağını söyledik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını karşılarken ECB tarafında ise faiz artışı beklenen kararı yine yakından takip ediyor piyasalar. Hem pariteler açısından hem içerideki hareketlilik açısından önemli bir günü başlatıyoruz efendim diyoruz ve hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına bakalım. Evet, orta vadeli program açıklandı. Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik hedeflerini açıklayan hükümet 2027 yılı için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken enflasyon tahmininde ise bir artış beraberinde geldi. Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantı ile birlikte açıklanan orta vadeli programın ayrıntılarında 2026 büyüme hedefimizi, tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz ise %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz ise %28,4 seviyesine yükseldi dedi. Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumunda açıklamış olduğu buradaki tahminlere uyumlu aslında bir tahmin geldiğini de söyleyebiliriz. Diğer tarafta OPEC artı ekibde politika değiştirmezken Almanya'da ise zafer aşırı sağcı yine AfD'nin olmuş oldu ki meclis seçiminde aşırı sağcı Almanya için alternatif partilerin oyların %44,5'unu alarak da birinci çıktı. Son olarak Çin'de banka ve sigorta şirketlerine ise destek geldiğini görüyoruz. Ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönemde finansal sisteminde gücünü desteklemek için ve kredi akışının devamını sağlamak için ülkedeki en büyük bankalar ile sigorta şirketlerine 45 milyar dolar sermaye aktarma kararı da almış oldu. Bu tarafı yakından takip ediyoruz efendim. Ama ana gündemimiz elbette OVP oluyor. 3 yıllık makroekonomik tahminler, hedefler açıklandı hükümet tarafından. Hem bütçe tarafı, hem cari denge tarafı, hem büyüme tarafı ve işsizlik tarafı ve enflasyon tarafını ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Önemli ve kritik bir gün dedik. Peki ekonomik takvimi hangi veriler oluşturuyor? Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Evet, bugün daha sakin bir gündem olmakla birlikte aslında hafta kritik bir hafta. Bu hafta toplanacak olan para politikası kurulunun politika faizini sabit bırakacağı yönünde görüş ağırlık kazanırken diğer bir takip edeceğimiz banka ise ECB kararı olacak. Orada bir faiz artışına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fed yetkililerin ise gelecek hafta ki faiz kararı öncesindeki sessizlik dönemine işaret ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verisi ise öne çıkıyor. Apple bu hafta yeni iPhone'larını tanıtacak. Yakından takip edeceğiz. Peki bugünün özelinde neleri takip edeceğiz? Euro bölgesinden saatler 11.30'u gösterdiğinde Sentix yatırımcı güveni endeksi gelecek ve Euro bölgesinden 2026 ikinci çeyrek verisini takip ederken 17.30'da içeride nakit dengesi verisini yakından takip edeceğiz diyoruz. Ve hızlıca konuğumuzla birlikte değerlendirmeleri alıyoruz ama onun öncesinde bakalım dün açıklanan 3 yıllık makroekonomik hedefler neye işaret etti? Haberimizde ayrıntılar.
1: Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıyla açıklandı. Yılmaz, 2026 yılı büyüme tahmininin %3.3 olarak güncellendiğini, sanayi büyümesi tahmininin %2.3'e gerilediğini, yıl sonu enflasyon tahmininin ise %28.4'e yükseldiğini açıkladı. Yılmaz, enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13.5'e ve 2029 yılında %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz dedi. Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'nın hesaplamalarına göre savaşın enflasyon üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin yaklaşık 7 puan olduğunu kaydetti. Orta vadeli programa göre büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4.2'ye, 2028 yılında %4.6'ya ve 2029 yılında %5'e ulaşması öngörülüyor. Programda bütçe açığının kademeli olarak düşürülmesi hedeflenirken, geçen yıl 2026 için %3.5 olarak öngörülen bütçe açığının %3.1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılında %8.1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik oranının 2027'de %8'e, 2028'de %7.8'e ve 2029'da %7.6'ya düşürülmesi hedefleniyor. Enerji fiyatlarındaki yükselişin dış denge üzerinde doğrudan etkisiyle enerji ithalatı tahmininin 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Cevdet Yılmaz, dış ticaret açığı tahminimiz 96 milyar dolardan 105 milyar dolara çıkmıştır. Buna bağlı olarak cari işlemler açığının milli geliri oranına ilişkin tahminimizi de %2.6'ya güncelledik diye belirtti. Cevdet Yılmaz, turizm gelirleri tahmininin yine savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edildiğini açıkladı. Yılmaz, söz konusu güncellemelerin programın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmediğinin altını çizdi.
0: Ve efendim, evet, dün aslında OVP'nin açıklanmasıyla birlikte buradaki tahminlerin önceki yıllarda açıklanan OVP tahminleriyle birlikte karşılaştırıldığında görüşler ağırlıklı olarak daha gerçekçi ve kendi içerisinde tutarlı olduğunu gösterdi. Dünkü görüşlerle birlikte büyüme, enflasyon ve işsizlik patikasının birbiriyle birlikte genel olarak uyumlu olduğunu düşünüyor görüşlerde. Ağırlık bu yönde. Ancak hedeflerin hangi politika adımları ile birlikte hangi takvimle atılacağına yönelik de görüşlerin bir miktar daha aslında öne çıkarılması gerektiği de savunuluyor. Diğer tarafta önemli aslında manşet büyümeydi. Türkiye potansiyelinin altında birkaç yıl daha aslında büyüme patikasıyla birlikte karşı karşıya ki OVP tahminleri 2025'i de hesaba kattığında Türkiye ekonomisinin 4 yıl boyunca yaklaşık %4,8'lik olarak kabul edilen potansiyel büyümesinin altında kalacağını ancak 2029'da bu seviyeye ulaşacağına da işaret ediyor. Burası önemli, dikkat çekilmesi gereken bir nokta. Temel tercih aslında büyümeden bir miktar daha fedakar edebilecek bir enflasyonu aşağı çekmek yönünde. Enflasyon tarafında ise %28,4'lük bir hedef ve %9 patikası öne çıkıyor. 2026 sonunda özellikle 28,4 öngörülüyor. Burada ana hikaye sonrasında dezenflasyonun özellikle devam ederek yıllar içerisinde 2029'da %9'a gerilemesi de öngörülüyor. İşsizlik düşüşü büyümeyle uyumlu patikada gösterilmiş gibi duruyor ki OVP'de büyümenin hızlandığı dönemlerde işsizliğin gerilemesi, büyümenin daha düşük kaldığı dönemlerde ise iyileşmenin sınırlı olması yönünde beklenti var. Dolayısıyla burada aslında büyüme ve istihdam arasında genel olarak da yine tutarlı bir görüş ortaya çıkarılıyor ekonomistler tarafından ama OVP'de asıl dikkat çekici nokta bütçe tarafıydı efendim. Bütçede asıl dikkat çekici nokta ve yıl ise 2027 oldu. Aslında OVP'nin en önemli adımlarından biriydi ki faiz giderlerinin 2027'de 2026'ya kıyasla %41 artması yönünde bir beklenti var. Sonraki yıllarda ise faiz giderlerindeki artış hızının ciddi biçimde yavaşlayacağı öngörülüyor. Burada da şöyle bir tartışmayı beraberinde getirdi. 2027'de bir seçim ekonomisi ihtimali mi fiyatlanacak? OVP'nin en önemli kalemi olarak bütçe kalemi de ortaya çıktı. Diğer bir tartışma vardı ki dolar bazında gayri safi yurt içi hasıla olarak Türkiye ekonomisi ne kadar yönde bir büyüme gerçekleştiriyor? 2026 için OVP'de 85 trilyon 346 milyar lira olarak gayri safi yurt içi hasıla hedef konulurken kur artışının %18,7, ortalama gayri safi yurt içi hasıla deflatörü tarafında ise 30,6'lık bir öngörü var. Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim o halde. Evren Kırıkoğlu bizlerle birlikte. Evren günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet Evren, şimdi madde madde seninle hakikaten konuşmak istiyorum. Çok fazla sorun var bu anlamda. Yeni OVP'ye baktığın zaman büyüme, enflasyon ve işsizlik hedefleri önceki programlara göre kıyasla daha mı gerçekçi? Bu birinci sorum. İkinci sorum, yoksa hala ulaşılması konusunda zor bir setle karşı karşıya mıyız?
2: Bir kere baştan söyleyelim. Gerçekçiliği, inandırıcılığı, biraz da hani ayakları yere basma ve durumu yansıtma olarak baktığımızda her sene giderek artan bir tutarlılık söz konusu. Biz 2019 ve 2022 yılları arasındaki o ilk OVP'nin başladığı ve sonra da ekonomide belirsizliklerin arttığı dönemde gerçekten hani gerçekçiliği çok fazla sorgulanabilir OVP'ler okuduğumuzu, tahminler gördüğümüzü hatırlıyorum. 2023 sonrası bu gerçekçilik gitgide artıyordu. Geçen sene de bunu hatta bu yayında takdir etmiştik. Bu sene bu giderek daha da mevcut durumu daha gerçekçi, daha tutarlı biçimde yansıtmaya başlıyor diye düşünüyorum. Bu sene de tabii kendi içerisinde benim hemfikir olduğum olmadığım bir takım noktalar var ama genel çerçeve olarak baktığımızda OVP'ler normalde bir temenni metinleridir. Biraz politik niteliği de olan, biraz daha yön gösterici tarafı olan, yani tahmin performansından ziyade yön göstericiliği daha ön planda olan temenni metinleridir ama bu sene ben gerçekçiliğin oldukça arttığına inanıyorum.
0: Peki, OVP'de hemen şöyle büyümeyle başlayalım. Türkiye ekonomisinin birkaç yıl boyunca potansiyel büyümesi oranının altında kalacağını ve buna karşılık ise enflasyonun 2029'da %9'a kadar gerileceğini öngörüyor Evren. Dezenflasyon için büyümeden verilecek bu fedakarlık sence yeterli mi? Yoksa daha uzun süre düşük bir büyümeye göze almak gerekiyor mu?
2: Evet, az önce söylediğim, yani çoğu nokta işte bir iki noktada tutarlı sorgulanabilir dediğim konulardan bir tanesi zaten buydu. Zaten herkesin de malumu, şu an tartıştığı konu başında bu geliyor. Baktığımız zaman orada en çok belirsiz olan konu, geçmişte de Merkez Bankası'nın kendi iletişimlerinde de, enflasyon raporu iletişimlerinde de sorgulanan konu enflasyon tahminlerinin inandırıcılığıydı, ulaşılabilirliğiydi. Bu tarafta bence en büyük sürpriz gelişme Merkez Bankası'nın daha yeni, yani işte 2 ay önce enflasyon raporu sunumunda 1 ay önce paylaştığı tahminlere kıyasla 2026, yani bu sene sonu %28 civarında tutarlı bir onunla örtüşen bir tahmin olsa da 2027 sonu tahmini %21 seviyesine yükseltilmiş durumda. Yani daha çok yakın zamanda Merkez Bankası 2027 sonu, yani önümüzdeki senenin sonunda %15'lik bir öngörü paylaşırken burada daha hemen çok kısa bir süre sonra OVP düzeyinde bunun %21'e yükseltildiğini görüyoruz. Bunun tabii ima ettiği konular farklı. Şimdi büyümeyle ilişkisine önce senin sorun ışığında değinelim. Daha sonrasında faiz patikası ile ilgili ima ettiklerine de değinebiliriz. Büyüme tarafındaki tabloya baktığımızda da enflasyon hedeflerinde bir tık daha az hırslı diyelim. Yani daha hırsız, biraz daha hedefe yavaş ulaşılabileceğini ortaya koyan bir tablo olsa da büyüme beklentilerinin bu tabloyla bile, bu tablonun ima ettiği seviyeye kıyasla bile ben görece yüksek kaldığını düşünüyorum. Yani görece yüksekten kastım şu: bu sene mesela OVP'deki tahmin şöyle, bize 2026 sonunda 2026 tam yıl büyümesinin %3.3 seviyesinde oluşturuyor. Yani bu şu demek: ikinci çeyrek sonu itibariyle oluşan tam yıl temposu zaten %3.1 seviyesinde. Yani bu 2026'da OVP'nin dediği büyümenin oluşması için bizim yılın ikinci yarısında, şu an içinde bulunduğumuz günlerde ekonominin yeniden ısınmaya başladığını, ivmelenmeye başladığını en azından görüyor olmamız anlamına geliyor. Bu zaten verilere yansımadığı için momentum aşağı yönlü ve diğer işte finansal sıkılık ve öncü göstergelerdeki tablo bunu sinyallemediği için ve 3.1'i 3.3'e taşımak için 6 ayın da daha da hızlı bir performans oluşması gerekeceği için bu mesela büyümede biraz iddialı, oldukça yüksek bir seviye ortaya konduğunu gösteriyor. Ondan sonra baktığımızda 2027 senesinde daha da hızlı, yani %4'ün de üzerine çıkan bir tablo var. Burada elbette bir miktar baz etkileri belki varsayılmış olabilir ama zaten çok düşük bir baza da gerilemiyor. Yani bu sene biz 3.3 bitireceğiz. Ondan sonra 4'ün de yeteri kadar üstüne çıkacağız. Bu oldukça dayanıklı bir büyüme patikasını işaret ediyor. İşte tek sorguladığım konu bu benim OVP'de. Eğer enflasyon, işte senin de az önce sorunda belirttiğin gibi enflasyon hızlı bir şekilde işte önce 21 ondan sonra %13 işte 2029'a doğru da tekhanelere iniyorsa eğer, inecekse eğer, o zaman bu büyüme performansı bence biraz fazla iddialı. Yani bu kadar da olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Potansiyel büyümeyle ilgili de son bir noktanın altını çizeyim. Yani potansiyel büyümenin tanımı işsizliği arttırmadan ve enflasyon yaratmayacak denge büyüme oranı olarak bunu niteleyebiliriz. Bu ve sabit değil. Yani içinde bulunduğumuz dönemde dünyanın pek çok farklı ülkesinde de olduğu gibi Türkiye'nin enflasyonu arttırmadan ve ek işsizlik yaratmadan ulaşabileceği tempo, aktivitenin artış hızı, temposu diyelim, geçmiş yıllara kıyasla gerilemiş. Ben hatırlıyorum yani 2010'lu yıllarda daha da öncesinde hatta %5-6'lık varsayımlarla çalışılırdı. Bu şimdi %4 gibi bir yere işaret ediyor. Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarındaki çıktı açı grafiklerinden de ima ederek hesaplarsak buralara yaklaşıyor.
0: Evet.
2: Yani dolayısıyla mevcut tempo, yani OVP'de ortaya konan büyüme hedefleri bence biraz fazla dayanıklı. Onların biraz daha aşağıda kalmasını beklerim. Geri kalan bütün tablomu kendi içerisinde bence birbiriyle uyumlu.
0: Peki, o zaman geri kalan tabloda bir manşet var ki o da bütçe eşittir 2027. Şimdi orada aslında bir miktar daha tahminler yapmaya çalışılan görüşler de ortaya çıktı. Hemen şöyle bakmak istiyorum. 2027 yılında faiz giderlerinde yaklaşık %41'lik artış görülmesi, öngörülmesi dikkat çekiyor. Şimdi bu tablo 2027'de maliye politikasının gevşeyebileceğine ya da bir seçim ekonomisi riskine işaret ediyor mu Evren? Böyle bir gevşeme dezenflasyon programını nasıl etkileyecek, ana soru.
2: Ya şöyle, yani bundan sonuçta milli gelir varsayımıyla tutarlı olması önemli. Şimdi az önce dedik işte... işte enflasyon tahminleri, diğer işte büyüklükler, ima edilen döviz kurları vesaire, bunlar oldukça tutarlı. Sadece büyüme hedeflenen dezenflasyon patikasına kıyasla biraz dayanıklı kalıyor. Yani büyümenin de iç talebinde biraz soğuması gerektiği üzerinden biz de yorumladık konuyu. Hatta az önce ben detayına inmedim ama büyüme tahminlerini de detayına insek, oradaki mesela özel tüketimin büyüme hızıyla yatırımların büyüme hızı arasında yeter kadar fark yok. Yani özel tüketim mesela OVP tahminleri de yatırımlardan daha hızlı büyümeye devam ediyor. Temposu daha yüksek. Yani Türkiye'nin enflasyonu hem büyüme yüksekken hem de o büyümenin kompozisyonu özel tüketim lehine iyileşirken sanki dezenflasyon olacakmış gibi bir tahmin sunucu OVP. Hani bunlar tartışmaya açık. Bunları kabul ediyorum. Ama eğer büyümeyle ilgili, aktiviteyle ilgili varsayım buysa, şimdi

0: Soruna geliyorum. Bütçe ile ilgili senin paylaştığın varsayımlar da çok bence tutarsız olmuyor. Çünkü milli gelire oranla baktığında oranların çok fazla oynaklık sergilemediğini görüyoruz. Zaten milli gelir çok hızlı bir tempoda arttığı için işte bahsettiğin elbette ki faiz giderleri artıyor olacak. Çünkü bütün borcun yapısı ve işte şeyden işte bu TÜFE tahvillerinin faiz işlenen kısmının giderek artmasıyla ve önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek olmasıyla yani bu düşük enflasyon yüksek enflasyon zamanında ihraç eden TÜFE ile ilgili TÜFE kağıtlarının bugünkü yarattığı etkinin artmasını zaten uzun süredir konuşuyoruz. Onunla bile bir onun karşılığı var. Faiz giderleri böyle milli gelir olarak baktığında şu anda tablo önünde zaten. Orada çok fazla böyle büyük oynaklıklar görmüyorsun milli gelir oranla kıyasla. Bu sene %3,3 seviyesi ondan sonra 3,6-3,5 şeklinde ilerliyor. Büyük oynaklıklar sergilemiyor. Onun dışında mesela esnek olmayan kalemlere bakıyorum. Personel giderleri, cari transferler ve faiz giderleri. Bu üçünde zaten çok fazla esneme payın yok. Yani harcamaları kısmak, işte karar alarak hafifletebileceğin kısımlar yok. Buralarda çok zaten nispeten oynaklıktan uzak. Onun dışındaki harcamalarda, yani bütçelendirilen harcamalarda evet oynama alanı olabilir ama onların zaten milli gelire oranla bütçeyi etkileme ağırlığı zaten çok düşük. Yani ufak tefek harcama kesintileriyle zaten bütçe açığı tahmininde büyük oynaklıklar yaratamıyorsun. Dolayısıyla ben tabloya bir bütün olarak baktım. Çok büyük böyle tutarsızlıklar görmüyorum. Eğer senin büyüme tahminin gerçekten o şekildeyse o zaman burada ortaya konan bütçe açığı tablosu bence tutarlı. Bütçe dengesi bölü milli gelir oranına baktığımızda da bu sene %3,1, önümüzdeki sene %3,5'a bir artan şey var. Artan bir öngörü var. Herkes tabii şunu da soruyor. Yani odadaki fil de konuşalım. Yani bir hani seçim takvimi ne şekilde ilerleyecek? Burada bir kamu maliyesi seçim takvimiyle ilişkilendirilecek mi? Elbette yani bir takım etkiler her zaman olmuştur olabilir. 2028 şu an gözüken biz de hani o varsayımda çalışmaya devam ediyoruz. Böyle bir erken seçim vesaire beklentimiz yok. Ve bu tablo o şeyle kendi içerisinde o anlamda tutarlı. Ama bütçeden ziyade ben dediğim gibi toplam büyüme hedefini ve o büyümenin kompozisyonu biraz daha dezenflasyon patikasıyla uygun hale evirmek, onu revize etmek isterdim. Onun dışında bir tutarsızlık görmüyorum.
1: Peki en önemli tartışma bir diğer tarafta dolar bazında gayri safi yurt içi hasılanın gerçekten ne kadar büyüdüğüne işaret etmesi. Şimdi bir tarafta reel olarak bir büyümeden bahsediyoruz. Diğer tarafta ise dolar cinsinden gayri safi yurt içi hasılanın büyümesinden bahsediyoruz. İkisi ayrı aslında yani birbirinden ayrı olarak değerlendirilmesi gereken nokta. 2026 için OVP'ye baktığımda gayri safi yurt içi hasıla 85 trilyon 346 milyar dolarlık bir gayri safi yurt içi hasıla, kur artışı %18,7, ortalama gayri safi yurt içi hasıla deflatörüne baktığımız zaman %30,6'lık bir öngörü söz konusu. Yani aslında iç fiyatların burada %30,6 arttığı bir ortamda Türk lirasının dolar karşısında değer kaybının yalnızca %18,7 olması yönünde bir beklenti öngörü söz konusu. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Enflasyonun kur artışının belirgin bir biçimde üzerinde kalması dolar bazındaki milli geliri olduğundan daha güçlü mü gösteriyor, böyle bir sonuç var?
0: Ya evet, bu yani bu soru böyle bakınca da aynı sonucu veriyor. TL'nin reel olarak değerlenme devam etmesi olarak da baktığımızda da böyle aynı sonucu veriyor. Yani dolar bazındaki büyüklükler sonuçta yani Türkiye dolar bazında birikiyor gibi. Türkiye ekonomisinin hesabı dolar bazında birikiyor, daha hızlı birikiyor gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Normal. Ya bunun tabii her zaman sürdürülebilir olup olmadığı önemli. Sürdürülebilirlikle ilgili olarak baktığımız yegane, nihai, son göstergede rezerv seviyesi. Eğer Türkiye bu döviz kur politikasıyla ve bu faiz politikasıyla rezerv biriktiremiyorsa veya rezerv eriyor olsaydı o zaman sürdürülemez derdik. Ama rezervler birikiyor. Rezerv birikimine iki türlü olabilir. Ya çıkışları yavaşlatırsın ya girişleri hızlandırırsın. Hani girişler hızlı ama çıkışlar şeyler de yani Türkiye hani bir yandan sıcak parayla şey çekiyor. Rezerv yani döviz kaynak çekebiliyor kendisine bu faiz kur dengesiyle dünyadan biz buraya sermaye çekebiliyor muyuz? Evet çekiyoruz ama bir taraftan da kaybediyoruz işte cari açıkta işte TL çok değerli olduğu için işte deli gibi bir ithalat artışı var vesaire gibi bir argüman ortaya konuyor mu diye bakıyorsun, o da yok. Yani biz faizle çektiğimiz sıcak parayı tüketim malları ithalatıyla dünyaya geri vermiyoruz. Öyle bir denge tutturmuyoruz. Tam aksine dünyada o kadar belirsizlik ve işte bu savaş, Orta Doğu gelişmeleri vesaire olmasına rağmen hem ihracat, döviz kurlarının ima ettiği, yarattığı korkulara kıyasla daha dayanıklı.

kalabiliyor. İhracatımız korkulduğu kadar olumsuz etkilenmiyor. Parantez açıyorum. Bir takım sektörel farklılıklar var ama toplama baktığında ihracat bozulmuyor. İthalata bakıyorsun, o da artmıyor. Normalde biz TL'nin çok

0: üretmiyoruz. O yüzden rezervler birikiyor. Yani bütün tablo bu. Bu sürdürülebilir mi? Bu denge bu haliyle sürdürülebilir. İdeal bir senaryo mu? Yani bunu böyle alkışlamamız gereken, sonsuza kadar devam etsin dememiz gereken bir senaryo mu? Hayır. Çünkü faiz yüksek diye tasarruf etmemiz sonuçta faiz yüksek diye yatırım da yapmadığımız ve geleceğe dair uzun vadeli olarak baktığımızda üretim kapasitemizi arttırmadığımız bir tabloyu da beraberinde getiriyor. Doğru. Bunlar zaten herkes malum ve kabulü.
1: Evet.
0: Bunun dezenflasyon gerçekleşene kadar bir geçiş dönemi olduğunu farkında olmamız lazım. Sonsuza kadar kalmayacak ama enflasyon bedeli ödenene kadar kalacak. O dönemde de sürdürülebilir olan yani aradaki o kısa dönemde de sürdürülebilir olan bir tablo olarak bunu okumamız lazım. Dolayısıyla Türkiye hani dolar bazında fazla mı şişkin? Evet. Bu bozulmak zorunda mı? Hayır. Sürdürülebilir mi? Şu an sürdürülebilir. Uzun vadede sürdürülebilir olmasına gerek yok. Umarız ki enflasyon hızlı bir şekilde gelirler de bu şeye faiz kur tartışmalarına, kısır tartışmalara daha da fazla devam etmek zorunda kalmayız diye düşünüyorum. Yani orada belirleyici olacak o nihai olarak enflasyon gerçekten bu hedeflere uygun şekilde düşüyor mu, düşmüyor mu? Umarım düşer ve o zaman bu şey tamamen tutarlı olur kendi için.
1: Evren, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Kritik, heyecan dolu bir hafta olacak. Sana da kolaylıklar diliyorum. Efendim, kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
8: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Tekstivision.com.
9: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
13: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.

0: Deprem araştırma masasıyla devam ediyoruz. Bu kez içeride OVP ilk bölümde derinlemesine konuştuk. Şöyle Elif Canseven'den ise fiyatlamaları alalım, kendisiyle birlikte değerlendirelim. Elif, günaydın, hoş geldin. İçeride OVP heyecanı var ama diğer tarafta ise yoğun bir hafta. Hem içeride Merkez Bankası, hem küresel merkez bankaları, hem jeopolitik gelişmeler derken küresel piyasalarda da dalga boyu yüksek. Neler aktaracaksın buraya dair?
1: Pelin, öncelikle iyi haftalar diliyorum. İyi yayınlar sana. Baktığımızda aslında senin de söylediğin gibi dün açıklanan OVP ileriye dönük tahminler, orta vadeli planlar ve bununla beraber küresel piyasalardaki bir miktar daha dalga seyir bu haftanın ana gündemini oluşturuyor diyebiliriz. Orta vadeli planlara baktığımızda bir miktar daha büyüme tarafının aşağı yönlü revize edildiğini, enflasyon beklentilerinin ise yukarı yönlü revizyonlarını karşıladık ve piyasaların aslında ne tepki vereceğini bugün açılış itibariyle görüyor olacağız. Fakat gözlerin bir miktar daha Merkez Bankası toplantısına çevrildiğini, o tarafın bir miktar daha önem kazandığını, piyasa katılımcıların Merkez Bankası'nın bundan sonraki hamlesinin ne olacağına ilişkin beklentilerinin bir miktar daha arttığını söyleyebiliriz. Küresel piyasalara baktığımızda ise hafta sonu gelen haber akışıyla beraber özellikle ABD-İran cephesindeki karşılıklı çatışmaların bir miktar daha saldırıların artmasıyla, dozajının yükselmesiyle beraber Brent petrol tarafında 97 dolarlar seviyesine çıkan bir seviye takip ediyoruz. Bunun yanında cuma günü karşıladığımız tarım dışı istihdam verisinin 55 bin bandında beklenirken 162 bin bandında gelmesi, ona eşlik eden tahvil faizlerindeki yükseliş bir miktar daha toparlanmıştı gün sonuna doğru ama özellikle Fed'in bu ayki faiz artırım ihtimalinin bir miktar daha güçlendiği ki %70 seviyelerine kadar çıkmıştı. %60'ın üzerinde seviyeleri takip etmiştik hemen verinin açıklanmasının arkasından. Bir miktar daha törpülendiği ve ABD'deki Wall Street'in pozitif kapanışlarının arkasından bu sabah itibariyle Asya tarafına pozitif seyrin aktarıldığı bir sabah seyri takip ettiğimizi söyleyebilirim. Özellikle teknoloji hisselerinin bir miktar daha satış dalgasının, alım dalgasının hızlanmasıyla beraber MSCI Asya Pasifik Endeksinde tarihi seviyeleri gördük. Bunların bir miktarı da gelişen piyasalara aktarıldı ve 26 Haziran'dan bu yana %1.4'lük yükselişiyle gelişen piyasalar endeksinde zirve seviyelerimizi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Buna para birimleri de gelişen piyasalar para birimleri de eşlik etti ve son 13 seansın 12'sini aslında yukarı yönlü hareketler takip ederek sonlandırdılar. Ve baktığımızda özellikle burada Güney Kore Won'unun yaklaşık 2 yılın en güçlü seviyelerine çıkıyor olması önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Aslında Brent petrol tarafından bahsetmiştim girişte, bir miktar daha karşılıklı saldırıların ve söylemlerin sertleşmesiyle beraber 97 dolar bandına gelmişti ama buna diğer emtiaların da eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle altın ve gümüş tarafında ETF'lerdeki girişlerin bir miktar daha hızlanmasıyla beraber, ki biz burada artık savaş döneminde ETF'lerdeki çıkışları konuşuyorduk. Ağustos ayından itibaren ETF'ler tarafındaki girişlerin bir miktar daha hızlanmasıyla beraber altın fiyatlarının ve gümüş fiyatlarının görece güçlü kaldığını söyleyebiliriz. Dolar endeksi 99 seviyelerinde işlem görmeye devam ederken aslında bu tarafta bir miktar daha savaş döneminde güvenli liman algısını kaybettiğinden bahsederken biz altının şimdi güçlü kaldığını ve burada altın ve gümüş tarafında ETF tarafına ikisinin total giriş varlığının 7.5 milyar dolarlık net ETF girişi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bir miktar daha fiyatları istikrarlı seviyelerde tutuyor. Bu hafta önemli bir hafta. Hem OVP'nin bir miktar daha piyasalara yansımalarını hem de gelen makro verilerin küresel piyasalara yansımalarını takip ediyor olacağız.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim, araştırma masasını noktalıyoruz. Ve hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırımına İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail, epey bir yankı uyandırdı OVP. Piyasada etkisini görülmüş. Bir de bu hafta kritik ve önemli Merkez Bankası kararı. Orada herhangi bir değişiklik beklenmiyor ama yansımaları nasıl olur borsaya?
2: Evet, günaydın Pelin. Sizin de söylediğiniz gibi orta vadeli program hafta sonu açıklandı. Burada aslında güzel olan taraf piyasa beklentilerine, özellikle de enflasyon tahminlerinin piyasa beklentilerine yakınlaşması burada en azından daha gerçekçi bir programın olduğu izlenimi piyasalarda pozitif olarak bu yansıyabilir. Onlar için de büyüme verisi yine aynı şekilde %3.3'e yıl sonu için indirildi. Ama burada özellikle de bu yılki yıl sonu, daha doğrusu enflasyon tahmininin 29'un hemen altına, piyasa beklentilerine çok yakın şekilde tahmin edilmesi açıkçası bugün biraz daha piyasalar üzerinde pozitif bir etki yaratma ihtimali yüksek. Ama şu an için Borsa İstanbul tarafına baktığımızda nispeten biraz daha yatay bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Gündem bu hafta belki haftanın ilk 3 günü biraz daha zayıf gibi görünür ama görünebilir ama Perşembe günden sonra piyasalarda daha kuvvetli veriler ve haber akışlarını bekliyoruz. Perşembe günü bizde Merkez Bankamızın toplantısı var. Yine aynı şekilde ECB'nin faiz kararı olacak ve Cuma günü enflasyon verisi gelecek. Küresel tarafta ise risk iştahı oldukça karışık. Özellikle de Hürmüz Boğazı'ndan gelen haberler. Hafta sonu İran ve Amerika arasındaki karşılıklı çatışma haberleri buradaki enerji fiyatları tarafında tekrar yukarı yönlü seyrin oluşması maalesef piyasalar üzerinde bir baskı yaratıyor. Ama diğer taraftan ABD borsalarına baktığımızda orada sınırlı kayıplar görüyoruz. Yine güçlü görünümü özellikle de şirket bilançoları sayesinde Amerika borsalarında görmeye devam ediyoruz. Ve hafta sonu, daha doğrusu Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdamı da görmüştük. Orada da beklentilerin üzerinde gelmiş olması açıkçası bir miktar piyasalar üzerinde bir baskı yaratabilir ilerleyen günlerde. Özellikle de şu an için bu Cuma günü enflasyon verisi biraz daha önemli olacak gibi görünüyor. Şu an için altın fiyatlarında sınırlı da olsa aşağı yönlü bir seyir görüyoruz. Yine petrol fiyatları Brent petrol 96 dolar sınırında. 10 yıllık tahvillerde de aynı şekilde yüksek seviyeler var. Bu da açıkçası piyasalar, yurt dışı piyasalar tarafında bir baskılanmayı işaret ediyor. Yurt içinde de söylediğimiz gibi piyasalar zayıf. Orta vadeli programla ilgili gelişmeleri gün içerisinde mutlaka tartışacağız. Ama sonuç itibariyle daha gerçekçi seviyelerin olması bizim için önemli. Onlar için de endeks tarafına baktığımızda ise şu an için geçtiğimiz hafta kritik destek seviyesi olan 14.100'ün altına inmiş olmamız bir risk. Fakat buraya yakın olmamız da olası bir tepki yükselişlerini canlı tutacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Bu bakımdan 14.100 seviyesini direnç olarak görüyoruz. Buranın aşılması piyasalarda iyimserliği işaret edebilir. 13.900 seviyesi ise destek olacak. Buranın aşağı kırılması ise piyasalardaki baskılanmayı arttırabilir.
0: İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Güzel bir seans gün diliyoruz hem sana hem de İmpo Yatırım ailesine. Efendim, programı noktalıyorum. 10.15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
3: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, Empara, bankanın güzeli.
9: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraberiz. Bekir, tekrar günaydın diyeyim sana.
1: Günaydın.
0: Sabah da Eksos programında beraberdik. Oradan notlarımızı biraz daha genişçe açacağız burada ama öncesinde istersen bir geçen cumaya dönelim. Küresel tarafta Amerika'da tarım dışı istihdam verisinin beklenenden çok kuvvetli gelmesinin yankılarını takip ettik. Fed faiz artırım beklentilerine yansımasıyla. Diğer tarafta bize baktığımızda artı bir kapanış gerçekleşti. 80 puan kadar. Neler en çok fiyatlara yön verdi? Hem şöyle bir geçen hafta genelini hem de cuma özelini hatırlayalım. Hem de bugünden açılış beklentileri nasıl diyeceğim. Ana endekste bu arada geçen hafta kapanışı %4,30 gibi haftalık grafiklerde bir eksiye işaret etmişti cumanın artısına rağmen.
1: Evet. %4,3 değer kaybına rağmen 14.000'in hemen üzerinde kapanış yapmayı başarabildi. BIST endeksi. Teknik analistler açısından 13.800 seviyeleri önemli destek olarak görülüyordu. Hafta içinde gelen satışların 13.800'ün biraz üzerinde karşılandığını ve tepki alımlarının etkisini artırdığını gördük. Dolayısıyla kapanışı da son haftanın son işlem gününde bir toparlanma isteğiyle %0,57'lik bir değer kazancıyla 14.000 hemen üzerinde kapandı. Şimdi baktığımız zaman geçen haftaya, ondan önceki 1-2 haftaya bankacılık hisselerinde ciddi bir pozitif ayrışma olduğunu söylemek mümkün. Bu cuma günü de devam etti. Alımların BIST endeksinin böyle endekslere, sektör endekslerine baktığımız zaman bankacılık endeksinin %0,8'e yakın değer kazandığını, sanayinin ise %0,4'te kaldığını görüyoruz. Haftalık bazda baktığımızda bankacılık endeksi %1'e yakın bir seviyede değer kaybederken sanayi endeksinde %6'ya yakın düşüşler gördük. Şimdi burada tabii birkaç önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi mali tarafta, mali sektör hisseleri sektörü içinde yer alan destek finans faktöringin yükselişi ve endekse haftalık bazda en pozitif katkıyı veren hisse olması. Burada fon rehberini hatırlamak gerekiyor. Fon rehberinde yapılan düzenlemeler sonrasında yoğunlaşmaya, hisse bazında yoğunlaşmaya, fonların, serbest fonların yoğunlaşmasına ciddi sınırlama getirilmişti. Ancak BIST 30 endeksinin içinde yer alan hisse senetleri bundan ayrı tutulmuştu. Dolayısıyla destek finans faktöringin de BIST 30 endeksi içinde yer alması nedeniyle bu tarafa bir yönelim olduğunu görüyoruz. %3,1 cuma günü artıda kapatırken destek finans faktöring haftalık bazda %18 değer kazandı. Burada tabii bu hisse senedinin yılbaşından beri bir ara işte %800'ler civarında artıyken sonra ciddi bir şekilde 3960'lar yani 4000 sınırından 1500 lira sınırına kadar düştüğünü hatırlatmak gerekiyor. Buradan gelen alımlarla şu anda yılbaşından beri hala %300 civarında artı olduğunu unutmamak lazım. Bireysel yatırımcı için bu tip hisse senetlerinde hızlı hareketler yapan düşüşte ve yükselişte hisse senetlerinde temkinli olmalarını tavsiye edebiliriz. Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sıcak çatışma petrol fiyatlarını destekliyor. Ancak buna karşın Tüpraş hisse senedini cuma günü değer kaybıyla tamamladı. Burada artık bazı fonların kar realizasyonuna gitmesi ve model portföylerden kimisinin çıkardıklarını görmüştük. Bunların geçen hafta boyunca etkisini gördüğümüzü söyleyebiliriz.

0: Bunun dışında neler var? İşte endeks üzerinde yine etkili olmuş, çok hızlı yükselmiş Odin hisse senedinde düşüş eğilimi devam ediyor. Üçüncü haftaya taşıdı düşüş eğilimini. %40'a yakın değer kaybından sonra %10 ve geçen haftada %30'a yakın yine bir değer kaybı var. İşte demin söylediğim işte bu tip hisse senetlerinde temkinli olması gerektiğini bu yüzden söylüyoruz. Pasifik Euroje mesela taban olmuştu. O da haftalık bazda %40 civarı değer kaybetti. Bir önceki hafta %30 yükselen bir hisse senedi geçen hafta %40'ın üzerinde değer kaybetti. Yani bunlar yine katılım evim 4. tabandan sonra cuma günde %7 değer kaybetti. Çok böyle agresif hareketlerin görüldüğü bir haftayı geride bıraktık. Bu agresif hareketlerin başlangıç noktası aslında daha önceye dayanmakla birlikte fon rehberinin yayınlanması sonrası hızlandığını görüyoruz. Bu da çok yani bir denge bulma açısından bu tip hisse senetlerindeki agresif yoğunlaşmalar bu şekilde devam etseydi çok da ciddi sistemik risk oluşturabileceği düşünülüyordu. Dolayısıyla bu anlamda yapılan düzenleme ile dengelenme sürecinin başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında haftalık bazda dediğim gibi endekse en fazla katkıda bulunan Destek Finans Faktöring, Halkbank, BİMAŞ ve Aselsan oldu. Halkbank'ın hareketleri yatırımcılar tarafından gerçekten çok merakla izleniyor. Çünkü orada ikinci halka arz öncesi hisse senedi üzerinde ilk önce başlayan bir satış baskısının çok sınırlı kaldığını ve analiz sunumu, Halkbank'ın analiz sunumu sonrasını gerçekten ciddi bir şekilde yükseliş olduğunu gördük. Halkbank geçen hafta %18 değer kazandı. Bir önceki hafta yükselişi %35'ti. Dolayısıyla orada ciddi bir hareketlilik var ancak önünde Ekim ayının başında yapılması planlanan bir ikinci halka arz olduğunu unutmamak lazım. Yatırımcının bunu dikkate alması lazım. Neden önemli ikinci halka arzlar? Büyük oranda hisse senedi satılacağı için, tutarlı hisse senedi satılacağı için yabancı yatırımcılara da bunlar belli bir iskonto ile mutlaka yapılması gerekiyor. Bu iskontonun ne kadar olacağını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla buradaki roadshow'dan sonra alınan sonuçlarla belirlenecektir bunlar. Ancak böyle bir iskonto yapılacağını göz ardı etmeden hisse senedinde işlem yapan yatırımcılar biraz da hareketlere duyarlı olmasında fayda var. Tabii önümüzde şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman banka sınai rasyosunu gündeme geliyor. Banka sınai rasyosu uzun zaman 1.20 seviyelerinde özellikle savaşa kadar Mart ayında başlayan Amerika-İran savaşına kadar 1.20 seviyelerinde olan banka sınai rasyosu Mart'tan bu yana gerçekten ciddi bir düşüş eğilimindeydi. Mart'tan Ağustos'un ortasına kadar. Ardından Ağustos'ta bankacılık sektör hisselerinin Merkez Bankası'nın özellikle fonlama faizini 300 bas puan aşağı çekmesiyle yani gecelik repodan haftalık repoya geçmesiyle pozitif ayrışmaya başladı. Enflasyon raporu ve sonrasında bu Merkez Bankası'nın adımı banka hisselerinin Ağustos'ta %8.7 ile sınayiden bir tık daha iyi performans göstermesini sağladı. Haftalı geçen haftaya baktığımız zaman bundan önceki hafta yani geçen haftadan önceki hafta %6 bankacılık hisseleri yükselirken sınayi sadece %0.6 değer kazanmıştı. Geçen hafta da bunun pozitif bir şekilde bankacılığın pozitif ayrıştığını görüyoruz ama yılbaşından beri baktığımız zaman bankacılık hisseleri bu %0.4 gibi bir değer kazancı içerisinde sanayi ise %37 yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki makasın kapanmasına henüz var. Şimdi grafikte de izleyiciler göreceği üzere burada 80 seviyelerine gelen bir tepki alımı banka sınai rasyosunda bir süre daha devam etmesi beklenebilir. En azından dediğim gibi 90'ın üzerine daha önceki ortalamalara yaklaşması açısından. Ama tabii bundaki en önemli şart da Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine beklendiği gibi Ekim ve Aralık'ta yapacağı yönünde. Bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararı var. Burada biraz daha geleceğe yönelik yönlendirmeler takip edecek. Faiz indirim beklentisi olmamakla birlikte gelecek toplantıya ilişkin yönlendirmesi belirleyici olacak.
1: Şimdi hemen sen konuşurken şöyle bir terminalden de açayım istedim. Merkez Bankası ile ilgili sabah saatlerinden bunu değerlendiriyoruz. 18 kurumun katılımı var terminalde. Sadece bir kurum faiz indirimi beklemiş. Bunların içerisinde o da HSBC olarak karşımızda 100 bas puanlık faiz indirimiyle. Bir de sabah yine stüdyo konuğumuz Banu Kıvcıtokoğlu'ydu. BVA Danışmanlık Kurucusu, stratejist ve ekonomist. O da 100 bas puanlık bir faiz indiriminin bu toplantıda gelebileceği hissiyatının OVP ile kendisini de güçlendiğinden bahsetti. Eylül ve Ekim arasında ben açıkçası bir fark görmüyorum iç etkenler tarafında dedi. Hemen çok kısa bir de şirket haberi var mı diye bakalım. Enerji, Enerji ve Ahlatçı Doğalgaz tarafında nötr bir haber akışı var. Ziraat Yatırım bugün ne çıkardı? Ahgaz ve Enerya'nın iştirak ettiği AHL Ahlatçı Finansal Yönetim'in dolaylı bağlı ortaklığı DEKA portföy yönetimine faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi SPK tarafından onaylandı. Ford Otosan tarafında şirketin Eskişehir'in İnönü ilçesindeki 109,41 hektarlık üretim alanı Cumhurbaşkanı kararıyla özel endüstri bölgesi ilan edildi. TSKB tarafında yenilenebilir enerji ve batarya depolama yatırımlarının finansmanı amacıyla Dünya Bankası ve Hazine Garantisi altında 200 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı diyelim de hemen borsa açılışıyla devam edelim zaman kaybetmeden. O tarafa geldiğimizde 14.018 puanda yani 6 puanlık bir artıyla %0,05'lik yeşil bir ekran geldi karşımıza. Açılış itibariyle alt endekslerde durum nedir? Bir de onu değerlendireceğiz. Öncelikle mali endekste %0,02'lik bir değer kaybı var ama sınai %0,29, banka endeksi de %0,06'lık yeşil ekranlarla karşımızda alıcılı bir seyirde. Hizmetler tarafıyla yine devam edecek olursak orada %0,20, ulaştırmada da %0,68'lik satış var. Turizm endeksi ise %0,24'lük alıcılı bir seyirle karşımıza çıkmakta. Döviz kurları tarafına gidelim. Eylül ayına ilişkin faiz artırım ihtimali Fed cephesinde kuvvetlenirken dolar TL tarafında yeni gün 48-43-52 seviyesinde başladı. Euro TL işlemleri ise 56-29-90 sınırında devam ediyor. Borsa açılışında Aselsan, Tüpraş, Ford Otomotiv, MIA Teknoloji, Astor gibi şirketler puan bazlı katkıda ilk 5 grafiğini oluştururken tablomuzda puan bazlı baskılarda tabanla yine karşımıza çıkan Odin Solutions var. Arkasında Pacific Eurasia, Türk Hava Yolları, Katılım Evim ve Türk Altın İşletmelerini takipteyiz. Bir taraftan da yüzdesele çevirdiğimiz zaman tabloyu tavan yapan MIA Teknoloji var. %9,97 yükseldi. Arkasında Ford Otomotiv, Gen İlaç, Vestel ve Petkim ile ilk 5 tamamlandı. Puan bazlı baskıdan yüzdesele çevirdiğimizde en çok düşenlerde %9,98 ile Odin Solutions var. Arkasında %5 kadar düşen bir Fenerbahçe hissesi var. Pacific Eurasia, İzdemir ve Türk Anadolu Metal burada karşımıza çıktı. Gen İlaç'ta bir haber akışı vardı. En çok yükselen 3. hisse olduğu için onu da söyleyelim. Şirket hali hazırda %35,15 pay sahibi olduğu Neo Aura'nın sermayesinin %41,79'una karşılık gelen payları devraldı ve iştirak oranını %76,94'e yükseltti. Pay devri sonrası Neo Aura'nın yönetim kurulu yapısındaki değişiklikler 4 Eylül 2026 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir şeklinde not var kapta. Onu da yine aktaralım izleyicilere. Açılışta var mı dikkatini çeken bir hareket Bekir?
0: Yani işte o açılış öncesinde söylediğimiz spekülatif hareketlerle çok hızlı yükselmiş ve değer kaybeden hisse senetleri yine benzer bir açılış yaptılar. Bunun dışında hisse bazlı hareketlilikler var. OVP sonrasında aslında daha böyle iç detayları inceleneceği gün boyunca, belki hafta boyunca verilerin dışında yani açıklanan OVP'deki tahminler, faize, döviz kuruna ilişkin tahminlerin dışında genel makroekonomik çerçeveye ilişkin veri üzerinden değil metinler üzerinden daha ince detaylı bir çalışma gerekiyor. Gerçekten sanayi tarafının nasıl bundan sonraki süreçte büyümeni tekrar ödümenine geçebileceği yönündeki gelişmeler takip edilecek gibi. Bunun dışında spor hisselerine belki işte maç sonucuna bağlı olarak hareketlilikler var ama bunları maç sonucuna göre hareketlilikleri çok fazla üzerinde durmamak gerekiyor. Kısa süreli kalabiliyor bunlar. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini kaybetmesinlerden hisse senetleri değer kaybıyla güne başladı. Orada bir hareketlilik olabilir. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Türk Hava Yolları'nın cuma günü tepki alımları %1'in üzerinde değer kazanan Türk Hava Yolları'nın güne düşüşle başladığını görüyoruz. Bu da petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ardından işte enflasyonla ilgili beklenen OVP'deki enflasyon ve büyüme verilerine dediğim gibi çok fazla üzerinde analiz yapılıyor. Bunları takip edeceğiz elbette ki. Ancak bunların yine söylemek istiyorum veri odaklı olmasının yanında iç detaylarda bundan sonraki ekonominin nasıl seyredeceği, harcamaların ne yöne yapılacağı, bütçedeki genişlemeler ne yönde, nereye destek vereceği çok daha sıkı takip edilmesi ve analiz edilmesi gereken şeyler. Bu hafta onlar üzerinde durulacak gibi görünüyor. Yoksa enflasyon tahminlerinin artık piyasanın beklentilerine yakınsadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda herhalde gerçekçiliği konusunda sorgulanacak bir tarafı yok. Daha önceki OVP'leri hatırlıyoruz. Bundan 3-4 sene önceki, 2-3 sene önceki OVP'leri hatırladığımızda en fazla tartıştığımız şey beklentilerle piyasa beklentileri arasındaki farklardı. Bugün artık ondan çok fazla bahsedemiyoruz.
1: Şimdi OVP'yi tabii sabah 7'den itibaren biz yayınlarda değerlendirmeye başladık. Genel çerçeveyi sorguladık. Makro veriler açısından ne kadar kendi içerisinde tutarlı ve tutturulabilir hedefler mi içeriyor? Yön açısından önceliklerde bir farklılık var mı gibi farklı soruların yanıtlarını aramaya çalıştık. Bir taraftan da tabii sermaye piyasaları açısından buradan çıkan başlıkları da seninle biraz konuştuk ilk sözde. İstersen burada biraz daha açmaya çalışalım. Yatırımcı açısından, sermaye piyasalarımız açısından, orta vadeli programdan nasıl bir beklenti içindeyiz? Çıktılarından daha farklı beklentilerimizde daha doğrusu neler var? Hangi takvime bağlı şekilde işler?
0: Evet, yani biz de sermaye piyasaları tarafında ilgilendiren işte metin ve takvime şöylece bir baktık. Bundan öne çıkanları sıralamak istiyorum. Bence oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Bunlardan bir tanesi yatırımcı risk merkezi kurulacak. Yılın 2027'nin ikinci çeyreğine kadar bu tamamlanması bekleniyor. Bu yatırımcı risk takip sistemi ile ilgili birlikte çalışacak bu merkezde sistemik risk yaratabilecek konuları daha önceden tespit edip bu konuda çalışmalar yapması için planlanıyor. Dolayısıyla bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Son daha önce sabah söylediğim gibi son 6 aydır en fazla konuştuğumuz şey işte bu yatırım fon, serbest fonlarla ilgili hisse senetlerinde yapılan manipülasyon endişesi duyulan işlemlerle ilgili sistemik risk yaratacak boyuta gelip gelmemesi üzerine sektör kafa yoruyordu ve bununla ilgili gerçekten ne yapılabileceğini, mutlaka bir şeyler yapılması gerektiğine yönelik son 6 aydır sürekli sektör bunları konuşuyor. Şu anda fon rehberi sonrası yine belki bir düzenlemeler biraz sonra ona da değineceğim yapılabilir ama yatırımcı risk merkezinin yapılacak testlerle sistemik risk oluşturabilecek alanları önceden belirleyip bu konuda raporlar hazırlaması oldukça önemli sermaye piyasaları için. Bir diğer önemli ifade yine ikinci çeyrek itibariyle şöyle direkt metinden okuyayım. Bir sermaye yeterliği yükümlülükleriyle kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin düzenleyici çerçeve bütüncül bir biçimde yeniden gözden geçirilecek. Bu konuda hem aracı kurumların sermaye yeterlilikleri hem bu konuda işlemlerin sınırları ile ilgili bir çerçevede düzenleme yapılabileceğini anlıyoruz buradan. İkinci çeyreğe kadar yılın 2020'nin ikinci çeyreğine kadar böyle bir takvim belirlenmiş. Bunun da oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Fon rehberi kadar belki çok büyük alana yayılan bir düzenleme olmasa bile bütüncül bir çerçevede diğer fonlarla yapılan ilgili düzenlemeleri etkileyecek adımlar atılabilir. Bir diğer üçüncü önemli olduğunu düşündüğümüz piyasadaki dinamikleri daha doğru okuyabilmek için pazar sınıflandırma ölçütleri ve ölçütleri likidite ve volatilite özelliklerini çok daha etkin şekilde yansıtacak biçimde güncellenecektir diyor. Bu bir takvim içinde yer almamış. Dolayısıyla ivedilikle yapılması gerektiğini söylediğimiz şeylerden biri bu. Hem pazar, yani şu anda çok ciddi pazar farklılaşmaları var ama bunları Borsa İstanbul'da yatırım yapan yatırımcı açısından hiçbirinin birbirinden çok fazla farkı olmuyor. Tuşa bastıklarında, tek tuşa bastıklarında yıldız pazardan da, ana pazardan da, alt pazardan da hisse senedi alabiliyorlar. Dolayısıyla buradaki belki farklılaşmalar, endeks kriterleri burada çok daha detaylandırılarak çok daha farklı yerlere götürülebilir. Daha yatırımcıları birebir uyarıların alt pazarlarda daha düşük volatilite

0: kalitesi yüksek, oynaklığı fazla olan hisse senetlerini farklı bir pazarda ve yatırımcıya sürekli bu anlamda risklere karşı uyaran bir şey yapılabilir belki. Ama bunun ne olduğunu, detaylarını bilmiyoruz ama oldukça önemli. Son olarak da T+1 konuşuyorduk. 2026'nın başında Borsa İstanbul bu konuda çalışmalara başladı. Avrupa'da takvimin yayınlanmasından itibaren Avrupa'da takvim çalışmaya başlamıştı. 11 Ekim 2027'de tamamen T+1'e geçeceklerini ifade etmişlerdi. Bizde de buna paralel olarak 2026 başında T+1 ile ilgili testlere başlandı. Ağustos ayından itibaren de artık bu prova düzeyine getirildi. Yani aracı kurumlar artık borsa kapandıktan sonra sanki gerçekten işlem yapıyormuş gibi, T+1'de de takası gerçekleşecek gibi provavari sanal işlemler yapıyorlar ve kendi sistemlerini bunlara uyarlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunun da önümüzdeki dönemde Avrupa ile birlikte yine 2027'nin ikinci çeyreği gibi herhalde biz de bu konuda çok daha net elimizde veriler olacak ve T+1'e geçeceğiz herhalde.
1: Şimdi son 2-3 dakikamız içerisinde de stopaj diyelim istersen, oradan evet, detayları da paylaşalım. Yerli için ne oldu, yatırımcı için, yine yabancı için ne oldu, sıcak para anlamında mı okumak daha doğru getirilen stopaj uygulamasını?
0: Kesinlikle bunu ilk duyurduğumuzda da, yani çalışma haliyenin çalışmalara başladığı anda biz bunu duyurmuştuk. Sonra stopajla, çalışmanın stopaja işaret ettiğini haberleştirmiştik. Gerçekten bu söylediğimiz gibi yapılan çalışmaların ardından bu hayata geçti ve resmi gazetede yayınlandı. Şimdi burada gerçekten baktığımız zaman bireysel yatırımcı için değişen hiçbir şey yok. Para piyasası fonlarındaki stopaj önceki gibi olduğu gibi devam ediyor. Kurumsal yatırımcılar açısından iki farklı alan var. Bir, yabancı yatırımcı, yabancı kurumsal yatırımcı, iki yerli kurumsal yatırımcı. Yerli kurumsal yatırımcı şimdiye kadar sanki stopaj sıfır gibi sıfır olmasına karşın geçici vergilerle beyan edip elde ettikleri gelirleri bunun üzerinden vergi veriyorlardı. Kurumsal gelir vergisi işte %25 gibi düşünürsek mesela ortalama, yani yine burada elde ettikleri gelirleri yansıtarak vergilerini veriyorlardı. Dolayısıyla burayı da biraz bir nebze dışarıda bırakabiliriz. Asıl stopajın geldiği, nihai olarak vergi olarak geldiği tek alan yabancı kurumsal yatırımcı. Yabancı kurumsal yatırımcının çok ciddi, yani özellikle son bir senede çok ciddi para piyasası fonlarına giriş yaptıklarını görüyoruz. Bu 18 milyar dolarlara kadar çıkmıştı burası kümüle olarak baktığımız zaman. Dolayısıyla burada bu kadar sıcak bir şekilde paranın gelmesini daha biraz törpüleyerek orta ve uzun vadeli yatırımlara, daha sürdürülebilir alanlara kaydırmak istiyordu Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı. Dolayısıyla bu maliyenin yaptığı bu çalışmadan sonra gelen karar tamamen çok sıcak paranın, yani sıcak para da değil artık, çok sıcak paranın biraz daha törpülenip daha orta ve uzun vadeli tahvil tarafına, dips tarafına yönlendirme amaçlı olabilir. Getirinin şeyini de söyleyelim. Daha önce elinde tutanlar bu tarihe kadar, bugüne kadar ki olan getirilerinden vergi stopaj vermeyecekler. Ama bugünden itibaren ne zaman satarsa, bugünden itibaren o zamana kadar ki getirileri vergilendirilecek.
1: Bu notu da aktararak piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
3: seninle. Tekstil dünyasının kalbi Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivision.com.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli. Toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Reklam.

0: reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, merakla beklenen 2027-2029 dönemini kapsayan hükümet tarafından hazırlanan ve ortaya konan makroekonomik hedeflerin ayrıntılarını, detaylarını program içerisinde yine konuşacağız. OVP önceki programlara göre daha gerçekçi ve tutarlı görüşleri çok daha ağırlık öne çıkarken basarken diğer bir tarafta Türkiye'nin birkaç yıl içerisinde potansiyelin altında büyüme hikayesi, bunun yanı sıra enflasyonda özellikle %28,4'lük bir patikadan %9'luk bir patikaya uzanan yol ve bunun için dezenflasyon programı için gereklilikler nasıl ortaya konacak, detayları konuşacağız. Yine işsizlik tarafındaki düşüşün büyümeyle uyumlu olduğu, bütçede asıl dikkat çeken unsurun ise 2027 bütçesine dair öne çıkartıldı ki faiz giderlerinin 2027-2026'ya onaran nazaran baktığımız zaman %41'lik bir artışın dikkat çekmesi, özellikle burada bir tartışmayı beraberinde getirdiği 2027'de bir seçim ekonomisi ihtimali mi fiyatlanıyor, böyle bir beklentimi ortaya sunuyor diye aslında öne çıkartılan önemli başlıklardan bir tanesi. Dolar bazında gayri safi yurt çalsa gerçekten ne kadar büyüyecek ki? OVP'de 85 trilyon 346 milyar TL'lik bir gayri safi yurt içi hasıla hedefi ortaya konmuş ve kur artışının %18,7'lik ortalama gayri safi yurt içi hasıla deflatörünün ise 30,6 yönlü öngörü var. Dolayısıyla burada TL'deki reel değerlenmenin dikkat çekti ve dolar bazı tarafında gayri safi yurt içi hasılanın büyüme hikayesi ve daha da önemlisi asıl soru aslında nasıl sorusu olacak ki burada aslında programın hedefleri önceki programlara göre tutarlı olup olmadığı tartışılıyor ama diğer tarafta bu hedeflere hangi somut politika adımları ile gidileceği de önemli bir diğer tartışma konusu. Efendim tüm bu detayları konuşacağız ama şöyle hızlıca piyasalara bakalım. An itibariyle Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde nasıl bir fiyatlama var? 0,68'lik ön yukarı, 14.150 puandan işlem geçiyor. 78 hissenin yukarı yönü, 20 hissenin aşağı yönü, 2 hissenin ise performansının yatay olduğunu görüyoruz. Bankalar tarafına şöyle bir bakalım. Nasıl bir performans var? Yatay bir görünüm söz konusu. Sanayi endeksi tarafında 0,91'lik bir yukarı yön söz konusu. Mali endeks tarafına baktığımız zaman yatay pozitif bir görünüm de var. Diğer tarafta hizmetler ve ulaştırma tarafına bakalım. Ulaştırmada 0,19'luk bir geri çekilme, turizm tarafında yarım puanlık negatif bir seyir ve hizmetler tarafında 0,34 alıcılı bir seyre işaret ettiğini söylüyoruz efendim. Pariteler, bir de son kez pariteler tarafına bakalım. 99.10 seviyesinden dolar endeksi tarafında bir fiyatlama var. Euro TL tarafında 56.28 ve dolar TL tarafına baktığımız zaman 48.43 seviyesini yakından takip ederken euro dolar çaprazı 1.16.14. Evet, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, dışarıda ise ECB'nin kararını takip edeceğimiz kritik bir hafta olacak. Diğer tarafta Fed'in kararına yönelik ise özellikle sessizlik döneminde bu hafta Fed yetkilileri ama önümüzdeki hafta oraya dair de patika belirsizliğini korumaya devam ediyor diyoruz ve hızlıca gidiyoruz görüş almaya. Nurol Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Sinan Baksoy'dan detayları alalım. Sinan Bey hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Evet, 3 yıllık makroekonomik hedefler ortaya kondu. Piyasa nasıl okuyor bunu an itibariyle? Neyi fiyatlıyoruz şu an?
1: Günaydın. Evet. Hafta sonu programımız çıktı, 3 yıllık program. Sizin de detaylı bir şekilde bahsettiğiniz gibi büyüme rakamları aşağı doğru revize edildi. Enflasyon yukarı yönlü bu sene için.

0: %28,4'e, önümüzdeki sene için %21'e enflasyon revize edildi. Tabii ki biraz daha gerçekçi rakamlar olması, yani beklentilere yaklaşması esasında olumlu. Burada 2016 senesinde tek haneli enflasyonu kaybetmiştik. Şu an 2029'a ötelendi. %9 beklentisi de enflasyon. 13 sene sonra program eğer uygun giderse tekrardan tek haneli enflasyona geri döneceğiz gibi gözüküyor. Bunun tabii yansımaları var. Ben Merkez Bankası da yorumladı. Esasında bu enflasyonda çok da korkulacak kadar değil. Yani savaştan kaynaklı etkileri diye. Onun için Perşembe günü Para Piyasası Kurulu'nda ne çıkacağını izliyor olacağız. Bu hafta için en önemli veri bizim için, Türkiye için o. Burada genel beklenti 37 olan faizin aynı şekilde bırakılması, ama mutlaka sonrasındaki soru cevap bölümü ve yorumlar önemli olacak enflasyonu nasıl okuduğuna dair. Çünkü bütün dünyada ve petrol fiyatlarından dolayı enflasyon yüksekliği ve dolayısıyla faizlerin yüksekliği ana tema. Amerika'da bugün Amerika tarafı kapalı bayram dolayısıyla, ama geçen hafta sonu Cuma günü mesela işsizlik rakamları, ana tarım dışı istihdam 162 bin kişi artınca bayağı etkiledi. Çünkü 50 binler civarı bekleniyordu. Haziran, Temmuz rakamları da yukarı yönlü revize edildi. Ve Amerika iyi büyüyor gibi olunca Eylül ayında acaba Amerika faiz arttıracak mı diye hemen sorular %60 ihtimallere doğru gelmeye başladı. Onun için bu haftaya Perşembe günü açıklanacak Amerika'nın Ağustos TÜFE verisi önemli. Orada güçlü istihdam ve yüksek enflasyon varsa Fed'in hakikaten arttırma ihtimali artacak. Bu bütün dünyada faizleri biraz daha yukarı doğru taşıyacak gibi gözüküyor. Onun için çekirdek TÜFE'nin 0.20'ler civarı gelmesi belki Eylül'ü pas geçmesini sağlayabilir Amerika tarafında. Dünyada başka bir tema yapay zekaydı. Buna bakacak olursak esasında biraz azalarak da gene de devam ediyor. Bugün işte Güney Kore KOSPİ %5'e yakın 4.6 artıdaydı. İşte çipler ve hafıza çipleri, bunlardaki o moral ve büyüme beklentisi devam ediyor. Biz tekrardan Türkiye'ye dönecek olsak, bu içeride tabii bugün saat 5.30'da hazine nakit gerçekleşmeleri açıklanacak. Esasında dünkü programdan birlikte öğrendik ki esasında Eşel Mobil Sistemi'nde hazinenin vazgeçtiği rakam yaklaşık 370 milyar lira. Böyle olmasına rağmen mazot neredeyse 90 lira ve enflasyona 7 puan katkısı oldu yukarı yönlü, yani artmasına sağladı. Biz bu kadar Eşel Mobil'den 370 milyar civarı vazgeçilmişken ÖTV vergisinden Temmuz ayında 396 milyar açık vardı. Bakalım Ağustos ayında bu akşam 5.30'da bütçe rakamlarını göreceğiz. Endeksimiz 14.000 seviyeler civarında tutunuyor. Buralarda destek bulmaya çalışıyor. Onu teknik olarak inceleyecek olursak 13.700-13.800 aşağıda, 14.700 yukarıda gibi. Tabii burada neyi bekliyor? Yani bu Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon rehberindeki yenilemesine göre bazı fon pozisyon değişimleri oluyor hisselerde. Bu önemli. Bir de Perşembe günü işte dediğimiz gibi Merkez Bankası'nın Para Piyasası Kurulundaki metnini bekleyecek. Böyle bir hafta geçireceğimizi düşünüyoruz. Herkese bol kazançlar, güzel seanslar diliyorum.
1: Sinan Bey, bizler de teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için Nurol Portföy ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, araştırma masasına geçiyoruz.

0: Bloomberg ÖKT Baş Ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı, merakla beklenen pazar günü OVP 3 yıllık makroekonomik hedeflerin ortaya konduğunu takip ettik. Tartışmalar var başlık başlık. İstersen biz şöyle enflasyonla bir başlayalım. Ardından bütçe tarafına da geçmek istiyoruz ki orada özellikle faiz giderlerindeki artış 2027'de 2026'ya kıyasla bir takım tartışmaları da beraberinde getiriyor. Hangi kalemlerden kaynaklanıyor bu sapmalar? Biraz o tarafa değinelim. Ama enflasyonda 28,4'lük bir yolculukla başlıyor. %9'a uzanan bir patikaya doğru bizi evletiyor.
1: Evet.
0: Ne dersin?
1: Sonuçta şunu gördük. 2027 için hedefin zaten ve tahminin yükselmesini bekliyorduk. %15 gerçekçi değildi. Bunun %21 gibi piyasa tahminlerine daha yakın, daha gerçekçi bir seviyeye çekildiğini gördük. Ama bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. Çünkü tekhane de 2029 tekhane tahmini ve hedefi de aslında 2029'a doğru ötelendi. Dolayısıyla aslında dezenflasyonda geçen seneye göre ki o sürecin biraz daha ötelendiğini, zamana yayıldığını söyleyebiliriz. Bu da tabii şu tartışmaları beraberinde getiriyor. Acaba para politikası bu anlamda biraz

daha gevşemek için kendine yer bulacak mı? Bu tartışmayı herhalde yaşayacağız. Eylül ayında bir faiz arttırım, biraz indirim ihtimalini arttırdı mı arttırmadı mı? Buradan tabii yani hafta sonu da geldi. İşte enflasyonun ana eğilimine ilişkin beklenti görünümde bir miktar iyileşme var. Buradan da destek bulabilir gibi gözüküyor. Ve iç talebin zayıflaması son dönem.

0: 2026'nın son yıl yarısında ve özellikle son çeyreğinde bir hızlanma olmalı %3,3 büyüme hedefine ulaşabilmek için. Hem de 2027 %4,2 de aslında bu seneye göre daha hızlı bir ekonomik aktivite gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda bir de bütçe tarafına gelecek olursak orada da bir genişleme görüntüsü var, sınırlı da olsa diyeyim. Sonuçta bunların hepsi aslında biraz dezenflasyonun 2026, yani bu programda 2027 programında dezenflasyonun 2026 programına göre bir miktar daha geride kaldığı, bir miktar daha büyüme odaklı, biraz daha işte stratejik sektörlerin öne çıktığı, biraz daha dengeli geçen seneye göre dezenflasyonu önceleyen 2026 yılı programına göre bir miktar daha, bu sefer daha dengeli bir görüntüye işaret ediyor gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi hemen şöyle bütçe dedi. Özellikle burada 2027, 2026'ya kıyasla %41 seviyesinde artış belirli sektörleri öne çıkartıyor diyorsun sen aslında. Bu da daha stratejik bir anlamda yol
0: Evet,
1: haritası.
0: yani şimdi öyle hep çıkartıldığını görüyoruz ama sonuçta ne olacağını da bilmek zor. Sadece şu anda gördüğümüz 2026 bütçe açığının milli geliri oranı geçen seneki OVP'nin altında kaldı. 2026 aslında mali disiplin açısından bir miktar daha olumlu gördüğümüz, her ne kadar vergi gelirleri beklentilerin ya da tahminlerin altında kalsa da aynı zamanda harcamaların da görece tutulduğu ve sonuçta mali dezenflasyona destek olarak maliye politikasının destek verdiği bir yıl oldu. Şimdi 2027'ye baktığımız zaman bir kere şunu görüyoruz. Bütçe açının milli gelir oranı %3,1'den 3,5'a doğru bir küçük bir genişleme gösteriyor ama aslında alt kalemlerde o genişleme biraz daha fazla gibi. Faiz dışı bütçe harcamalarının milli geliri oranı işte yaklaşık 1,5 puana yakın bir artış gösteriyor. Gelirlerin milli gelir oranı da 1 puan artış gösteriyor. Dolayısıyla toplamda baktığımız zaman hem faiz dışı fazlanın milli gelir oranında hem de bütçe açının milli gelir oranında çok ciddi bir artış görmüyoruz ama özellikle faiz bütçe harcamalarının nominal artışına da bakarsak, milli geliri oranı olarak artışına bakarsak 2027-2026'dan daha genişleyici bir görüntü sergiliyor. Faiz dışı harcamaların geçen yıla göre nominal artışı %39 civarında. Dolayısıyla hem enflasyonun hem büyümenin toplam üzerinde. Bu arada gelirler tarafında da %38 civarında nominal bir artış öngörülüyor. Alt kalemlere baktığımız zaman hem transferler tarafında, cari transferler tarafında artış var. İşte hem yatırımlar tarafında bir artış var. Hepsinde bir artış görülüyor. Fakat bunun altında özellikle program sunumunda bakanın dikkat çektiği bazı sektörlere bütçeden daha fazla destek sağlanacağını anlıyoruz. Dolayısıyla sanki burada özellikle imalat sanayinin o kapasite, üretim kapasitesinin korunmasını çok stratejik bir öneme sahip olduğundan bahsedilerek bazı sektörlerdeki o dönüşümün bazı sektörlerdeki kendi ihtiyaçlarımızı içeride karşılamaya yönelik olan yeniden yapılanmanın bir miktar öne çıkacağı anlaşılıyor. Burada mesela özellikle gıda arz güvenliğine ilişkin bazı harcamalarda bütçenin öne çıktığını ve ilave kaynaklar aktarılacağını görüyoruz. Mesela sulama yatırımlarında %42 artış var, içme suyu yatırımlarında %71. Organize tarım bölgelerinde %100. Diğer taraftan özellikle enerji savunma yüksek teknoloji gibi sektörlerde çok kritik öneme sahip maden arama yani maden ve minerallerle ilgili olan yatırımların artacağını görüyoruz. Burada %139 civarında bir artış var. Sanayi altyapısının artışına ilişkin kaynak aktarılacağını görüyoruz ve savunma harcamalarının özellikle yani savunma sektörünün kendi ihtiyaçlarını içeride karşılayabileceğine yönelik harcamaların bu tarafta daha fazla öne çıkacağını görüyoruz. Yine sağlık, sosyal konut, demir yolları gibi diğer sektörler de var. Dolayısıyla buradaki yani bütçe harcamalarındaki artışın yüksek olacağını söylüyoruz ama bu anlamda bunların bir kısmı da aynı zamanda bütçede stratejik öneme sahip sektörlere aktarılarak bir miktar aslında dönüşümün finanse edileceği anlaşılıyor.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim, araştırma masasının nokta dursun.

0: ve kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık kurucusu Haluk Bürümcekçi ile birlikte OVP'nin ayrıntılarını değerlendirelim. Haluk Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, şimdi şöyle başlık başlık ilerlemek istiyorum sizinle. Baktığımız zaman OVP'ye büyüme, enflasyon ve işsizlik hedefleri önceki programlara göre kıyasla nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha gerçekçi mi görünüyor yoksa yine ulaşılması zor bir setle karşı karşıya mıyız?
1: Yani onu tabii uzun vade için tahmin herkes için zor, bizler için de zor, ekonomi yönetimi için de zor. O yüzden daha kısa vadeye odaklanmak lazım. Öyle bakıldığında şu an için medyan beklentilere yakın olduğu söylenebilir. O yüzden daha gerçekçi olduğu söylenebilir öncekilere göre. Ama şöyle bir tarafı da var. Mevcut 3 yıldır uygulanan programda bir kırılmaya işaret etmiyor. Yani programın, uygulanan programın özü OVP'ye de taşınmış gibi duruyor. Devamına işaret ediyor. Yani mevcut uygulamaların ufak tefek imalatçı kesimlere ufak tefek yani teşviklerin işte çünkü mevcut kur politikası da devam edeceği için ihracatçı, imalatçı sektörler sıkıntı çekmeye devam edecek. Böyle olduğunda oraları da işte finansman veya diğer türlü desteklerle yani bildiğimiz düzenin devamı gibi gözüküyor. Evet. Ve dezenflasyonun da patikasının da hani ötelendiğinin kabulünün ilanı gibi de bir durum var.
0: Peki Haluk Bey, şimdi bugün OVP Türkiye ekonomisinin birkaç yıl içinde potansiyel büyümesinin altında kalacağını, buna karşılık ise enflasyonun 2029'da %9'a kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Şimdi dezenflasyon için özellikle büyümeden verilecek bu fedakarlık yeterli mi sizce bu patika içerisinde, yoksa daha uzun süre düşük bir büyümeyi göze almak gerekebilir mi?
1: Yani şu anda buradaki varsayımlar tabii açıklayanlar da söyledi OVP sunumu sırasında. Yani seçimlerle ilgili bir varsayım yapılmadı hani zamanlaması konusunda. Aslında Türkiye için en kritik konu o. Yani bu 2028 zamanında mı olacak, öncesinde mi olacak? Ona göre tabii ki buradaki tahminler ve varsayımlar orada ona yönelik bir işaret göstermiyor. Ama bunun zamanını yapanlar bilmiyor tabii ki. Bilindiği anda buralarda değişiklik olacaktır. Dolayısıyla tabii ki uzun vadeli baktığımızda gerçekçi durmuyor. Çünkü yani şu anda mesela gelecek yıl enflasyon tahmini 21. Şu anda piyasa bunun şimdiden üzerinde ki daha bunlar erken tahminler. Yılın sonuna geldiğimizde asgari ücretin artışının gereken oran bir hayli yüksek olacak. Bunları görmeden kimse tahminleri tabii şu andan yukarı çekmiyor ama aslında baktığımızda yani şu anda 21 gerçekçi desek de yılın sonuna yaklaştığımızda belki 25'lerin konuşulduğunu göreceğiz. Yani ve yılda 30 civarı bitireceğimizi düşünürsek çok sınırlı enflasyonla ilgili iyileşmeler görüyoruz. Dolayısıyla böyle olduğu zaman bir sonraki yıla da bu yılın olumsuzlukları yansıyor olacak. Yani evet. Bu politika dolayısıyla gerçekçi değil. Tabii ki uzun vade bakıldığında seçimin de 28 yılında en geç olacağını düşündüğümüzde.
0: Şimdi en önemli tartışma konusu siz de değindiniz ama bütçe kısmıydı aslında OVP'de. Burada asıl dikkat çekici nokta ve yılda 2027 oldu. Şimdi baktığımız zaman bütçede OVP'ye göre faiz giderlerinin 2027'de 2026'ya kıyasla yaklaşık %41 artması bekleniyor. Şimdi sonraki yıllarda da faiz giderlerindeki bu artış hızında ciddi bir biçimde yavaşlaması öngörülüyor. Şimdi burada önemli de bir soru çıkıyor elbette. 2027'de bir seçim ekonomisi ihtimali mi fiyatlanıyor? Yoksa ayrıntılara baktığımız zaman daha farklı bir durum mu söz konusu? Böyle bir durumda da seçim ekonomisi riski dediğimiz zaman bir gevşeme, dezenflasyon programını nasıl etkiler elbette ana soru bu. Ne dersiniz?
1: Evet. Maliye politikası duruşu çok önemli tabii. Son 1,5-2 yıldır sıkı olduğunu söyleyebiliriz. Daralmacı bir maliye politikası izleniyor aslında. Faiz dışı fazladaki iyileşmeden bunu görüyoruz. Şimdi faiz giderleri doğru bir ölçüt değil. Faiz giderlerindeki değişim, çünkü onlar zaten Şimdiden belli olan giderler, yani borçlanmalar genelde uzun vadeli olduğu için ağırlıklı olarak şu andan belli olmuş yükler 2027 için. Orada da milli gelir oranında %3 gibi bir artış var. Bu da normal. Bu daha sonra düşüyor o öngörüsü de muhtemelen enflasyondaki düşüş varsayımlarına bağlı olarak borçlanma maliyetlerinin düşeceği anlamında onu yansıtan bir gelişme. Biz burada maliye politikası açısından ya da dezenflasyonu etkileyecek duruş açısından faiz dışı dengeye bakmak durumundayız. Orada ise bu yılki binde iki fazladan milli gelir oranında binde bir gibi fazlaya yavaşlama gibi bir şey gözüküyor. Yani sınırlı bir gevşeme diyebiliriz buna, çok sınırlı. Ama az önceki yayında da aslanını değinmişti. Burada esas faiz, özür dilerim, faiz dışı harcamalarda tabii milli gelir oranında 1,3 gibi bir artış var 2027'de. O daha dikkat çekici. Eğer bunu karşılayacak bir gelir yaratılamazsa, yani ekonomi biraz toparlanıp vergi gelirleri falan iyi olmayıp bu gelir artışı sağlanamazsa, o zaman daha ciddi bir genişleme görebiliriz. O risk var. Ama bu, hani bunu böyle koydular diye de bu bir seçim sinyali falan diye yorumlamak doğru olmaz, ama hani buradan da zaten seçim niyeti olsa bile burada görmeyi beklemem zaten. Yani bunu şimdiden iktidar veya ekonomi yönetiminde elini göstermek istemez. Yani burada zaten bunları yansıtmazdı öyle bir şey, plan olsa bile.
0: Peki, şimdi diğer tarafta özellikle burada

0: Mesela en önemli noktalardan bir tanesi de dolar bazında gayri safi yurt içi hasıla gerçekten bize ne söylüyor? Gerçekten büyüyor mu bu süreçte? Şimdi baktığımız zaman 2026 için OVP'li gayri safi yurt içi hasıla 85 trilyon 346 milyar Türk lirası. Kur artışı 18,7'lik bir artış, ortalama gayri safi yurt içi hasıla deflatörüne baktığımız zaman da 30,6'lık bir öngörü söz konusu Haluk Bey. Şimdi özellikle enflasyonun kur artışının belirgin bir şekilde üzerinde kalması dolar bazındaki milli geliri olduğundan daha mı güçlü gösteriyor bize? Buradaki ayrıntıyı nasıl değerlendirmek lazım?
1: Tabii kesinlikle öyle. Son özellikle 3 yıldır hani özellikle 2024'te belirgin bir reel değerlenme oldu TL'de. Son yıllarda da ılımlı da olsa devam ettiğini görüyoruz değerlenmenin. Dolayısıyla bayağı kişi başı gelirde veya toplam milli gelirdeki 1,8 trilyon aşması bekleniyor. Bu yıl rekor kırması bekleniyor. Burada tabii ki TL'deki değerlenmenin etkisini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin de hani yüksek gelirli ülkeler grubuna 20 bin doları aşarak girdiği görülüyor. Tabii bu ya, o anlamda biraz hani şişirilmiş bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Yani kur politikasının hep böyle gitmesi kolay değil. Dolayısıyla bu seviyelerin kalıcı diye varsayılmasında çok şu an için gerçekçi bulmuyorum.
0: Peki şimdi hemen şöyle bir de bakalım. Özellikle OVP'nin büyüme ve enflasyon hedefleri kendi içinde tutarlı olsa da elbette buradaki ana hikayede hedeflere ulaşılmasını sağlayacak politika araçları ve takvim. Yani bu anlamda yeterince somut mu?
1: Tabii orada yani bununla ilgili atılacak adımlar, ayrıntılı şeyler var. Özellikle seçilmiş sektörlere yönelik destekler, emek yoğun imalatçı, ihracat sektörlerle ilgili, yapay zeka ile ilgili. Yani bunlar tabii ki fazlasıyla hani takvimlendirilmesi gerekir belki. Daha net bir program ama onlar son yıllarda görmüyoruz öyle. Onların takibi de çok kolay olmuyor. Yine de hani niyet beyanı olarak bunların yer aldığını görüyoruz. Ama birçok alanda özellikle tarımla ilgili falan da ilgili arz artışına yönelik tedbirler diyoruz. Ama yıllardır da bu yapısal sorunun çözülemediğini, her zaman da gıda fiyatlarının enflasyonda sorun yarattığını da biliyoruz. Umarım ilerleme sağlanır bu alanlarda.
0: Peki şimdi diğer tarafta özellikle baktığımızda 2029'a biraz şöyle bir değinelim. Enflasyonun %9'a gerilerken özellikle büyümenin yeniden potansiyel olan seviyeye yaklaşması öngörülüyor Haluk Bürümcekçi. Türkiye aynı anda hem yeniden %5'e yakın büyüyüp hem de tek haneli enflasyona geçebilir mi gerçekten? Bunun için verimlilik ve yapısal reform tarafında ne yapılması lazım?
1: Yani geçemez denemez çünkü geçmişte böyle dönemler oldu. Yani enflasyonun yüksek tekhanelerde olduğu dönemlerde büyümenin de yüksek gerçekleştiğini gördük. Ama bu büyümeyi önceliklendirerek değil enflasyonu önceliklendirerek oldu o yıllarda. Aynı şeye geçmemiz lazım ama koşulların da hem dış koşulların hem Türkiye ekonomisinin dengelerinde bunu destekliyor olması lazım. O yüzden şu anda kalıcı bir denge içinde olduğumuzu düşünmüyorum. Yani bu mevcut programda veya önümüzdeki 2028 başına kadar olan süreçte de programın kalıcı dengeler veya sürdürülebilir dengeler oluşturmaktan çok bu seçime kadar ekonomiyi bir çalkantıya sokmadan gitmesini sağlayacak politikaların ağırlık olacağı, bir uygulanacağı bir dönem olarak görüyorum. O yüzden bu tip şeyler yani yanlış değil böyle düşük hedefler koymak ama bunlara yani 10 yıllık faizlere bakın, 5 yıllık faizlere bakın. Bununla ilgili bir inanç olmadığını da göreceksiniz. O yüzden yani şu anda seçim sonrasını da görüp ondan sonra bakmamız lazım. Şu an için hiçbiri satın alınacak gelişmeler değil.
0: Peki. Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Güzel bir gün diliyoruz size. Efendim, evet, piyasa tarafı nasıl tepki veriyor, nasıl okudu, patikayı nasıl şekillendirecek, varlık dağılımını da nasıl gerçekleştirecek? İnveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı'ya dönüyoruz. Eral Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Pelin'im, iyi yayınlar.
0: Evet, önemli, beklenen 3 yıllık makroekonomik hedefler ortaya kondu. Elbette şimdi ekonomistlerle ekonomik boyutunu değerlendiriyoruz ama siz piyasacılar buradaki hedefleri nasıl okuyorsunuz? Önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye'de varlık dağılımını etkileyecek para politikası patikasına da zemin hazırlayacak hükümetin hedefleri size nasıl koşul sağlıyor?
2: Pelin Hanım, 2027 yılına referans alırsak ana iki tane bu diyelim makro enflasyon ve büyüme piyasa beklentilerine çok yakın. O yüzden burada çok oyun değiştirici bir şey çıkmadı. Ama şu bir parça bardağın dolu tarafına yazılabilir. Türkiye o enflasyonu düşürmek konusunu önceliklendiren politikayı bir parça dengeliyor. Çünkü Türkiye ekonomisi yoruldu. Bu konuda çok fazla değerlendirme de yapılıyordu reel sektörden gelen. Kur tarafında yine açıkça orada bir kurla ilgili hedefleme yok ama yapılan hesaplamaların ortaya koyduğu imaya baktığımızda artık enflasyona paralel bir şekilde kurlardaki artış, en azından dolar TL'deki artış çok daha bas senaryo haline gelmiş durumda. Ne çıkar buradan Borsa İstanbul'a? Yani ılımlı pozitif diyebiliriz. Çok trend yaratacak, faktör değişikliği olarak göreceğimiz bir resim yok. Acaba seçimle ilgili bir ipucu çıkar mı ne zaman olacağına dair dersek, bence orası kapalı kutu. Hmm. Yani bu EVP'yi gördükten sonra seçim işte Kasım 2027'de mi olur? İşte Nisan 2028'de mi olur? Bununla ilgili bir çıkarım yapmak güç ama 2027'nin ilk yarısında beklenmedik bir sürpriz erken seçim ihtimali biraz daha azaldığını belki düşünebiliriz.
0: Bu iyi haber mi, kötü haber mi piyasa için? Yani bugün seçim ekonomisi piyasa açısından risk mi, fırsat mı?
2: Kritik, güzel bir soru. Nereden baktığımıza elbette bağlı ama normal şartlar altında ben bir piyasa aktörü olarak düşüneyim. Baskın bir seçim kararı alınsa bu bana şöyle bir boş tarafta bardakta yer yaratır. Genişlemeci maliye politikası uygulamak için zaten zaman yok. Baskın seçim oluyor. Deriz o zaman büyüme ile ilgili, şirket kârları ile ilgili senaryolarda yukarı yönlü bir revizyon yapmayız. O yüzden çok erken bir seçim bence BIST için negatif olur. Öte yandan tabii seçim takvimine gerek global fonlar, gerek yurt içi aktörler acaba seçimden sonra kurda da bir güncelleme olur mu sorusuyla ilişkilendirdikleri için işin bir de böyle bir yanı var. Yani ne kadar uzak seçim o kadar iyi yaklaşımı, evet, da var. O yüzden daha dengeli bir fotoğraf verir bize bu senaryolar.
0: Peki Eral Bey, şimdi bu OVP seti önümüzde. TL yatırımcısı açısından özellikle para piyasalarının cazibesini epey bir getiri olarak kendisine sağlamış olan yatırımcının şansı hala devam ediyor mu? Para piyasaları açısından buradaki fonun cazibesini devam ettirebilecek boyutta mı bu set?
2: Peki neden? Evet, aradaki ödül her geçen yıl azalıyor. Ama öte yandan her geçen yıl yerli ve yabancı hemen her aktör kamunun kur tarafında etkinliğini, hakimiyetini daha çok kabul ediyor. Bir taraftan risk bir nevi azalmış oluyor. En azından seçime kadar çizilecek bir çizgi varsa. İkincisi de riskle birlikte o ödül de aşağıya geliyor. O yüzden para piyasası fonları döviz tabanlı araçlarla karşılaştırılabilir. Ama düz olarak işte paramızı dolarla tutalım, Euro'da tutalım tarafıyla kıyaslandığında halen teşvik edici bir ben ödülü azalsa da var diye düşünüyorum.
0: Peki hisse senedi sermaye piyasaları açısından bu OVP fırsat mı, risk mi?
2: Çok bir şey değiştirmedi ama bir farkındalık yarattı. Çok düz ve basit baktığımız zaman OVP piyasanın da beklentisi bu yöndeydi. Bize diyor ki 2027'de büyüme 4,2 olur. Yani en azından hedef böyle ortaya koydu.

0: Oysa bu yıl %3,3. Yani belirgin bir artış olacak. Bu tarafı olumlu yana yazalım. Faizler zaten fiili faiz 40'tan 37'ye geldi. Ama fon düzenlemesi gündemde çok öne çıktığı için o biraz arka planda kaldı. Ama lehte bir zemin yarattı. Özellikle hisse senedi yatırımcıları adına. Ve önümüzdeki süreçte de. Evet, Eylül toplantısında olma ihtimali bence çok düşük. Ekim'de mi olur, Kasım'da mı olur? Bence çok önemli değil. Bir ay erken ya da geç. Belli ki Türkiye faizi en azından 35'e de indirecek. Şimdi 40, 35 çok büyük bir fark var arada. O yüzden bence bir farkındalık sağlayabilir OVP. Bir taraftan da biz de baktık bu papatya fonuna ne zaman olur seçim diye ama bunlar da birbirinden çok uzak tarihler değil. Kasım 2027, Nisan 2028. O zaman 2027'nin içinde ekonomik büyümeyi destekleyen politikaların da belirgin şekilde uygulanması cepte. Bu da önümüzdeki bir yıl bence Borsa İstanbul için çok destekleyici bir faktör olacak.
1: Şöyle bir tartışma var ya, 40'tan 37'ye düştüğü anda piyasa açısından çok bir şey değil. Bu normalleşme adımı, herhangi bir oyun değiştirici unsur değil, değişiklik değil diye okuyanlar vardı. Ama siz diyorsunuz ki 35, işte 37 değil 35, oyun değiştirebilir diyorsunuz değil mi? Yanlış anlamıyorum böyle bir durumda.
0: Bence 40'tan 37'ye inmesi de oyun değiştirici. Bakın Mart başından beri Türkiye'de fiili faiz %40'tı. Şimdi bu reel sektörü de etkiliyor. Reel sektör firmalarını veya finans kurumlarının dış kaynak maliyetini de etkiliyordu. Şimdi bir kere 40'tan 37'ye inmesi bu yönden çok etkili. İkincisi alternatif maliyet. Bakın siz de yayına ne diyerek başladınız? Haklı olarak para piyasası fonlarının cazibesi devam ediyor mu? 40'ta 37'ye indi. Bu alternatif maliyet kanalıyla hisse piyasası için ikincil etkisi. O yüzden faiz, hele de 3 tam puanlık fiili faiz indirimi bence bu geride kalan birkaç haftada da önemli bir etken.
1: O
0: Ama
1: zaman
0: tabelaya
1: Erhan
0: yansımadı.
1: Bey, para piyasaları fonlarından çıkışı hızlandırıp hisse senedi fonlarına girişi mi aslında burada tetikler böyle bir oyun değişikliği?
0: Böyle çok sert değişiklikler olmaz ama ılımlı bir hızla. Evet, ben önümüzdeki her çeyrek bu konuda lehte bir ilerleme olacağını düşünüyorum. Bir de bireysel yatırımcıların bir momentum sevgisi de var. Özellikle borsada iyi geçen 2 ay görürsek takip eden evrede ben para piyasası fonlarındaki paranın daha hissedilir bir kısmının borsaya gelebileceğini düşünüyorum. Ama bunlar zamanla olacak. Önce bu fon düzenlemesinin ne diyelim denge arayışı ajandası var elimizde. Yani bu sürecin bir tamamlanması lazım. Ama ilk hafta zorlu bir virajdı.
1: Evet.
0: Bunu geçtik. Önümüzdeki haftalarda zorluklar azalacak diyemem. Ama zorlu bir haftayı bence çok problemsiz bir şekilde tamamladık. Bu da bardağın dolu tarafını not edilebilir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. İmo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı bizlerle birlikteydi. Efendim, önemli bir son dakika var. Hürmüz Boğazı konusunda Uman ile yürütülen müzakereler son aşamaya ulaştı diyor. İran tarafından gelen açıklamalar, Brent petrol yüksek seviyesini korumaya devam ediyordu. 95 doların üzerinde, 97 dolar 10 sent seviyesinde bir fiyatlama var. Ancak bu son dakika önemli. Bakalım ne kadar etkili olacak. Programı noktalıyoruz. 11'de görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.

0: Ocak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam.

0: Aşk icat ettim. O
1: kadar... Emlak Katılım Portföy sunar.
2: Grafik Tüellosu'yla devam ediyoruz efendim. Evet, ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Grafik Tüellosu'nda Mehmet, ben bugün elbette OVP tarafındaki ayrıntılara şöyle bir makroekonomik hedeflere değinmek istiyorum. Temel göstergeler var orada. İşsizlik, enflasyon, cari denge, tüm bu detaylar nasıl revize edilmiş?
3: Gerçekten çok fazla konuşulacak başlık var. Sadece bugün değil, önümüzdeki haftalarda da dahil olacak şekilde bu konuları konuşacağız zaten. Ben bir yandan piyasa tarafına bakacağım. Özellikle bu hafta ve gelecek hafta hem Türkiye'de hem dünyada önemli merkez bankalarının kararları var. Hı-hı. Ona dair beklentileri biraz bakacağım.
2: Peki efendim, merkez bankalarının kararları, bunlara zemin hazırlayan makroekonomik hedefler derken hızlıca başlasın Grafik Tüellosu diyoruz ve grafiklerimizin başına şöyle bir geçelim. Evet, ilk olarak baktığımız zaman Türkiye ekonomisinin 4.2 yönünde büyüyeceği öngörülür. Aslında 2027-29 yılları arasını kapsayan makroekonomik hedefleri dün itibariyle karşıladık. Hükümetin ortaya koymuş olduğu bu makroekonomik hedeflere giden yolda tartışıldı aslında bir tarafta. Görüşler yeni OVP'deki tahminlerin önceki yıllarda açıklanan programlara kıyasla daha gerçekçi ve kendi içerisinde tutarlı olduğu da öne sürüyor. Görüşler bu yönde şekillenirken büyüme bir tarafta, enflasyon, işsizlik patikasının birbirleriyle genel olarak uyumlu olduğunu da aynı zamanda ekonomistler tarafından ortaya atılan görüşlerde ortak bir görüş gibi duruyor. Hedeflerin hangi politikalar, hangi politika adımlarıyla ve hangi takvimle gerçekleştireceği konusunda ise işte burada fikir ayrılığı ortaya çıkıyor. Şimdi bakacak olursak özellikle 2027 yılında Türkiye ekonomisi 4.2'lik yönünde bir büyüme patikası söz konusu, cari açık, bütçe açığı derken OVP ile kıyasla yukarı yönlü revizyonların geldiğini görüyoruz. Ancak OVP'de büyüme tarafına bakacak olursak Türkiye'nin birkaç yıl içinde potansiyelinin altında büyüyeceğini gösteriyor bu grafik aslında bize. 2025'te hesaba katıldığı noktada Türkiye ekonomisinin 4 yıl boyunca yaklaşık 4.8 olarak kabul edilen potansiyel büyümesinin altında gerçekleştireceğini, ancak bu seviyeyi 2029'da ulaşacağını öngörüyor aslında. OVP buradaki temel tercihte biraz bir miktar büyümeden fedakarlık edip enflasyonu düşürme, enflasyonu aşağı çekme, yani dezenflasyon patikasına giden yolda bu 2029'a gelene kadarki olan süreçte potansiyelin altında büyümesini öngören bir makroekonomik hedef olarak karşımıza çıkıyor. Diğer grafiğe dönelim bakalım. Diğer grafikte ise özellikle burada ana hikaye, enflasyon hedefi %21 seviyesine revize edildi. 2026 yılı gerçekleşme tahminine bakacak olursak 28.4 Merkez Bankası'nın patikasıyla uyumlu olduğunu bize gösteriyor. 28.4 ile başlayan yolculuk 2029'a gelindiği noktada %9 seviyesine kadar gerilemesi beklenen enflasyon patikasını karşımıza getiriyor. Şöyle bir düşünce var aslında bu süreçte. %9'luk hedef birkaç yıl aslında ötelenmiş gibi. Yani tek haneli hedef ötelenmiş gibi duruyor. 2026 yılının sonunda %28,4'lük öngörü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın %28'lik son tahminde oldukça yakın bir seviyede olduğu için piyasa tarafından daha gerçekçi bulunan bir hedef olarak da karşımıza çıktı. Bu enflasyon patikası ve aynı zamanda büyümenin aşağı yönlü potansiyelin altında kalmasıyla birlikte genel olarak birbirini desteklediğini görüşler bu yönde şekilleniyor. Hemen diğer grafiğe geçelim. Peki diğer grafikte ise cari işlemler açığına baktığımız zaman efendim, cari işlemler açığında dikkat çeken revizyonlardan bir tanesi oluyor. Cari açıkta bir önceki OVP'ye göre cari açık tahminleri gayri safi yurt içi hasılaya göre yukarı yönlü revize edilmiş duruyor. 2026'da %1.3'ten bugünkü gelinen seviyeye baktığımız zaman aslında genel tahminde 2.6'ya revize edilmiş duruyor. 2027 ve 2028 benzer tahminlerde bu yönde şekillenmiş. Yani cari dengedeki açık aslında yükselen enerji fiyatlarıyla birlikte, dış koşullarla birlikte de burada bir miktar daha yukarı yönlü revizyonu beraberinde getirdi. Son grafiğe bir de geçelim. Özellikle bu

0: Süreçte ihracatın ne yönde şekillenmesi? Efendim 2027 yılında ihracatın 292 milyar dolar, ithalatın ise 397 milyar dolara yükselmesi yönünde bir beklenti var. İthalat kalemlerinde burada yükseliş söz konusu iken yıllara göre ihracat kaleminde de yine artış beklentisi ortaya çıkıyor Mehmet.
1: Evet, ben de merkez bankalarına geçeceğim gerçekten. Türkiye'de var bu merkez bankaları arasında. Türkiye ile ilgili şu notu düşeyim. Biz geçtiğimiz hafta bir anket düzenledik. Yani Merkez Bankası ne yapar bu hafta? En sonki özellikle yani 300 bas puanlık efektif faiz indiriminden sonra bu faiz indirimi politika faizin aşağı yönde indirilmesiyle devam eder mi diye sorduk. Ekonomistlerin çoğu aslında bu toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını öngördü. Sadece 4 ekonomist bir 100 bas puanlık indirimin gelebileceğini öngördü bu toplantıda. Ancak hatırlatayım, biz geçen hafta yaptık bu anketi. Bu hafta özellikle hafta sonu açıklanan OVP'den sonra faiz indirim beklentileri güçlenir mi, güçlenmez mi açıkçası? Bunu hafta içerisinde konuklarımıza da soracağız. Piyasadan da açıkçası oradaki görüşleri almaya çalışacağız. Burada bu hafta içerisinde gerçekleşecek Merkez Bankası kararları var. En önemlisi tabii ki Avrupa Merkez Bankası. Avrupa Merkez Bankası zaten bu savaşa en agresif tepki veren merkez bankaları arasındaydı. Şöyle bir tartışma vardı hatırlarsanız. Bu İran Savaşı ve ondan İran Savaşı kaynaklı olarak gerçekleşen enerji krizi bir arz kaynaklı şok ve merkez bankaları arz kaynaklı şoklara faiz artışıyla tepki vermesi çok da etkili olmayabilir gibi bir tartışma vardı ama Avrupa Merkez Bankası bu konuda oldukça katı davrandı ve evet arz kaynaklı bir şok ama bunun dolaylı olarak talep kaynaklı olarak da enflasyonun ana eğilimini bozacak şekilde bir fiyatlama davranışı bozukluğuna yol açabileceğini belirtti Avrupa Merkez Bankası ve önden bir faiz artırımına gitti. Bu hafta ikinci faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Sebebi aslında Avrupa'da enflasyonun beklentilerin üzerinde hızlanması. 3.3'e gelen bir manşet enflasyon var ki bu Amerika ile aşağı yukarı benzer bir enflasyon oranında. Biz birazdan bakacağız. Buna rağmen yani Amerika ile benzer bir enflasyon oranına sahip olmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri her ne kadar son dönemde agresif davransa da düşük kalıyor. Bu haftanın geri kalan merkez bankalarına baktığımızda genel olarak çok fazla bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ekranın en solunda Güney Amerika'da, Şili'de, Peru'da herhangi bir değişim beklenmiyor. Türkiye'de az önce bahsettim, bir değişim beklenmiyor ama OVP sonrası bir revizyon gelir mi ona bakacağız. Polonya'da herhangi bir değişim beklenmiyor. Rusya'da da herhangi bir değişim beklenmiyor. Bu ekranda yok çünkü bu haftanın verileri ama gelecek hafta Amerika ve Japonya iki büyük merkez bankasının daha faiz kararı var. Japonya'dan bir faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Amerika'da ise %58 ihtimalle bir faiz artışı fiyatlanıyor. Bu geçtiğimiz haftalarda daha yüksekti. 58'e hatta geçen haftanın sonlarına doğru 50'lerin başlarına kadar gerilemişti bu ihtimal. Yani şu an orada ciddi bir tartışma olduğunu görüyoruz. Trump'ın yaptığı son açıklamalardan sonra Fed'in faiz artırması açıkçası ihtimalle giderek azalıyor ama piyasa fiyatlaması hala %50'nin üzerinde bir faiz artışını fiyatlamaların içine katmış durumda. Bunu da hatırlatalım. Peki, merkez bankaların kararları bu. Peki, büyük merkez bankaları arasındaki faiz durumu ne? Aslına baktığımızda son dönemde faiz artan bankalar kimler? Merkez bankaları kimler? Japonya beyaz çizgiyle gösteriyoruz. Turuncuyla gösterdiğimiz Avrupa Merkez Bankası, yukarıda gösterdiğimiz mor çizgili olan da Fed. Aslında bakılırsa Fed'in bu dönemde daha mı güvercin duruyor? İşte faiz artırma savaştan kaynaklı olarak enerji şokuna faiz artışıyla yanıt vermedi. Daha mı güvercin duruyor diye baktığımızda aslında gerçekleşen enflasyon oranlarına baktığımızda çok da Amerika Merkez Bankası'nın çok da aslında güvercin bir tutumu olduğunu söyleyemeyiz. Avrupa Merkez Bankası ile Fed'in aslında maruz kaldıkları enflasyon aynı. 3.3 civarı bir manşet enflasyon var. Çekirdek enflasyonlara baktığımızda 2.3-2.4 civarında. Yani aslında burada daha sıkı duran Fed olduğunu görüyoruz. Buna rağmen hala ilave bir faiz artışı beklentisi var. Avrupa Merkez Bankası zaten bir faiz artışı bu dönemde, yani bu perşembe günü yapacak. Onun dışında Aralık ayında bir faiz artışı daha yapma ihtimalini de giderek arttığı belirtiliyor. Her ne kadar Bloomberg anketine katılan ekonomistler ilave bir faiz artışı beklemese de piyasa fiyatlamaları ve özellikle yatırım bankalarından gelen raporlar ikinci bir faiz artışı ihtimalinin giderek güçlendiğini belirtiyor. Japonya tarafına baktığımızda orada çok daha radikal bir faiz artışları gelebilir. Sadece bu dönem, bu gelecek hafta yapılacak faiz artışı değil. Önümüzdeki toplantılarda da ilave faiz artışları gelebilir. Hatta bunların bazıları jumbo faiz artışı yani 50 bas puanlık faiz artışı olabilir. Beklentileri var. Zira orada da her ne kadar %1'lik bir faiz olsa da enflasyon oranı %1.9 ile Japonya ölçeğinde oldukça yüksek.
0: Sen şimdi faiz artışından bahsediyorsun. Biz de faiz indirimini bekliyoruz. Ne zaman olacağını tartışıyoruz. Dolayısıyla küreselde bu kadar faiz artışı beklentisi kuvvetlendikçe içeride ne kadar indirilebilir?

0: tartışma konusu olur.
1: Ama şöyle bir ayrışma var. Biz ciddi şekilde reel faiz veriyoruz. Ama diğer bu ülkelerin tamamı, büyük merkez bankalarının tamamındaki faiz oranları enflasyon altında kaldığı için yani çok farklı hikayelerimiz var.
0: Ama davranışsal finansiyede de bir şeyin etkisi de olabilir böyle bir süreç içerisinde. Evet. O yüzden dikkatli davranmak lazım. Efendim Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz grafik düellosunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Emlak Katılım Portföy sundu. Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo. She was 19 with a baby on the way. On the east side of the city, she was working every day, cleaning dishes in the evening. She could barely stay awake. She was clinging to the feeling that her luck was gonna change. And cross town, she would take the bus at night to a one-bedroom apartment. And when she turned on the light, she would sit down at the table, tell herself that it's alright.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ela Rakgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın ilk işlem gününe bakıldığında içeri tarafta OVP yansımalarını hem fiyatlamalarda hem de sektörel taraftaki beklentilerde göreceğiz diyelim. Ve aslında bakıldığında bu hafta içeride dün geçen haftaki enflasyon rakamları sonrasında Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına gözler olacak diyelim. Dışarı tarafa bakıldığında Avrupa Merkez Bankası'ndan yine aynı gün faiz kararı gelecek diyerek bugünün başkanı beraber dilerseniz bakalım. Haftanın ilk işlem gününe bakıldığında orta vadeli programın açıklanması bugünkü etkilere de sarkmış bulunmakta. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programı açıkladı ve 2026-2027 yılı özelinde bakıldığında rakamlara bu yılki büyüme tahmini %3,8'den %3,3'e düşürülmüş durumda. Enflasyon tahmini ise %16'dan %28,4'e yükseltildi. Yılmaz diyor ki toplantıda Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri yaklaşık 7 puan olarak hesaplanmıştır açıklamasında yaptı. Ve konuşmasının devamında ise güncellemelerin programın yönünde veya ana çerçevesinde değişiklik anlamına gelmediğini belirtti. Yılmaz ayrıca konuşmasına şu cümleleri de ekledi. Rakamlar tarafını detaylı incelediğimizde 2026 yılı enerji ithalatı tahminimiz 63 milyar dolardan 71 milyar dolara çıktı. 2026 dış ticaret açığı tahminimiz ise 96 milyar dolardan 105 milyar dolara doğru yükseldi. Ve TL mevduatın toplam içindeki payı %31,6 seviyesinden %61,5'e çıktı ifadelerini OVP programını açıklarken kendisi altını çizdi diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Bu da aslında ABD-İran Savaşı'nın 7. ayına girdiğimiz bu süreçte OPEC Plus'tan gelecek adımlara ilişkin bir başlık olacak. Ve OPEC Plus pazar günü gerçekleştirdiği toplantısında Ekim ayına ilişkin petrol üretim politikasını değiştirmediğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu OPEC Plus grubundan çıkmasından sonra bu politika değişikliğine gidilmemesi de biraz yapısal tarafta eleştirilere de maruz bıraktı OPEC Plus'ı diyelim. Üretici grubundan yapılan açıklamanın detaylarına bakıldığında ise bir sonraki üretim adımlarına karar vermeden önce yeni rotaların üzerinde ve kotaların üzerinde anlaşılması gerektiğinin altı çizildi. Ve son başlığımıza bakıldığında Asya tarafından geliyor. Çin'den dün bir açıklama geldi. Çin'den ekonomiyi canlandırmak için enjeksiyon hamlesi adımı atıldı. Çin ekonomik büyümeyi canlandırmak amacıyla banka ve sigorta şirketlerine 45 milyar dolar enjekte edeceğini açıkladı. Pazar günü yapılan resmi açıklamanın detaylarına bakıldığında 8 finans kuruluşu yeniden sermayelendirilmek amacıyla özel tahvil edecek açıklamasının altı çizildi ve aslında ülke 2025 yılından bu yana ise toplam 500 milyar yuanlıkta bir sermaye aktarımı devlete gerçekleşmiş bulunmaktaydı.

0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank, araştırma masasını sunar.
1: Evet, hem içeride hem dışarıda bu denli bir yoğun gün varken araştırma masasında Elif Canseven bizlerle. Elif, merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar dilerim.
1: Elif, şimdi bu haftaya bakıldığında hem içeride hem dışarıda Merkez Bankası'nın faiz kararları gelecek. Tabii geçtiğimiz hafta Amerika tarafından aslında tarım dışı istihdam tarafında sarkan verilerinde Fed'in bir sonraki hafta yapacağı faiz kararına ilişkin yorumları daha da yükseltmiş bulunmakta. Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan da Perşembe günü faiz kararı gelecek diyelim. Amerika tarafındansa enflasyon rakamlarını alacağız. Peki bu rakamlar gelmeden, bu kararlar daha açıklanmadan önce şu an piyasalar nasıl bir fiyatlama var? Detayları hafta başında senden dinleyelim.
2: Alar, aslında baktığımızda senin de söylediğin gibi küresel merkez bankası haftalarını tekrar başlatıyoruz diyebiliriz. Bu hafta ECB ve Türkiye tarafını karşılayacağız ve ECB tarafından en son gelen enflasyon rakamıyla beraber aslında bir miktar daha faiz artırım ihtimalleri neredeyse kesinleşti. Senin de aslında girişte bahsettiğin gibi geçen hafta ABD tarafından gelen tarım dışı istihdam verisinin 55 bin beklenirken 162 bin kişi gelmesiyle bir miktar daha swap piyasalarında o tarafta faiz artırım ihtimallerinin güçlendiğine şahitlik ettik. Keza %60'ın üzerine varan faiz artırım swap piyasalarında %60'ın üstüne varan faiz artırım ihtimalleri bugün bir miktar daha %60'ın altına düşerek %58 seviyesinde bir faiz artırım fiyatlaması görüyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağı aslında Perşembe günü olan HPK toplantısında bütün gözler diyebiliriz. Dünkü OVP açıklamasının arkasından bugün piyasalara baktığımızda bir miktar daha yansımalarını görüyoruz diyebiliriz. Keza %0.8'lik yukarı yönlü bir hareket takip ediyoruz BIST 100 tarafında. Alt endekslere baktığımızda ise aslında teknoloji ve savunma vurgusunun, dünkü yapılan açıklamalarda teknoloji ve savunma vurgusunun sanayi tarafında birazcık daha kendini gösterdiğini ve %1'lere yakın bir pozitif seyir seyrettiğini o tarafta BIST 100 tarafında söyleyebiliriz. Ulaştırma tarafı bir miktar daha negatif %0.6'lık bir aşağı yönlü hareketi, bankacılığın ise aslında son 15 gündeki pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü ve %0.6 yukarı yönlü hareketlerini takip ettiğini söyleyebiliriz Borsa İstanbul tarafında. Endeksin alt kırılımlarına baktığımızda ise aslında pozitif katkılarda Aselsan, Destek Finans, Tüpraş gibi öne çıkan hisselerin olduğunu ve negatif tarafta ise Odin Solution, Halkbank olduğunu söyleyebiliriz. Pasifik bunlara eşlik eden kalemler bir tanesi. Fakat alt kırılımlara baktığımızda ise aslında bu alt kırılımlardan bahsetmişken buradan birazcık politika faizinin ne duruma geleceğini, yani Perşembe günü gerçekleşecek toplantının detaylarına girmek istiyorum. Çünkü bu tarafta Bloomberg HT olarak yaptığımız 19 anket katılımcısıyla beraber yaptığımız ankete göre bu hafta gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantısında faizlerin sabit bırakılmasını bekliyor piyasa katılımcıları. Ve buradan da Eylül'de bu ay gerçekleşen anketle beraber 2026 yıl sonu için politika faizi hedeflerini değiştirmediler ve %35 bandında biteceğini düşünüyorlar senenin ve anket katılımcıların ilk faiz indiriminde Ekim ayında beklediklerini bu noktada hatırlatabiliriz. Burada önemli bir nokta daha var. Morgan Stanley'in yayınladığı bir raporda yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından son çeyrekte özellikle dezenflasyon ivmesinin bir miktar daha yukarı yönlü gideceğini ve Ekim ve Aralık ayında totalde 200 bas puanlık bir faiz indirimi beklediğini açıkladı. Ve buradan Morgan Stanley'in yaptığı aslında tek açıklama, rapordaki Türkiye'yi ilgilendiren tek açıklama bu değildi. Bu tarafta Türkiye'nin kere için hala avantajlı olduğunu, Türk lirasının kere için hala avantajlı olduğunu vurguladı. Ve bu tarafta dolar TL'de 3 aylık vadede kısa pozisyon tercih etmeye devam ettiklerini raporda açıklanan önemli nüanslardan bir tanesi oldu. Biz de senin de aslında girişte söylediğin gibi küresel merkez bankalarına başlamışken, başta Türkiye olmak üzere, merkez bankaları kararlarını ve bunların aslında piyasalara etkilerini analiz etmeye devam edeceğiz ama küresel tarafa baktığımızda ise bugün bir miktar daha pozitif seyirli bir piyasa gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şu an Avrupa tarafında birazcık daha yatay negatif gidiyor ama Asya tarafında kasaba kapanışını pozitif tarafta yaptık. Avrupa ve Wall Street vadeleri bir miktar daha yatay negatif. Orada Nasdaq vadeli pozitif ayrışanlardan. Burada da OpenAI'nin son çıkarttığı yeni tanıtı ürünüyle beraber teknoloji hisselerindeki rally'nin bir miktar daha ivmelenmeye devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Araştırma analistimiz Elif Canseven, çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: Şimdi Focus'ta kısa bir araya gidiyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. OVP tarafında enerji sektörünü konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor. Kendisi enerji uzmanı Arif Aktürk. Arif Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Arif Bey, aslında uzun zamandır gözlerin odağında olan orta vadeli program geçtiğimiz hafta, yani dün pazar günü açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan programın detaylarına bakıldığında burada aslında enerji ithalatında yukarı yönlü bir beklentinin de arttığını gördük. Şimdi bakıldığında detaylara, 2026 enerji ithalatında tahmin 63 milyar dolardan 71 milyar dolara doğru çıkartıldı. Fakat sizinle yaptığımız daha önceki programlarda sizin tahmininiz 75 milyar dolardı. Peki siz bu tahmini iyimser mi yorumlarsınız ve önümüzdeki dönemde yolu daha iyi görmek amaçlı burada petrol fiyatlarındaki yükseliş, doğalgaz tarafındaki yükseliş ve kuru da masaya katarsak sizce bu varsayımlar ne kadar doğru bir yöne doğru gönderir bizi? Böyle bir tablo cari açık ve enflasyon tarafını ne ölçüde bozabilir sizce?
1: Şimdi orta vadeli programa baktığımızda modelin sadece Brent petrol fiyatıyla çalıştığını görüyoruz. Aslında son dönemde doğalgaz fiyatları petrolün de çok önüne geçti ve bu cari açık dengesinde olsun orta vadeli programda en önemli eksik doğalgaz fiyatları diye görüyorum. Çünkü doğalgaz fiyatları artık Brent'ten ayrıştı, korelasyonu ayrıştı. Ayrıca yine uzun vadeli Türkiye'nin kontratlarında Brent'in dışında gasoil, fuel oil gibi ürünler var ki gasoil, fuel oil ürünleri de Brent fiyatından ayrıştı. Dolayısıyla sadece petrole, Brent'e dayalı bir model çalıştırmak doğru sonuç vermez. Şöyle bir rakam vereyim size. Her 10 dolarlık Brent artışında yaklaşık 2,5 milyar dolar enerji ithalatına maliyet varken, TTF fiyatının her 10 euro megawatt saat artışında 3,5 milyar dolarlık artı bir etkisi var bizim ithalat portföyüne. Şimdi niye TTF diyorum? TTF bu bölgede özellikle Akdeniz çanağında Avrupa'daki bir endeks oluştu. Ve Amerika'daki Henry Hub dahil ya da Uzak Doğu'daki JKM dahil korelasyonu TTF'le hemen hemen doğru çalışıyor. Dolayısıyla modelde TTF'in de bir endeks olarak

0: girilmiş olması daha doğru sonuç verirdi. Bugün TTF fiyatlarına bakıyoruz. Bugün 74 euro civarında ve Avrupa'da yeraltı depolarındaki doluluk oranı çok düşük. %50'ler civarında ve 1 Kasım'da mevzuat gereği %90'lara ulaşması gerekirken 1 Kasım'a çok bir vakit kalmadı ve bu imkansız görülüyor. Dolayısıyla önümüzdeki kışta doğal gaz belirleyici bir şey olacak. Ve TTF fiyatları da ben aşağıya seyredeceğini görmüyorum. Mesela ben şöyle bir kendi çapımda bir model çalışması yaptım. Brent'i ve TTF'i yaklaşık bir baz fiyat olarak aldım. Yaklaşık 90 dolarlık Brent'te ve 35 euroluk TTF'i baz fiyat alırsak, mesela TTF'in 50 euroya çıkmasında eğer Brent 90 dolar kalırsa 5 milyar dolar ilave bir şey geliyor, yük geliyor cari açığa. Brent daha fazla artarsa, mesela 100-110 dolarlara çıkarsa ve yine TTF 50 euroda kalırsa 10 milyar dolarlık ilave bir yük geliyor. Böyle bir senaryoda dediğim gibi yani 71 dolar 71 milyarlık bir şeyi ben çok iyimser gördüm. Benim tahminim bu senenin 74-75 milyar dolarlık bir enerji faturası olacağını. Yine cari dengeye baktığımızda da onu da ben daha iyimser gördüm. Beni onun da o rakamında 52, 53 hatta 54 milyar dolarlar seviyesinde olacağını tahmin ediyorum
1: Ki
0: açıkçası.
1: sizin de zaten daha önceki enerji ithalatı tahmininiz 75 milyar dolardı. Yani burada aslında bir değişime gitmediniz beklentinizde. Peki şimdi doğalgaz tarafını konuşmayı
0: Çünkü
1: biraz
0: değişimi
1: daha...
0: dediğim gibi yani doğalgazdan dolayı gitmedim. Yani petrol tahmini tamam makul. Ben de yani Brent'e işte 88, 90, 91 alırdım ben olsam ama modelde doğalgaz fiyatı olmadığından dolayı yani bunu da girmek gerektiğini söylüyorum.
1: Ki Avrupa'da doğalgaz fiyatları %4,5 artışta son aslında bir yılında zirvesini görmüş bir fiyatlamayla ilerliyor diye sizin söylemlerinizi eklemiş bulunayım. Şimdi doğalgaz tarafında Avrupa'yı konuşuyoruz fakat bir de Türkiye tarafındaki anlaşmaları da konuşmakta fayda var. Çünkü İran'la yapılan doğalgaz anlaşması Türkiye'nin vazgeçemeyeceği bir stratejik anlaşma olarak siz yorumlardınız her zaman ve geçtiğimiz Temmuz ayında 25 yıla varan bu sözleşmenin sona erdiğini gördük. Peki yeni dönemdeki şu an imzalarda hala belirsiz ABD-İran savaşı sonucunda koruyor. İran gazının alınmasının kesilmesinden sonra depolar kışa sizce hazır mı? Yeni bir anlaşma kapıda olur mu? Ve ilk hangi bölgeler burada riskli duruma düşebilir sizce?
0: Şimdi Türkiye'nin yumuşak karnı konutlardır. Konut talebi kış döneminde çok artar. Biz 81 vilayete gaz götürdük. 23,5 milyon abone gaz tüketiyor. Ve bu tüketilen gaz da 4,5-5 ayda tüketiliyor. Size şöyle bir örnek vereyim. Ocak ayında 7 milyar metreküp tüketen konut sektörü Temmuz'da 300-400 milyon metreküpe düşüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sisteminde soğuk kış günlerinde 360-370 milyon hatta 400 milyon metreküpe günlük talep ulaşıyor. Ve burada girmesi gereken her metreküp çok önem arz ediyor. Ben İran anlaşmasını kış dönemi için altını çiziyorum. Çünkü orada günlük sözleşme miktarı 28,6 milyon metreküptür. Dediğim gibi yani 350-360 milyon metreküpe ulaşan günlük talepte 28 milyon metreküp yaklaşık %8, %10 ve çok önemli. Ve hidrolik dengeye baktığımızda İran gazı doğudan giriyor ve direkt Sivas'tan sonra Malatya, Gaziantep, Adana ve Mersin bölgesine akıyor. Onun backup'ı, onun alternatifi aşağıda kurulan FSRU doğal gaz LNG terminali. Şimdi İran'da bir eksilme olursa kış dönemindeki kış dönemin altını çiziyorum. Bunu LNG ile tedarik etmek çok böyle hassas dengelere gerektiriyor. Saat gibi çalışan bir LNG tedarik zinciriniz olması gerekiyor dört yolda. Çünkü orada FSRU'nun doğası gereği bir depolama olmadığından dolayı her gemi gelecek, boşaltacak. Ondan sonra onun ardına diğer gemi gelecek ki sistemi dengede tutabilsin. Bunu da yapmak kış döneminde çok kolay bir şey değil. Hem tedarik zincirinde, hem planlamada, hem alım programlarında. Bu arada siz her şeyi doğru yapsanız bile doğaya hükmedemiyorsunuz. Bir fırtına, tankerin gelişinde bir sıkıntı. Mesela gelen tanker, atıyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nde slotu kaçırdı ya da oradan demir alamadı, 2 gün gecikti, onun bile sisteme negatif etkisi olur. Dolayısıyla İran Sözleşmesi kış döneminde mutlaka girmesi gerekiyor. O gaz eksilirse ya da sıfırlanırsa ya Azerbaycan'dan bir miktar daha ilave gaz alınması gerekiyor ya da, ve bunun paralelinde de LNG'yi, spot LNG'yle desteklemek gerekiyor. Yoksa kesintiler baş gösterir ama konutta bu kesinti olmaz. İşte bu arada elektrik talebi de önemli. Çünkü elektrik şu anda elektrik santralleri baz güç santrali olarak çalışmıyor. Onlar artık puantı yöneten bir enstrüman. Şu anda da bu sene su gelirleri, rüzgar, GES'ler iyiydi ama artık Eylül'e girdik. Kış geliyor. Özellikle GES'lerdeki üretim azalacak güneşin dönmesinden dolayı. Su gelirleri artık düştü kış döneminden dolayı. Gaz santralinin çalışma saatleri daha da artacak. İthal kömür santralleri de tabii önemli. O da yükte önemli bir parametre temsil ediyor.
1: Elektrik tarafımızda... Hemen araya girmek isterim. Şimdi LNG tarafında farklı bir Amerika ile anlaşma var. Elektrik tarafına bakıldığında geçtiğimiz hafta Cuma günü editörümüz Ufuk Olgun'un da ele aldığı habere bakıldığında Ağustos'ta hem üretim hem de elektrik tüketiminde biz rekorları görmüş bulunmaktayız. Peki sizinle daha önce yaptığımız programlarda siz her zaman şunun altını çizerdiniz. Burada evet rekorlar kırılıyor, yükselme durumu var. Hidroelektrikten kaynaklı da yukarı yönlü bir seyrin de olduğunu rakamların alt metninde biz okuyoruz. Ama rüzgar ve güneş enerji depolama ya da yedek üretimi olmazan burada sistemi taşıyamayacağını bu rekor üretimin söylerdiniz. Peki önümüzdeki dönemde burada asıl açığı üretim kapasitesi mi, şebeke mi yoksa depolama tarafı mı yükseltecek? Sizce kışa hazırlanmak amaçlı burada hangi adımın atılması öncelikli hale getirilmeli?
0: Şimdi elektrikte kritik dönemi geçtik. Ağustos ayında klimalardan, soğutmadan dolayı talep ciddi artıyor. Ve şanslıyız ki su gelir de iyi dediğim gibi. Bundan sonra aslında Türkiye'nin özellikle iletim ve dağıtım altyapısına yatırım yapması gerekiyor. 126 bin megawattlık kurulu gücümüz var ama talep 60-62 bin megawattları geçince alarm zilleri çalıyor tabii. İletim burada çok önemli. Ama ben 2026'da elektrikte arz talep dengesinde bir sıkıntı öngörmüyorum. Dediğim gibi Ağustos ayını geçtik. Burada kış şartları çok önemli. Eğer soğuk bir kış dönemi geçirirsek arz kaynaklarında bir kesinti, bir aksama olursa, doğalgaz santrallerinin kapasitelerinde bir düşme olursa o kritik olacak ama elektrikte ben bir sıkıntı görmüyorum. Bu arada orta vadeli programda eksik bir nokta daha var. Hep Hürmüz'e, İran'a odaklanmış ama Karadeniz'deki sıkıntıdan hiç bahsetmiyor. Bence şu anda Karadeniz'de vurulan tankerlerin özellikle ürün fiyatlarına etkisinden dolayı, enerji piyasalarını etkilemesinden dolayı çok daha fazla önem arz ettiğini düşünüyorum. Ve Ukrayna-Rusya savaşı da önümüzdeki dönemde ben sulhle sonuçlanacağını pek öngörmüyorum. Orta vadeli program 2027'de enerji fiyatları daha rasyonel olacak varsayımıyla devam etmiş. Ama ben 2027'de ne Ukrayna-Rusya ne de İran krizinin çok durgunlaşacağını öngörmüyorum açıkçası.
1: Orta vadeli program tarafına baktığımızda burada Brent petrolden modelin yürütüldüğünün altını çizmişsiniz. Şimdi Brent petrol tahminine bakıldığında bir önceki yani geçtiğimiz sene Eylül'deki OVP planında 64,3 dolara varan bir beklenti varmış Brent'te ortalama. Bugünkü ortalama beklentiye bakıldığında 89,3 dolara tekabül ediyor. Peki Peki siz bu rakamı nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü daha önce 100 doları aşabilecek bir Brent petrole karşı karşıya kalabiliriz demiştiniz ki ABD-İran savaşından mütevellit biz 120 dolarlara kadar bir

0: rekor seviyeyi gördük. Peki stoklardaki kalıcı erime mi yoksa jeopolitik priminin hala daha artması mı burada fiyatları yukarı yönlü seyrettirebilir? Siz nasıl bir fiyatlama modeli öngörüyorsunuz önümüzdeki dönemde?
1: Şimdi modelde orta vadeli programda alınan 2026 için alınan Brent fiyatı makul. 2027'de ben o kadar iyimser değilim ama başta da söyledim. Sadece Brent'e çalışan bir model yapmak çok doğru değil. Çünkü bugünkü 88 dolarlık Brent fiyatıyla 3 yıl önceki 88 dolarlık Brent fiyatı aynı değil. Çünkü ürün fiyatlarında çok farklılık var. Dizel bugün aldı başını gidiyor. Jet yakıtı bugün aldı başını gidiyor. Brent yükselmese bile o ürünler kendi dengesinde çalışıyor. Bugün Ukrayna'nın vurduğu 25-30 tane rafineriden dolayı dizel fiyatlarının, jet yakıtı fiyatlarının gevşemesini ben çok öngörmüyorum. Korelasyonu ayrıştı Brent fiyatıyla ürün fiyatlarının. Yine Brent fiyatıyla doğalgaz fiyatlarının korelasyonu ayrıştı. Dolayısıyla sadece Brent'e endeksli bir model çalıştırmak eksik olur diye düşünüyorum. Bu modeli hem ürün fiyatlarında hem de doğalgaz fiyatıyla daha kapsamlı çalıştırmak daha sağlıklı sonuç verir diye düşünüyorum.
0: Şimdi OPEC Plus'ın da geçtiğimiz hafta yani yine pazar günü burada üretim tarafındaki toplantı sonuçları çıktı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC artıdan çıkmasından sonra ise burada Ekim ayı üretim politikasında bir değişime gidilmemesi dikkat çekti. Peki bu ekibi Bayi'nin çıktığı şekilde göz önüne alırsak sizce son dönemdeki bu politikalarla değişime gidilmemesinin sebebi yapısal bir tarafta zayıflamaya mı işaret ediyor yoksa diğer tarafta savaş koşulları sebebiyle mi böyle bir adım atılması gerekiyordu?
1: Hem savaş koşulları nedeniyle hem de artık OPEC Plus'ın çok etkisi kalmadı. Ve ben biraz önce de söylediğim gibi ham petrol arzında ve fiyatlarında çok ciddi bir sıkıntı yok önümüzdeki kısa vadede. En büyük sıkıntı üründe. Ve bunun da aşılması kolay değil. Yani bugün vurulan rafinerinin tekrar eski rejimine dönmesi gördüğü zarara göre değişmekle birlikte 2 haftayla 6 ay belki 2-3 seneye varan bir onarım süreci gerektiriyor. Ve bu da ürün fiyatlarında siz petrolü tedarik etseniz bile ürün fiyatlarında çok etkisi olmayacak. Diğer bir husus da navlun ve sigorta maliyetleri. Şimdi yani petrolü 88 dolar endeksi bana çok bir şey ifade etmiyor. Navlun ve sigorta maliyetleri çok arttı. Bugün her tanker her bölgede çalışamıyor. Karadeniz'de personel bulamıyorlar tankerlerde çalışacak. Bugün maaşlar en vasıfsız aşçının maaşı bile 25-30 bin dolar olmuş tankerlerde. Sigorta primleri zaten %8, %10'larda normal navlun ücretinin. Dolayısıyla bunları da üst üste koyarsak Brent'in kotaları ya da petrol fiyatının dışında çok farklı diğer parametreler de oyunda var.
0: Peki enerji uzmanı Arif Aktürk çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Değerli izleyenler, orta vadeli programı bir de sanayici gözünden dinlemek amaçlı konuğumuz telefon attığımızda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz Celalettin Bey.
2: Merhabalar Alara Hanım. Öncelikli olarak iyi günler diliyorum.
0: İyi haftalar dileyelim. Çok yoğun bir gündemimiz var Celalettin Bey. Bakıldığında uzun zamandır gözlerin odağında olan OVP programı açıklandı ve 3 yıllık yol haritamıza baktığımızda enflasyon tarafında beklentilerde 2026 yılı özelinde konuştuğunda yukarı yönlü seyir var. Büyüme tarafında aşağı yönlü bir seyrin de olduğunu revizyonlarda izledik. Peki şimdi 2026 büyüme tahmini %3,3 oldu. Sanayi büyümesi %2,3'e çekildi. Enflasyon beklentisi ise %28,4'e yükseltildi. Siz bu rakamları bir sanayici gözünden nasıl okuyorsunuz? Tablo sizce gerçekçi bir tarafa çekilmiş olarak mı yorumlanmalı? Ve sahadaki koşullar hedefler arasında hala bir mesafe var mı acaba?
2: Öncelikli olarak tabii ki orta vadeli planı memnuniyetle karşıladık. Şundan sebep en azından piyasa koşullarıyla planlananlar arasında bir korelasyon oldu artık. Eskiden piyasa koşulları ve bizim hissettiğimiz enflasyon değerleri ve rakamlar farklıydı. OVP'deki rakamlar farklıydı. Bir korelasyon yoktu ama şu anda en azından bütçelenmiş değerlerle mevcut reel sektörün rakamları biraz daha uyuşmaya başladı. Bu anlamda sevindirici. En azından bir öngörülebilirlik açısından ya da bizlerin problemlerini ve sıkıntılarını gerçek anlamda kağıt üstünde görmek açısından da son derece önemli olarak değerlendiriyoruz. Zaten biz böyle hissediyorduk. Yani enflasyonun bu seviyede olduğunu ve planlamalarımızı da yaparken buna göre yapıyorduk ama bu uyumsuzluk da bizi derinden etkiliyordu. Şimdi burada tabii ki orta vadeli planın bundan sonraki uygulama süreçleri esas son derece önemli ama dün ben de dinledim, ilgiyle de izledim. Önemli olan tabii ki burada ilk defa uzun zamandan sonra OVP'de sanayi ve üretim işin merkezine konulmuş. Bu son derece kıymetli. Biz özellikle de son 3-5 aydır bütün odalar ve Eskişehir Sanayi Odası olarak da aslında imalat sanayinin güçlü olması halinde ancak ve ancak Türkiye'nin güçlü olabileceği konusuyla ilgili sanayicilerimizin de problemlerini, dertlerini en yoğun bir şekilde aktarıyorduk. Bu anlamda ilk defa orta vadeli planda merkezinde sanayi ve üretim var. Tabii ki burada süreçlerin içerisinde de özellikle finansmana erişim ve maliyet yapısındaki yükseklik kısmında pozitif adımlar atılması, özellikle üretimin maliyetlerinin düşürülmesi yönünde adımların atılması en büyük beklentimiz. Finansmana erişim kısmında da özellikle imalat ve sanayi sektörüne daha pozitif ayrımların yapılıyor olması, yapılacak olması da aslında bu orta vadeli planın uygulama süreçlerine çok büyük güç verecektir diye düşünüyoruz, önemsiyoruz bunu. Özellikle her platformda da anlatıyoruz. Şu anda şirketlerin önemli bir nakit akış problemleri var. Ve nakit akış problemi de yaşarken aslında eskiden kısa süreli bankalardan düşük faizli kredilerle aslında bu nakit akış zinciri şirketlerin arasında tamamlanıyordu. Ama şu anda bu zincir tamamen kopmuş durumda. Özellikle orta vadeli plandan en büyük beklentimiz nakit akış sıkıntısı yaşayan şirketlerin bir an önce en düşük faizlerle desteklenip ödeme zincirinin düzgün bir şekilde şirketlerin aslında tekrardan tesis edilmesi. En büyük beklentimiz bu. Reel sektör bu konuda ciddi şekilde sesini çıkartıyordu uzun zamandır. Özellikle de yine enflasyonla mücadele ederken sanayicimizin yatırım kabiliyetini, sermaye yapısını vererek uluslararası rekabet gücünü de korumanın son derece önemli olduğundan hep bahsettik son 4-5 aydır.
0: Peki Celalettin Bey, OVP tarafına bakıldığında siz de altını çok çizdiniz. Birçok sektöre desteğin de olabileceğine dair mesajlar vardı. En dikkat çekici başlıklardan bir tanesi ise orta vadeli programda dışa bağımlılığı azaltabilecek stratejik sektörlere öncelik verileceğinin altı çizildi. Bunlar gıda, savunma, sanayi, ilaç, enerji ve mineraller olarak da ayrışmış bulunmakta. Eskişehir Sanayi Odası tarafında hangi sektörlere öncelik verilebileceğini görüyorsunuz bu adımdan ve bu mesajdan sonra?
2: Evet, özellikle de malzeme teknolojileri konusundaki Eskişehir'in ihracatının önemli bir kısmı aslında havacılık ve savunma sanayide geliyor. Tabii ki malzeme teknolojilerine, ileri teknolojilere yatırımların ithal ikamesi olacak şekilde yapılması ve desteklenmesi bu anlamda son derece önemli. Yine Eskişehir'in önemli ihracat kalemlerinden bir tanesi madencilik sektörü. Yani öz kaynaklarımıza geri dönüyoruz. Bu öz kaynaklarımızı en iyi değerlendirebilecek tabii ki yatırımların destekleniyor olması da son derece kıymetli. Eskişehir açısından şöyle değerlendirmek lazım. Biz bunu 10 tane maddede çıkarttık. Bunlar öngörülebilir bir ekonomi. OVP umarım bunu sağlayacak. Üretimi korumayan, destekleyen dezenflasyon politikası, yine uzun vadeli ve uygun maliyetli sanayi dönüşüm finansmanı ki bu son derece önemsediğimiz konu. Özellikle verimlilik, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüme dayalı olarak desteklerden bahsediyoruz. Yine ihracatçı, rekabetçi, kur ve seçici teşvik kısımları son derece önemli. Bilgiyi teknolojiye, yeteneği üretime dönüştüren sanayi ekosistemi Eskişehir'de çok güçlü ve bunun destekleniyor olması bizler için son derece önemli.

0: de en önemli kısım Eskişehir için demiryolu, liman ve lojistik, ki bu da önemli bir şekilde OVP'de var. Altyapısının sağlanması, Eskişehir'in düşünün 5 milyar dolar ihracatı var. 900 bin nüfuslu bir kentiz aslında. Sanayi kentiyiz ama ihracatımızın neredeyse tamamını karayoluyla yapıyoruz. Doğal olarak Eskişehir'in demiryollarına bağlantısı son derece önemli. Özellikle takvimlendirilmiş, ölçülebilir bir OVP planı son derece önemli. Ama iki şeyi de söylemeliyim. Eskişehir açısından baktığım zaman özellikle kamu maliye politikalarıyla desteklenmesi bu işin Eskişehirlilerin en büyük beklentisi. Çünkü sanayiciler uzun zamandır elini taşın altına fazlasıyla koydu. Peki. Bu işle birlikte sadece para politikaları değil, aynı zamanda kamu politikalarıyla da bunun desteklenmesi OVP'nin geleceği açısından bizler için önemli.
1: Evet, Celalettin Kesikbaş, çok teşekkürler değerli katkınız için diyelim ve fokusu noktalıyoruz değerli izleyenler.
2: Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
6: BBVA. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın ilk durağı araştırma masası olacak ama önce ekrandaki son dakikayı bir seslendireyim. Euro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,6 büyüdü. Beklentinin üzerinde geldi.

0: Elif Cansever yayına katılacak bu noktada. Elif, hoş geldin. Şimdi günün başlığı tabii bizim açımızdan OVP'nin çıktıları, içeride bunu tartışıyoruz. Küresele baktığımızda ise Cuma günü aldığımız tarım dışı istihdam verisi sonrası şekillenen beklentiler ve piyasadaki hareketler var. Beklentiler anlamında Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin yeniden yönünü yukarı çevirdiği bir ortamda hisse piyasalarının da yine istifini bozmadığını görüyoruz desem yeridir. Ne dersin?
1: Kesinlikle öyle Zeynep. Keza Wall Street'e yansımaları da Cuma kapanışı itibariyle oldukça pozitif oldu. Teknoloji ve yapay zeka hisselerinin yaptığı rally ile o tarafta özellikle Philadelphia yarı iletken endeksinin %3'ün üzerinde primlerle Wall Street kapanışını Cuma günü gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz bu noktada. Bugün Wall Street tarafı tatil, işçi bayramlarını kutluyorlar. Hem tahviller tarafında hem de açılış itibariyle göremeyeceğiz ama vadelilerde şu an Nasdaq'ın pozitif ayrıştığını ve S&P ve Dow Jones tarafını yatay negatif seyrini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Yurt içi taraftan başlayayım, aslında birazcık özelden genele doğru gideyim. Yurt içi tarafa baktığımızda dünkü OVP'nin çıktıları olarak piyasaların bir miktar daha bugün pozitif seyrini sürdürdüğünü ve dün teknoloji ve savunma baskılarından sonra bugün sanayi tarafının bir miktar daha güçlü seyirde işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Keza bankacılık son 15 gündür sürdürdüğü güçlü performansını sürdürmeye devam ediyor. Buradan aslında hazır euro verileri gelmişken, Wall Street tarafında konuşmuşken euro tarafına geçelim. Bir miktar daha bu tarafta ki Perşembe günü ECB tarafının toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısını takip ediyor olacağız. Türkiye Merkez Bankası toplantısıyla beraber. Avrupa tarafında bir miktar daha yatay negatif bir hisse performansı gördüğümüzü söyleyebiliriz bugün itibariyle. Bugünün özelinde burada hatırlatmam gerekiyor ki Cuma günü Wall Street tarafında başlayan teknoloji hisselerindeki rally'nin sabah Asya seansına geçmesi ve orada ciddi pozitif kapanışlar görmemiz ki MSCI Asya Pasifik Endeksinin rekor seviyelerde %1'in üzerinde yaptığı kapanışla beraber ki bu gelişen dünya, MSCI gelişen dünya ülkeleri endeksine de yansımıştı. O tarafta da Haziran'dan beri gördüğümüz en yüksek seviyeleri görmüştük. Şu an Avrupa tarafının bu yükselişe eşlik etmediğini bir miktar daha yatay negatif kapanışları takip ettiğimiz, yatay negatif işlemleri takip ettiğimizi söyleyebiliriz o tarafta. Aslında burada baktığımızda merkez bankalarının toplantılarına baktığımızda ECB en kesinleşenlerden bir tanesi. Swap piyasaları ECB tarafından artık net bir şekilde, keza grafiğimizde rica edeyim, hemen terminal ekranlarımızdan da bakalım. Terminal ekranlarımızda da gördüğümüz gibi artık Eylül toplantısında piyasa %99.2 seviyesinde faiz artırım ihtimalini fiyatlıyor. Buradan hazır ekranımız varken diğer merkez bankaları toplantılarında gerçekleşecek bu ay içinde. Onların da bir miktar swap piyasalarına bakmak istiyorum. Şu an %70'in üzerinde, geçen hafta pazartesi %70 seviyelerinde bir orandan bahsediyorduk aslında Fed faiz artırımı için. Hafta içi bir miktar daha geri çekilmişti. Fakat Cuma günü tarım dışı istihdam verisinden sonra bir miktar daha güçlenen faiz artırım ihtimalinden söz ediyoruz Fed tarafında. %58 seviyesinde faiz artırım ihtimali şu an Eylül toplantısı için küresel piyasalarda fiyatlanıyor diyebiliriz. Asya tarafına baktığımızda ise Japonya Merkez Bankası'nın artık ECB'ye eş değer olarak neredeyse tam fiyatlama görüyoruz Eylül faiz artırımı için. %98.3 seviyesinde Eylül faiz artırım ihtimali fiyatlanıyor diyebiliriz. Avustralya tarafına baktığımızda keza bu ay içinde ayın 29'unda onun faiz kararını da karşılayacağız. Piyasaları artık %66 oranında onun da faiz artırım ihtimallerini fiyatlıyorlar. Yani küresel piyasalarda, küreselde ana eğilimin bir miktar daha jeopolitik gerilimlerin yukarı yönlü hareketleriyle, karşılıklı söylemlerin, saldırıların bir miktar daha sertleşmesiyle, enflasyon görünüm üzerinde yaptığı baskıyla beraber aslında swap piyasalarına yansımış piyasalar beklentileri faiz artırım yönünde olduğunu küresel piyasalarda bu noktada söyleyebiliriz Zeynep. Jeopolitik tarafa baktığımızda Brent petrolde sabah saatlerinde 97 seviyelerini takip ediyorduk. Burada aslında bir miktar daha Uman ile anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki haber akışıyla beraber geri çekilen bir Brent petrol takip ediyoruz. Keza şu an %96.66 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Dolar endeksine baktığımızda ise Brent petrolün geri çekilmesiyle beraber yine 99'un altı seviyelerine gelerek 98-96 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor diyebiliriz. Bu hafta oldukça önemli bir hafta. Çok fazla makro veriyi ve çok fazla merkez bankalarını takip ediyor ve piyasaları yansımalarını analiz ediyor olacağız Zeynep.
0: Elif, çok çok teşekkürler.

0: Devam edelim bu noktada yayına. Serdar Şenol katılacak, Alternatif Bank Baş Ekonomisti. Merhaba Serdar Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: OVP ile başlayalım. Önce yani baktığınızda, daha önceki OVP'lerle kıyasladığınızda ne kadar, yani hem büyüme, enflasyon hedefleri açısından hem de ulaşılırlık, inandırıcılık, tutarlılık noktasında nasıl bir değerlendirmeniz var, nasıl görünüyor?
1: Açıkçası öncekilerde birazcık daha hevesin büyümeye %5'e daha hızlı yaklaşma, enflasyonda biraz daha hızlı aşağı gelme şeklinde biraz daha yoğun olduğu OVP'ler vardı. Bu sefer büyümeye ancak %5'lere 2028'de ulaştığımız bir seyir görüyoruz. Dolayısıyla baktığımızda burada büyüme anlamında ben daha gerçekçi buluyorum. Enflasyon anlamında da keza piyasanın %30'lara yakın beklentisine daha yakın. Hatta son enflasyon raporunun da üstünde 28.4'lük bir beklenti var. Bununla birlikte tabii yani daha gerçekçi bir takım göstergeler olmakla birlikte biraz da soru işareti oluşturan bir iki alt kalem de var. İsterseniz çok az onlardan da bahsedeyim. Bütçe tarafında harcamalar bazında baktığımızda faiz dışı harcamalar, özellikle mal alımları ve cari harcamalarla ilgili kalemlerdeki artışı ben standart trendi biraz daha üstünde gördüm. Hafif bir popülist bir tavır mı olabilir? Bu seneki harcamalarla ilgili fark etmediğimiz bir ekstra bir şey mi olabilir? Çünkü faizi zaten biliyoruz. Vergi vesaire, bunlar büyüme beklentileriyle belli ölçüde uyumlu. O tarafta da çok büyük bir sorun yok. Ama bu faiz dışı harcamalarla ilgili birkaç kalemin birazcık daha sıkı politika tavrına birebir uyan ve bunu fazlasıyla destekleyen bir duruştan hafif uzak kaldığını görüyorum açıkçası. Birinci bulgu bu benim adıma bakarsak. İkinci bulgum da biraz kur tarafında hafif daha nasıl ifade edeyim, enflasyon merkez faizi trendinde aşağı yönde bir harekette bir tık daha aşağıda bir kur tahmini beklerdim açıkçası. Bu birazcık daha ihracatçı anlamında destekleyici bir tavır olabileceğini gösterebilen kur patikası anlamında bir algı yarattı bende diyebilirim.
0: Peki şimdi buradaki hani para politikası tarafına ilişkin, yani OVP'deki duruş ve hedefler noktasında oraya varış noktasında o zaman nasıl bir faiz döngüsü beklenebilir? Yani yaklaşık bir 14-15 ay sonra 21 enflasyonu işaret edecek yol ne olmalı? Yani patikanın hızı açısından, orada döngü açısından ne beklenebilir?
1: Açıkçası burada biraz tabii 21 bizim beklentilerimize göre bir dahaki yıl için biraz daha zor ulaşılabilir bir seviye diyebilirim açıkçası. Ben daha 25'lere yakın, 24-25 bandında en azından bir enflasyon beklerim ki burada İran'la ilgili sürecin daha eskale olmayacağı, bu tarafta standart düzenin korunacağı ve çok çok ekstra bir enflasyon kaygımız oluşmayacağı mevcuta göre. Mevcut pati beklentimize göre diyebilirim daha doğrusu. Ama bununla ilgili riskler tabii ki teksa ekstra yukarı yönde bir şey yaratabilir. 21 içinde açıkça söyleyeyim, yılın birazcık daha başları belki eğer aylık enflasyonlarda bir tık daha makul bir şey yaşayabilirsek, zamlar biraz daha sınırlı olabilirse o tarafta biraz daha faiz indirimlerini daha erken görebileceğimiz bir seyir olabilir. Ama burada benim aklımdaki temel soru şu, zaten piyasanın beklentisinden daha düşük bir enflasyon beklentisi orta vadeli planda ortaya koyuluyor. Burada faiz anlamında aşırı hızlı bir indirim yapmak hem küresel anlamda hem para politikasında sıkı duruş görünümü anlamında biraz soru işareti yaratabilir. O yüzden ben bu yıl evet 1,5-2 belki, ama bir dahaki senenin başında şöyle bir durup hafif enflasyondaki aşağı seyri biraz daha net gören bir Merkez Bankası görmek isterim açıkçası.
0: Şimdi Serdar Şenol, büyüme hedefleri açısından baktığımızda da hani iddialı diyebileceğimiz bir hedef seti, hedef bileşeni olduğunu söylemek mümkün sanırım. Buraya baktığımızda yani potansiyel büyümesini 4.7 ve 4.5 olarak bu sene ve gelecek sene için belirlemiş. Yani yatırım önceliklendirmesi vurgusunu görüyoruz, onu ön plana çıktığını ve faktör verimliliği üzerinden yapılan bir değerlendirme olduğunu da anlıyoruz. Dolayısıyla yani şunu sormaya çalışıyorum. Burada yani bu toplam faktör verimliliği artı çıktı açığıyla beraber hem dezenflasyonist hem de büyümeyi sağlayabilecek bir işte altyapı, bir düzlem kurgusu var. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir?
1: O tarafta da biraz tabii ek kalemlerden biraz daha beklenti var. Şu anda işte benim gördüğüm kadarıyla büyüme beklentileri bir dahaki sene için 4'lerin üstünde. Bu sene ben 3'lerin altında bir büyüme. Bir dahaki sene 4'lere yaklaşan ama 4'ü aşmakta pek kolay olmayacak. Bu küresel gündemde bir büyüme beklerim açıkçası. Bu birazcık daha hevesli bir büyüme beklentisi. Ve alt kalemlere bakarsak hem tüketimde hem yatırımda aslında bu taraftaki büyüme tercihleri biraz daha bunu destekler nitelikte değil. Dolayısıyla dış talep bazında baktığımızda biraz daha, evet aynen öyle. Hem özel tüketim hem de özel yatırım anlamında biraz daha iştahlı, kamu yatırımında biraz destekçi olduğu ama net dış ticaretten de biraz daha fazla destek gören bir büyüme var. Ben bir dahaki yıl küresel gündem adına baktığımızda Avrupa talebi, bizim ihracatımız adına baktığımızda buradaki ekstra faktörlerin evet bir miktar ithalat dengelenmesi olabilir. Ama bu kadar güçlü ekstra bir faktör faydası yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Bir de tabii şöyle bir şey var. Faktör verimliliği anlamındaki performansın artması büyümede daha verimli bir büyüme anlamına gelir. Daha verimli bir büyümeden bahsediyorsak işsizlik oranında böyle daha kademeli düzenli hatta hareket kolay olur mu? Bundan emin değilim. O taraf benim aklımda biraz daha soru işareti. Dolayısıyla evet birkaç alt kalem bazında normalleşme gösterilmiş. 4'lere yaklaşan bir seyir çok makul. Ama detaydaki kalemlerde, alt kalemlerde net dış ticaret gibi ekstra performans bekleniyor. Bunun çok kolay olmasını açıkçası şu an için biraz zor buluyorum. Keza mesela bir dahaki yıl için bazı alt detay kalemler biraz şişmiş gibi duruyor. Mesela bunlardan bir tanesi turizm gelirleri. Bir dahaki sene için biraz artış beklenmekte. Bu artış hala bu küresel belirsizlik devam ederken çok da kolaymış gibi gelmiyor açıkçası bana.
0: Peki Serdar Şenol, teşekkür ediyoruz katıldığınız katkınız için. Alternatif Bank Baş Ekonomisti konuğumuzdu. Devam edelim. Hakan Ülken yayına katılacak. Aydın Ticaret Odası Başkanı ve TOB Yönetim Kurulu üyesi. Merhaba Hakan Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk.
0: OVP'den konuşacağız sizinle de. OVP'nin çıktıları üzerinden değerlendirmelere devam ediyoruz. Şunu sormak istiyorum. Yani iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yönlendirme, önünü görebilme temaları ekseninde OVP rehberliğini nasıl buldunuz?
2: Evet, şimdi öncelikle bugün 7 Eylül. Efeler Diyarı Aydın'ın, yani memleketimin İşgalden kurtuluş yıl dönümü. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Yörük Ali Efe ve tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bununla başlamakta fayda var. Tabii OVP önemli. OVP artık geçen ayki Bloomberg bağlantılarımızda da ifade ettiğim gibi biraz daha gerçeğe yakın sanacak bir açıklama, bir rapor, bir program an itibariyle. Biraz iyimser ama gerçeğe de daha yakın, realiteye daha yakın. OVP ile ilgili asıl meselemiz şu, biz Türk özel sektörü penceresinden baktığımızda 2027'yi burada önemsiyoruz. Çünkü 2028-2029 ile ilgili program biraz daha doğal olarak seçim sonrasını planlayacak ve 2028-2029'u ben çok fazla burada üzerinde durmuyorum. Daha çok 2027'yi önemsiyorum. 2027'de malum bugüne kadar gelinen süreçte bu sıkı para politikasından kaynaklı finansmana erişim ve artık piyasada tamamen soğumanın yaşandığı bir dönemdeyiz. Bizim beklentimiz artık biraz ısınması yönünde ve burada özellikle faiz dışı yatırımların, pardon, bütçedeki faiz dışı harcamaların daha yoğun olacağı öngörüldüğünde bunun büyümeye olan etkisi, yani büyüme rakamlarının içerisindeki kamu yatırımlarının payı ne kadar artarsa bizim iç ticaret hacminin ne kadar azalacağını veya ne kadar az artacağını göreceğiz. Şimdi büyümedeki hedef %4.2. 4'e yaklaşırsak iyidir ama 4'e yaklaşırken nasıl yaklaşacağımız önemli. Burada asıl önemli olan sanayiyi nasıl durağanlıktan kurtarır, ihracatçıyı nasıl koruruz 2027'de. Küresel risklerden bağımsız bizim kendi iç piyasamızda bu finansal akışı nasıl daha sürdürülebilir halde tutarız, bunlara bakmak lazım. Tabii burada gözlemlediğim kadarıyla 2027'de 750 milyarlık YİTAK kredileri biraz öncelenmiş ve yanı sıra tabii Exim üzerinden verilecek olan krediler var. Biz hadiseye sadece yatırım teşviki açısından değil, mevcut finansmanın sürdürülebilmesi açısından da bakmamız lazım. Hem istihdamı burada arttıracağız, yani işsizliği düşüreceğiz demişiz OVP'de. Ama aynı zamanda tabii bizim yaklaşık 30 aydır, 29 aydır PMI verileri 50'nin altında. Yani sanayideki daralmayı bizim bir şekilde durduruyor olmamız lazım. İstihdamın önünü açacaksak, hatta koruyacaksak. Bu noktada OVP 2027'yi öncelediğimizde enflasyonda da %21, iyimser ben 25 gibi bir, tabii bugünden böyle bir 14-15 ayı söylemek kolay değil. Netice itibariyle bu da bir program, bir hedef. Ama demek ki enflasyonu çığırından çıkartmayacağız ama enflasyonla ilgili mücadelede de bir miktar böyle bir geri adım atacağız gibi okuyorum ben bunu. Tabii burada en başından beri ifade ettiğimiz gibi piyasadaki iç ticaret hacmi başta olmak üzere dış ticareti koruyup iç ticareti bir miktar arttırmamız lazım. Çünkü iç talep bayağı yavaşladı. Son çeyrekte özellikle bayağı yavaşladı.
0: Peki Hakan Ülken, şunu da sorayım. Şimdi burada özellikle sanayi koruma stratejisi başlığı önemli görünüyor. Orayı biraz sizinle değerlendirelim istiyorum. Yani özellikle işte değişen küresel koşullar, jeopolitik riskler, tehditlerin daha belirgin hale geldiği bir dünya atmosferinde, ikliminde ekonomiyi bunlara hazırlamak, işte bir stratejik alanlara ekstra kaynak ayırmak gibi bir hedef, bir ne diyelim yöntem, yol belirleme stratejisini, niyetini burada görüyoruz. Burayı biraz konuşalım. Yani bu perspektif önemli ve belirleyici, iş dünyasının da gündeminde idi. Dolayısıyla şimdi OVP'deki bu bakış açısını, bu yaklaşımı ne kadar kritik görürsünüz?
2: Şimdi bu yaklaşım öncelikle niyet açısından çok kıymetli. Yani ortada bir bu anlamda hamle yapılması gerektiğinin farkındalığı bizim için kıymetli. Tabii bu hamle setlerini iyi planlamak lazım. Şimdi Zeynep Hanım, devlet ne kadar teşvik verirse versin dipsiz kuyu gibi bir sistemin içerisinde eriyip gidebilir. O nedenle bu YİTAK kredileri çok kıymetli. Yani bunların hepsine tek tek girersek programımız çok uzar. Ama asıl mantığın, asıl mental bakış açısının ihracatı korumak adına, ihracatı düşürmemek adına ve sanayiyi durdurmamak adına olmalı. Peki bunu nasıl yaparız? Buradaki en temel hadiselerden biri kurla ilgili zaten bir dezenflasyon sürecinden vazgeçilmeyeceğine, azıcık da olsa biraz sıkmayı geri almak şartının ortada olduğu bir ortamda bu tamamen ihracatı ve sanayiyi kurtarmayacaktır. Yani %4 büyüyerek biz ki bunun içerisindeki alt kırılımlarına da baktığımızda sanayiyi şu an kurtaramayabiliriz. Yani kurtarmaktan kastım durağanlıktan kurtaramayabiliriz. Burada sadece YİTAK kredileri değil, bizim döviz dönüşümüyle ilgili almış olduğumuz kararları iyice esnetmemiz lazım. Exim Bank'ın vermiş olduğu kredilerdeki masraf oranlarından tutun, ihracatçıya özel, imalat sanayine özel verdiğimiz destekleri daha da arttırmamız lazım. Öngörülen istihdam üzerindeki yükleri kesinlikle ama kesinlikle arttırmamamız lazım.

0: Yani %4 olan istihdam teşviğini imalat sanayinde düşürmememiz lazım. Genel istihdamdaki prim desteğini düşürmememiz lazım. Yani bir yandan ihracatçı ve sanayiyi önceliğim derken bir yandan da finansmana, asıl işletme finansmanına ihtiyaç duyan, piyasa ağzıyla para yok, para kıtlığı var denilen bir ortamda KOBİ kredilerini mutlaka açmamız lazım. Yani KOBİ kredilerindeki kısıtı mutlaka kaldırmamız, tamamen kaldırmasak bile esnetmemiz lazım. Çünkü bu nakit akış döngüsünde problem oluşturacak şirketlerde. Bununla ilgili genel çerçevede elbette böyle tamamen piyasanın açıldığı, her tarafa kredilerin yağdırıldığı bir ortam mümkün değil. Bunu realist olmak lazım. Ama piyasayı biraz açmak lazım. Çünkü bu piyasayı biraz daha açmamaya devam edersek şirketlerimiz gerçekten çok zorlanacaklar.
1: Peki son olarak şunu da sorayım. Yani OVP'nin önemli kısımlarından biri de firmaların, çok kısa bir cevap rica edeceğim, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyumu. Burada sizin iliniz özelinde de aslında kritik, yani daha doğrusu sizi yakından ilgilendirdiğini düşünüyorum bu başlığın. Hani tarım, gıda ve turizm standartlarına uyum sağlanması noktasında. Ne kadar üyeleriniz, Aydın Ticaret Odası üyeleriniz bu dönüşüme hazır? Nasıl projeler hedefliyorsunuz, yürütüyorsunuz hali hazırda?
0: Biz yaklaşık 3 seneyi aşkın bir zamandır bu konuyla ilgili uzun uzun çalışıyoruz. Bütün eğitim çalışmalarımızı ve planlamalarımızı yaptık. Özellikle Avrupa finansmanını bizim iyi kullanmamız lazım. Yoksa içeride zaten malum finansman konusunda problemimiz var. Bununla ilgili yurt dışı kanalları çok iyi kullanmamız lazım. Aksi halde biz Avrupa ile bu yeşil dönüşümü yakalayıp da ihracatımızı korumamız mümkün görünmüyor.
1: Peki. Hakan Ülken, teşekkür ediyoruz katıldığınız cevaplarınız için. Aydın Ticaret Odası Başkanı konuğumuzdu. 30 dakikayı kendisinin notlarıyla bitirelim. Birazdan aile ekonomisi var. Profesör Sadi Uzunoğlu yayında olacak. OVP çıktılarının aile ekonomisi, hane halkı bütçesi planlaması açısından ne ifade ettiğini de kendisiyle birazdan konuşacağız. Az sonra görüşelim.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Profesör Said Uzunoğlu yayına katılacak. Her pazartesi olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhaba Zeynep, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Gündemimiz OVP içeride ağırlıkla. Pazar günü yani dün takip ettik çıktıları, açıklamaları, verilen mesajları, programın içeriğine baktık. Dolayısıyla bugün üzerine bolca konuşuyoruz. Biraz hane halkı cephesi açısından ne ifade eder sizinle de buraya bakmaya çalışalım. Şimdi baktığımızda enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini görüyoruz. Tek haneli enflasyon hedefinin de 2029'u işaret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla aile bütçesinin öngörülebilirliği açısından, bundan sonrası açısından OVP hedefleri, OVP rehberliği ne ifade eder?
2: Evet Zeynep, tabii bugün biz orta vadeli programı aile ekonomi

ekonomisi açısından ele alacağız. Dolayısıyla OVP dediğimiz zaman orta vadeli programın içinde büyüme var, enflasyon var, bütçe açığı var, ihracat, milli gelir var. Ama biz tabii Ankara'daki bir ekonomi belgesi olarak değil, olayı evimizin mutfağında bakarak değerlendirirsek herhalde daha farklı olacak. Çünkü vatandaş soruları şunlar. Benim maaşım yok. Yani bu program açıklandı ama benim maaşım ne olacak? Market fiyatları düşecek mi? Kredi faizleri ne zaman düşecek? Ev veya otomobil almak kolaylaşacak mı? Emeklinin alım gücü artacak mı? Paramı mevduatta mı tutayım yoksa harcayayım mı? Aile ekonomisi açısından bu çerçevede ne yapacağız? Biz konuyu değerlendireceğiz. Önce istersen birinci olarak konuya şöyle bakalım. Önemli bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Enflasyonun düşmesi, fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Bir kere onu altını çizelim. Orta vadeli program diyor ki, ekranda da var zaten, enflasyon 2026 sonunda %28,4 olacak. İşte daha sonra 2027'de 21'e, 2028'de 13,5, 2029'da da 9'a düşecek diyor. Vatandaş bunu duyunca doğal olarak şöyle düşünüyor. Güzel, demek ki fiyatlar düşecek. Yani bu oranların düşmesini fiyatlar düşecek gibi de algılayabiliyor. Hayır. Enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi değil. Fiyatların artış hızının düşmesi. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Örneğin 100 liralık bir ürün alıyoruz. Enflasyon %28 olacaksa kabaca bu ürünün fiyatı 128 liraya çıkacak. Ertesi yıl enflasyon, yani 2027'de enflasyon %21. Eğer buraya düşerse bu ürün tekrar fiyatı düşmeyecek. 100 liraya geri dönmeyecek. Kabaca 128 liradan 155 liraya yükselecek fiyat. Sonraki yıl enflasyon 13,5 olursa ürünün fiyatı 176 olacak. Dolayısıyla hayat ucuzlamayacak. Eğer program başarılı olursa hayat daha yavaş pahalanacak. Daha yavaş yavaş pahalanacağız. Yani böyle düşünmemiz lazım. Peki vatandaş ne zaman rahatlayacak? Çünkü 3 yıldan beri bir sıkılaşma programı izliyoruz, değil mi? Burada vatandaş orta vadeli programı okuduğu zaman ben ne zaman rahatlayacağım diye bakacak. Şimdi burada reel gelir üzerinde durmamız lazım. Şimdi vatandaşın refahının yalnızca enflasyonun düşüşüne bağlı olmadığını bir kere altını çizelim. Yani benim maaşım arttı, benim refahım arttı. Hayır, öyle değil. Maaşın fiyatlardan daha hızlı artması söz konusu olursa vatandaş rahatlamaya başlayacak. Yani ücret artışıyla gerçekleşen enflasyon arasındaki farka bakacağız. Eğer ücret artışı gerçekleşen enflasyondan büyükse vatandaş reel olarak kazançlı demektir. Tam tersi olursa, yani ücret artışı enflasyonun altında kalırsa, İşte o zaman da bir kayıp söz konusudur. O nedenle enflasyonun, yani veyahut da orta vadeli programın başarısını biraz bizim ne yapmamız gerekiyor? Farklı bir şekilde algılamamız gerekiyor. Biz kendi enflasyon sepetimize göre ne yapmamız gerekiyor? Bakmamız lazım. Şimdi bir diğer soru da şu olabilir. Orta vadeli programda aile ekonomisi açısından ücretli çalışan ne beklemeli? Örneğin ücretle çalışan ne bekliyor programdan veya ne beklemeli? Burada tabii dikkatli olmamız lazım. Çünkü orta vadeli program bize doğrudan asgari ücret şu olacak demiyor. Ama %21'lik 2027 enflasyonu hedefi ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu enflasyon hedefi, yani %21 enflasyon hedefi de ücretin, bu ücret tartışmalarının aslında zeminini oluşturacak. Burada tabii bir kritik konu var Zeynep. Ücretler

0: Geçmiş enflasyona göre mi artırılacak yoksa beklenen enflasyona göre mi artacak? İşte çalışan açısından asıl mesele bu. Çünkü geçmiş enflasyon yüksek, gelecek yıl için hedeflenen enflasyon daha düşük. Eğer ücret ayarlamalarındaki gelecekteki enflasyonu hedefleyerek ücret ayarlamaları yaparsak belki dezenflasyon programının başarısı için iyi bir şey olabilir ama bu çalışan açısından başlangıçta hala işin kendisi açısından sıkıntılı olarak devam ettiğini gösterir. Çünkü geçmiş enflasyonda satın alma gücünde ciddi bir azalma var. Şimdi burada tabii şunun da altını çizmemiz lazım. Enflasyonla mücadelede biz genelde ücretliye enflasyonun sebebi gibi, esas sebebi gibi görüyoruz ama bu çok da doğru bir yaklaşım değil. Ama ücret artışı ile verimlilik artışı arasında bir bağ kurmamız gerekiyor burada Zeynep. Çünkü kalıcı ücret artışının yolu yalnızca nominal ücretlerin artması değil. Üretkenliği de artırmamız gerekiyor ki ekonomide üretim artsın. Dolayısıyla fiyatlar üzerinde de bu bir baskı yaratsın. Çünkü verimli çalışan bir sistemde maliyetler düşer. Bu da doğal olarak fiyatların en azından üzerinde aşağı yönlü. Hani düşürücü demeyelim ama baskıyı azaltan bir faktör yaratır. Şimdi bu ücretli açısından demek ki bizim asıl dikkat etmemiz gereken hedef enflasyon mu, gerçekleşen enflasyon mu? Gerçekleşen enflasyona göre yapılırsa o zaman enflasyonun kaybını ortadan kaldırabilir. Ama hedeflenen enflasyon olursa orada işler biraz sarpa saracak demektir biraz daha bizim açımızdan. Peki emekli açısından orta vadeli program ne diyor? Tabii ki emekli konusu biraz hassas. Neden? Çünkü çalışan ücret pazarlığı yapabilir, iş değiştirebilir, ek gelir yaratabilir. Ama emeklinin bunları yapma imkanı çok daha sınırlı. Dolayısıyla yüksek enflasyon en fazla sabit gelirli açısından olumsuzluk yaratır. Emekli açısından yalnızca tüfeğe bakmak da yetmiyor. Yani orada hani tüfe şu kadar olacak, enflasyon bu kadar olacak deniyor ama emekli açısından durum biraz daha farklı. Çünkü emeklinin tüketim sepetinde gıda var, kira var, sağlık, ısınma, elektrik ve ulaşım gibi zorunlu harcamaların etkisi var onun tüketim kalıbında. Dolayısıyla bu saydığımız zorunlu harcamalar enflasyonun yani tüfe dediğimiz belli bir sepeti içeren enflasyonun üzerinde olabilir. Üzerinde olursa o zaman maalesef emeklinin ciddi anlamda bir kaybı ortaya çıkar. Yani emeklinin enflasyonu ile ortalama tüfe her zaman aynı değil. Bu yüzden emekli açısından orta vadeli programın başarısı için şuna bakmamız lazım. Yani emekli orta vadeli programda başarıyı nasıl ölçecek? Emekli maaşı kaç para oldu değil. O maaşla kaç kilo et alıyorsun? Kaç litre süt alıyorsun? Kaç metreküp doğalgaz alabiliyorsun? Kaç kira ödenebiliyor? Yani nominal maaş değil, satın alma gücüne bakması gerekiyor. Bu bir kere orta vadeli programda çalışanlar açısından bakılması gereken temel konular. Tabii bir diğer soru şu olacak. Faizler ne zaman düşecek? Şimdi burada iki tane faiz var. Biliyorsun sen de akşama kadar ekonomide faiz konusunu sürekli konuştuğun için farklı farklı ekonomide faizler var. Bunlardan birisi Merkez Bankası faizidir. Bir diğeri de vatandaşın karşılaştığı örneğin konut kredisi, ihtiyaç kredisi, otomobil kredisi, kredi kartı veya mevduat faizleri gibi faizler vardır. Bunlar aynı şey değil. Yani Merkez Bankası faiziyle aynı şey değil. Merkez Bankası faizleri indirdi diye bankaların kredi faizleri ertesi sabah düşmüyor. Dolayısıyla Burada faizlerin yönü evet aşağı yönlü olabilir. Fakat hızlı ve ucuz kredi dönemi hemen başlamaz. Yani gecikmeli gelir. Öncelikle onu söyleyelim. Tabii burada şunu Merkez Bankası da hemen faizleri düşürme kararı almaz. O da enflasyonun kalıcı bir şekilde düşüp düşmediğini trend olarak ne yapmaya başlar? Bakar, ona göre kararını verir. Hizmet enflasyonu örneğin düşüyor mu? Enflasyon beklentileri düzeliyor mu? İç talepte dengelenme var mı? Hep böyle PPK toplantılarında da yazılan konu biliyorsun bu. Kur istikrarlı mı? Rezervlerimizin durumu nedir? Bunların hepsi Merkez Bankası'nı faiz düşürürken baktığı yerlerdir. Faiz indiriminin başlamasıyla kredinin ucuzlaması aynı tarihte gerçekleşmez. Peki, biraz böyle soru sorarak şey yapıyorum ama...
1: İyi yapıyorsunuz hocam, buyurun.
0: Çünkü orta vadeli programda da birçok açıklama var. Peki faiz düşünce konut kredisi hemen ucuzlar mı örneğin? Bunun üzerinde duralım. Şimdi Merkez Bankası faizi indirmeye başladı. Vatandaş hemen diyor ki işte hemen bizim diyor işte ev kredisi almamız lazım. Efendim ev kredisi de ucuzlayacak, faizler düşecek. Hemen bir ev alalım. Evet, bu zaman içinde düşebilir. Ama kredi faizinin kalıcı biçimde düşebilmesi için bankanın gelecekteki enflasyon beklentilerinin de düşmesi lazım. Yani sadece biz konut kredisi hemen düşecek mi dediğimizde orada banka bekleyebilir. Çünkü banka 10 yıllık kredi verirken bugünkü faize bakmaz. Gelecekteki beklentiye göre karar verir.
1: Bu yüzden... Hocam. Bir araya gireyim mi? O zaman madem konut tarafına değinmişken şunu da sorayım. Yani çünkü OVP'de metinde bu sosyal konut projeleri de öncelikle reform alanları arasında vurgulanıyor. Dolayısıyla şimdi yani en büyük harcama kalemlerinden biri burasıysa hane halkı için. Hani yüksek kira barınma meselesi üzerinden. Dar orta gelirli hane halkı için bu planlanan somut işte konut arzı diyeyim. Konut desteği, arz desteği burada ne kadar destekleyici olur?
0: Şimdi şöyle, bakın şöyle bir şey var. Herkesin beklentisi, Zeynep senin söylediğin, hani faizler düşer ama burada işte konut arzının durumu, şu anda mesela konut satışlarında ciddi bir düşüş var. Belli bir stok var ve reel olarak da konut fiyatları artmıyor ama faizler düşmeye başladığı zaman insanlar doğal olarak taleplerini ne yapmaya başlar? Konut taleplerini artırmaya başlar. Konut talebinin artmasıyla beraber otomatik olarak ev fiyatları da ne yapmaya başlar? Hareketlenmeye başlar. Yani yukarı yönlü gelmeye başlar ev fiyatları. Onun için kredi ucuzlayacak diye bugün düşük fiyattan almaktan vaz mı geçeceğiz konutu? Yoksa önce bir faizler bir düşsün deyip daha sonra daha yüksek fiyattan mı alacağız? Böyle bir paradoksla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla çok kolay bir şey değil bunun kararını verebilmek aile açısından özellikle. Çünkü faizler yüksek, talep yok. Talep azaldığı için arz var şu anda. Yeteri kadar konut var ortada ama alan kişi sayısı az. Yarın faizler düşecek, daha ehven haline gelecek, ucuzlayacak ama bu sefer de ne yapmaya başlayacak? Tekrar yükselmeye başlayacak konut fiyatları. Bu sefer de eyvah daha yüksek fiyatta bunu ne yaptık, aldık diyeceğiz. Bunun kararını ciddi anlamda iyi hesaplayarak ne yapmamız gerekiyor, vermemiz gerekiyor. Tabii faizin bir yönü daha var. Bundan sonra da ben işte mevduat faizim de düşecek çünkü Merkez Bankası faizi önce mevduat faizine yansıyor. Eyvah düşecek. Ben şimdi paramı nasıl koruyacağım demeye başlıyor vatandaş. Orada işte bizim nominal faize bakmamamız lazım. Yani açıklanan faiz değil de biz burada enflasyonla yine kıyaslamamız lazım. Örneğin mevduat faizi 30, enflasyon 20 ise gayet güzel paramın değerini ne yapıyorum? Koruyorum, hatta reel olarak kazanıyorum. Ama tam tersi olursa reel olarak kaybediyorum. Dolayısıyla Buna çok iyi bakmamız

0: gerekiyor. Tabii bir de yani ev almak için söyledim, ciddi anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Bir de orta vadeli programla kredi kartı arasındaki ilişkiyi de koyalım ki en azından tamamlanmış olsun kafamızdaki sorular. Şimdi en önemli mesajlardan bir tanesi bir kere sıkılaşmanın devam edeceği. Burada belirli bir şey var. Yani belli varsayımlar var. Bu varsayımda Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürücü politikalara devam etmesi. Bu sıkılaşma demek. Bu da ne demektir? Yüksek faiz demektir. Faizler yüksekken borçla tüketim çok pahalı. Özellikle kredi kartının yalnızca asgari tutarını ödeyerek borcu sürekli devretmek aile bütçesi açısından çok tehlikeli. Daha önce de bunu konuştuk. Bu dönemde kredi kartını gelirimin devamı gibi kullanmamak lazım. Yani gelir gibi görmemek lazım. Kredi kartı ikinci maaş değil. Gelecek ayki maaşınızı bugünden harcamanızı sağlayan bir ödeme aracı. Dolayısıyla burada aman çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi vatandaş peki genel olarak bu programın başarısını nasıl ölçecek dediğimiz zaman genel olarak baktığımızda ekonomiye şuna bakacak. İşte istihdam artıyor mu? Reel ücretler artıyor mu? Yani benim reel olarak enflasyonun üzerinde gelirim artıyor mu? Kadınların iş gücüne katılımı artıyor mu? Gençler iş bulabiliyor mu? Gelir dağılımı düzeliyor mu? Gibi bir takım temel sorulara bakmamız lazım. Yoksa ekonomi büyür ama sadece belli bir kesimin geliri büyür. Bunun toplumun geneline yayılmaması, gelir dağılımını eğer bozarak büyüyorsa bunun da bir aile ekonomisi açısından veya genel yaşam maliyetleri açısından çok da bir etkisi olmaz. Dolayısıyla önemli olan iş yaratan, reel gelir yaratan, gelir dağılımını iyileştiren bir büyüme bir kere bizim için önemli. Tabii burada şöyle bir şey var. Genel olarak baktığımızda orta vadeli programa ailenin bilmesi gereken pratik önerimiz şu. Borçlanırken bugünkü gelirinize göre hesap yap. Bugünkü gelire göre hesap yapacağız. Gelecekte maaşım çok artar varsayımıyla uzun vadeli borçlanmayalım. Bir kere bunu dengeyi iyi kuralım. İkincisi kredi kartını asgari ödemesini normal ödeme haline getirmememiz lazım. Yüksek faizin olduğu ortamda burada çok ciddi maliyetle karşı karşıya kalabiliriz. Üçüncüsü faiz düşecek diye acele yatırım kararı vermeyelim. Faizin yanı sıra nereye de bakacağız? Enflasyona ve satın aldığımız varlığın fiyatına da bakacağız. Tasarruf ederken nominal getiriye bakmayacağız. Reel getiriye bakacağız. Yani yüzde kaç faiz alıyorum değil. Enflasyon kaç sorusunu da hemen yanında sormamız gerekiyor. Bir de eski alışkanlıklarımıza göre eğer enflasyon düşecekse yani bu başarılı olacaksa program burada artık %50, %60 enflasyon olacak gibi alışkanlıklarla hareket etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim orta vadeli programda bakacağımız temel konular bunlar Zeynep. Maaş fiyatlardan hızlı mı artıyor? Aile borcu azalıyor mu? Gelecek ayın bütçesini öngörebiliyor muyum artık? Bu soruları eğer sorabiliyorsak ve orta vadeli program bunları bize sağlıyorsa o zaman orta vadeli program başarılı aile ekonomisi açısından diye değerlendirme yapacağız.
1: Hocam şöyle bir iki dakikamız kaldı. Tabii hane halkının uzun vadeli planları açısından da baktığımızda yani o makroekonomik dengelerin oturması ekseninde evlilik olsun, tasarruf eğilimleri olsun, işte eğitim planlamaları olsun bunlar açısından da işaretler barındırdığını söyleyebiliriz sanırım.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani şöyle özellikle orta vadeli program veya bu tür programların aslında geleceğindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik ciddi anlamda bir bakış açısı verdiğini kabul edelim. Tabii bunları sürekli revize edersek ve bunlar gerçekleşmezse O zaman zaten inanç da kalmıyor bu hedeflere. Herkes yine geçmişe endeksleyerek kendisini hareket ediyor. Şimdi biz sadece çalışanı gelecek enflasyona endeksleyerek maaş artışını yaparsak ama diğer kesimler geçmiş enflasyona göre, örneğin malın fiyatı geçmiş enflasyona göre artırılırsa o zaman bu orta vadeli programın bir anlamı da kalmaz. Aile açısından bir avantajı kalmaz. Dolayısıyla aile şuna bakacak. Benim satın alma gücüm arttı. Borçlanmadan hayatımı sürdürebiliyor muyum? Gelecek ay ne ödeyeceğimi bundan sonra tahmin edebiliyor muyum? Bu belirsizliklerin bir kere ortadan kalkması gerekiyor. Yoksa herkes geçmişe yönelik bir endeksleme yapmaya başlarsa, ücretler dışındaki kesimi söylüyorum. Herkes geçmişe dönük yaparsa, örneğin devlet köprü zammını veyahut da yol ücretlerini gelecek enflasyona göre değil de geçmiş enflasyona göre yaparsa doğal olarak bunun hiçbir anlamı kalmaz. Enflasyon zaten bu programın başarısından da söz edemeyiz o zaman.
1: Profesör Sadi Uzunoğlu, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Her hafta olduğu gibi aile ekonomisini Profesör Sadi Uzunoğlu ile birlikte yaptık. Burada noktalayalım. 14'te piyasa hattında görüşelim.
2: Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklam.
11: Kamu spotu.
12: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Reklam.
13: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
14: Bloomberg ET Radyo.

10 Saatine hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Yılın son virajına da girdiğimizi söylemek mümkün. Lakin yıla özellikle jeopolitik konuların da aslında başlığını çok daha genişleten ya da belki de sınırını aşan Venezuela gelişmeleriyle başlayıp bu konu çok belki gündemde kalmasa da kabaca yılın geride kalan kısmının tamamına sirayet eden İran gelişmeleriyle izlediğimiz düzenin çok da değişmediğini görüyoruz. Hem gündelik hayatlarımızda hem politikada hem uluslararası zeminde ve tabii ki de piyasalarda bu gelişmelerin nereye evrileceğine dair merak ve belirsizlik başta makro iktisadi konular ve parasal koşullar ekseninde sürmeye devam ediyor. Bunlarla ilgili bir değişim yok son virajda da. Bakalım burada değişim olacak mı? Fon saatinde de bugün Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Gers konuğumuz. Onunla bunu da içine alacak şekilde

0: konuşacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ben bir özet sunmaya çalıştım tabii. Çok fazla detaya girilebilir. Ama şuradan başlayalım arzu ederseniz. Geçtiğimiz hafta itibariyle o merakla beklediğimiz özellikle fonlara dönük adım atıldı diyelim doküman olarak elimizde. Bunun öncesinde de başta sermaye piyasası kurulu olmak üzere aslında birçok ne diyelim revizyon ve adım söz konusuydu yılın belli dönemlerinden itibaren. Son raddede hepsini bir bütün olarak ele aldığımızda bir miktar daha fonlarla ilgili performans başta olmak üzere düzeneği yılın sonunda daha stabil hale getirecek bir hale geldik mi?
1: Çağlar, çok geniş bir konu ama kaybolmadan şunu söyleyeyim. Yeni düzenleme serbest fonları çok fazla sıktı. Doğru bir şey yapmaya çalışıyor belki. Piyasada daha düzenli bir sesim yankılanıyor da Çağlar, o yüzden duruyorum.
0: Biz sizi rahatlıkla duyabiliyoruz, buyurun.
1: Tamam. Bu düzenleme ile piyasanın daha sağlıklı işlemesi yatırım fonu sektörü ki büyüyor. Yani bankacılık gibi sonuçta halktan para toplayan TEFAS düzeniyle sanki bir mevduat gibi halktan para toplayan bir sistemden bahsediyoruz. Burada yatırımcının binlerce, yüz binlerce yatırımcının parası söz konusu olduğu için bunun bankacılık sistemi gibi çok hassas, çok dikkatli yönetilmesi ve denetlenmesi lazım. Ve fakat bu piyasa bankacılık gibi değil, daha komplike, daha farklı dinamikler olan bir piyasadır. Çünkü hisse senetleri bankacılık gibi katı bir yapı değil. Yani son derece hızlı hareket edebilen, çok farklı sonuçların ortaya çıkabileceği kaygan bir piyasadan bahsediyoruz. Şimdi bu kadar kaygan bir piyasayı düzenlemek, denetlemek kolay işler değil. Bunu da hani SPK'yı ve Borsa İstanbul'u anlamak açısından söylemek lazım. Fakat son 1-2 yıldır Türkiye'de borsa özellikle buradaki bir fiyat dinamiklerinin bozulması, böyle fiyatların 5, 10, 100 katına çıkması sanki kimsenin dikkatini çekmeyen doğal işlermiş gibi olmaya başladı ve sayıları artmaya başladı. O kadar ki bunlardan bir tanesi adeta bir Truva atı gibi BIST 30'a girdi. Bakın bunu çok dikkatli ve kelimelerimi seçerek söylüyorum. BIST 30'da bir Truva atı var ve BIST 30 şu anda yeni düzenlemeyle çok önemli bir konuma gelmiş oldu. Yani BIST 30 hisselerine diğer bir sürü sınırlama geldi serbest fonlara. Fakat BIST 30 hisseleri bundan muaf. Şimdi o zaman BIST 30 içinde olmak çok önemli bir şey haline geliyor ve gerçekten de öyle zaten. BIST 30 Türkiye Borsası'nın Blue Chip Endeksidir. Şimdi fakat bu endeks içinde herkesin bildiği fakat ismini çok burada telaffuz etmek istemediğim bir hisse senedi var. Örnek vereceğim. Bu hisse senedi aslında küçük bir hisse senedi. Yeni bir halka arz. Fakat bunun piyasa değeri 16 milyar dolar. Şimdi 16 milyar dolar nasıl bir değer? Çerçeveye koymak için birkaç kıyaslama söyleyeceğim. Akbank'ın iki katı. Bakın Akbank. Hatta sadece Akbank'ın değil, Akbank'ın, İş Bankası'nın, Yapı Kredi'nin, Vakıf Bank'ın, Halk Bank'ın, Garanti hariç bütün diğer bankaların iki katı ve iki katından fazla bir piyasa değerine sahip. Nasıl oluyor? Bu bence hiç doğal değil. Yani 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ben bunun doğal olmadığını ve hatta tesadüfte olmadığını paylaşmak istiyorum. İkincisi, Turkcell'den örnek vereceğim. Turkcell, Türkiye'nin hakim GSM şirketi, aynı zamanda data, internet şirketi. Turkcell'in piyasa değeri 4,5 milyar dolar. Yani Turkcell'in 4 katına yakın bir piyasa değerine nasıl sahip olabiliyor? BIST 30'daki pay olarak, şu anda BIST 30 dedik ya, çok önemli bir endeks. Bu

0: Bahsettiğimiz hisse senedi BIST 30'da %6 paya sahip. Akbank kadar paya sahip. Turkcell'in payı kaçtı? %3. Yani Turkcell'in BIST 30'daki payının iki katı bir paya sahip. Bunları şunun için sayıyorum Çağlar. Bu hiç sağlıklı bir durum değil. Bir sürü düzenleme yapıldı. Mevzuat adeta yamalı bohçaya çevrildi. Ki yapılması da gerekiyordu, bir şey demiyorum. Ama hisse senedi bazında fiyatların bu kadar yanlış oluşması, bu denli. Yani olabilir, yani hisse senetleri fiyatları ederi %20-30, %100 sapabilir ama ne bileyim, bir şirket ederinin 10 katına, 20 katına veya 50 katına çıkıp da ülkenin Blue Chip endeksine girip de piyasa dinamiklerini, endeks dinamiklerini, vadeli kontrat dinamiklerini bu kadar bozuyorsa demek ki burada bir şeyler gerçekten yanlış gidiyor ve alınan önlemler de bazen tam hedefe yönelik olmayabiliyor. Dolayısıyla ben yeni alınan önlemlerin bazılarının aşırıya kaçtığını söylemek istiyorum. Orada biraz geri adım atılması gerektiğini düşünüyorum ama Borsa İstanbul'da fiyatların sağlıklı oluşması anlamında çok daha dikkatli, çok daha cevval bir piyasa denetimi ve gözetimi olması gerektiğini burada tekrar etmek istiyorum.
1: Aslında gayet kendi bakış açınızdan bu konuyla ilgili değerlendirmenizi derinlemesine yaptınız Mehmet Bey. Ben soruyu size başta performans olmak üzere burada size hareket alanını açacak şekilde sormuştum. Şöyle devam edeyim. Bilhassa tabii ki birikim yapmanın zorlaştığı ortamda biz belki terminolojik olarak getir arayışı vesaire diyoruz piyasaların bilhassa sıkıştığı ortamda ama bireylerin daha çok tasarruflarını yönlendirmesi noktasında performansı çok ciddiye aldığını görür ve izler vaziyetteyiz. Şimdi sizinle de hem fon saatinde hem akıllı parada salgın sonrasından itibaren zaten ben de kanala 2021'de geldim. Hep şunu konuşuyorduk. Özellikle performans anlamından yukarı yönlü hareketlilikte bir anomali söz konusuydu. Burada mevzuat ve hareket zemininin yani piyasa koşullarının tuhaflaşması bir malum konuydu aslında. Ama insanların algısı da ne yazık ki buna uyum sağladı denilebilir. Bunu normale döndürmek peki böyle düzenlemelerle tek başına yeterli olacak mı? Dahası şunu da sormak isterim. Enflasyon ortada. Bunu bir kerteriz alma durumu özellikle ne kadarlık yatırımcı için söz konusudur?
0: Yani Türkiye'de enflasyon yavaş yavaş düşüyor. Yani çok ağır düşüyor. Çünkü geçmişin çok ciddi hataları var ve o faturalar ödeniyor. Yani yıllardır ödenmeye devam ediliyor. Getiriler, borsada da getiriler düştü. Yani borsa sonuçta ekonominin gidişatını yansıtan bir yatırım aracı ve son 2 yıldır Türkiye açısından oldukça zor geçiyor. Yani enflasyonu düşürmek için kemerler sıkılıyor, fatura bütün vatandaşa, özel şirketlere, kamu şirketlerine, herkese fatura çıkmış durumda. Fakat buna rağmen enflasyon düşmediği için herkes sıkıntı çekiyor. Bundan borsa da payını alıyor. Yani borsada istenen getiriler maalesef yok. Bunu zaten bizler işte dürüst bir şekilde portföy yöneten, adeta ekmeğini taştan çıkartan fon yöneticileri gayet iyi biliyoruz. Yani borsada dürüst bir şekilde enflasyonun iki katı, üç katı getiri yapma olanağı, potansiyeli olsa bunu yaparız. Yani geçmişte yaptığımızı bizi tanıyan yatırımcılar biliyor ama son 2-3 senenin dinamikleri borsada böyle bir getiri sağlamaya izin vermedi. Borsadan sağlanan diğer türlü getiriler, yani biz bunu piyasanın %80'i 90'ı bunu yapamazken %5'i, %10'u bunu yapıyorsa bence o getirilere biraz kuşkuyla yaklaşmak lazım. Yani onların, yani piyasanın %95'inin yapamadığını piyasanın %5'i nasıl yapıyor? Dürüst, şeffaf ve aklı selimde buna bakılması gerektiğini düşünüyorum ki zaten şimdi yavaş yavaş bakılmaya başlandı. Yani bir şeyler artık takke düşüyor ve kel gözüküyor diye düşünüyorum. Evet, bence 2027'de borsa, Türkiye ekonomisi

0: tekrar dipten dönüp yukarıya doğru gitmeye başlayacak. O zaman fon yönetimini, portföy yönetimini dürüstçe yapan şirketler tekrar öne çıkmaya başlayacaklar. Getirilerin de daha toparlanacağını düşünüyorum. Hele hele borsada giderek yayılan manipülasyon engellendiği takdirde ben Borsa İstanbul'un seneye bütün o 2-3 senedir yerinde sayan Borsa İstanbul'un böyle bir %50, %100 civarında prim yaparak açıkları kapatacağını düşünüyorum. Hisse fiyatları o düzeyde, yani biraz önce Turkcell'den örnek verdim. Ben de yeni fark ettim açıkçası piyasa değerinin bu kadar düşük olduğunu. O yüzden bir bakma ihtiyacı hissettim. Yani koskoca Turkcell 4,5 milyar dolardan işlem görüyor. Bunun ne bileyim normalleşen bir ekonomide, normalleşen bir borsa fiyat keşfi dinamiklerinde 10 milyar dolara çıkması işten bile değil. Yani bu da iki katından daha fazla artması anlamına geliyor ve en azından söylüyorum. Ve Turkcell'i bu arada örnek diye veriyorum. Yoksa onun gibi pek çok hisse senedi var. Dolayısıyla Türkiye borsasının normal, sağlıklı dinamiklere dönmesinin çok büyük faydaları olacak. Yani değeri düşük almış bir sürü hisse senedi normal değerine doğru gitmeye başlayacak. Yatırım fonları, tabii dürüst yönetilen yatırım fonlarını kastediyorum. Normal performanslarına dönecekler. Yatırımcının çoğu zaten orada. Onlar tekrar getiri almaya başlayacaklar ve daha fazla para koyacaklar. Dolayısıyla bu şekilde borsa 2027'de umarım bir düzeltme süreci yaşayacak. Yani hem yatırımcısıyla hem fon yöneticisiyle hem de şirketlerin değerini bulmasıyla. Şirketlerin değerini bulmasıyla Çağlar bir dinamik daha doğru çalışmaya başlayacak. Borsaya büyük şirketler gelmeye başlayacak. Son birkaç yıldır borsaya ufak tefek şirketler geliyor. Tabii onların da gelmesi lazım. Gelmesinler diye bir şey denmiyor burada. Ama küçük şirketle birlikte orta ölçekli şirket ve büyük şirketin de geliyor olması lazım. Şimdi büyük şirketler borsaya niye gelmiyorlar? Çünkü bakıyorlar fiyatlara, hiç uygun değil. İkincisi borsa dinamiklerine bakıyorlar. Manipülasyonun ve bu kadar yayıldığı bir borsaya gelmek istemiyorlar açıkçası. Benim konuştuğum, görüştüğüm büyük şirket sahipleri var. Böyle bir borsada yer almak istemiyorlar ve suçlayamıyorum da onları. İşte bu manipülasyon olayının önünün alınmasıyla ben borsanın önünün pek çok açıdan açılacağını düşünüyorum ve bence oraya doğru gidiyoruz. Yani o anlamda bir farkındalık ciddi şekilde oluşmaya başladı. Bir de sektörden arkadaşlar da daha fazla, daha açık konuşmaya başladılar. Ben bunu da çok değerli buluyorum. Çünkü kimse bir şey yokmuş gibi konuşmuyordu. Halbuki herkes rahatsızdı borsadaki gidişattan. Şimdi daha fazla konuşulduğunu, problemlerin ortaya konduğunu görüyoruz. Bence bu doğruyu bulma anlamında çok seslilik, problemlerin dile getirilmesi, dürüst bir şekilde tartışılmasının değeri tartışılmaz.
1: Biraz da emeklilik fonları tarafına girelim. Merak eden olmuştur. Belki bunun üzerine konuşan da olmuştur. Yatırım fonları ile ilgili bu kadar konuştuğumuz şey düzenlemeler üzerine geldi vesaire. Emeklilik fonları ile ilgili de aslında düzenleme oluyor. Zaten emeklilik fonlarının tam adı da emeklilik yatırım fonları. O tarafta buna benzer anomaliler gözlemlemiş miydiniz hiç? Dahası şu anda yatırım fonları ile ilgili konuştuğumuz burada pazar büyüklüğü muhakkak ki işin içine ana aktör olarak giriyor ama tehlike emeklilik fonları için ileride söz konusu olabilir mi?
0: Sanmıyorum. Yani oraya bu serbest fonların bu derece fiyatları etkileyerek suni fiyat ortaya çıkartması konusu emeklilik fonları tarafına çok sirayet etmedi diye düşünüyorum. İşin açıkçası emeklilik fonlarının hisse senedi yatırımı da az Çağlar. Yani bu da bir şikayet konusu. %15'ler civarında. Hani hep şikayet ediyoruz ya emeklilik fonları uzun vadeli niye borsaya daha fazla yatırım yapmıyor falan diye. Şimdi ben bazen hani gerçekleri kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. Bundan şikayet eden birisi olarak şimdi diyorum ki emeklilik sistemine bulunan 11 milyon kişi kendi tercihleriyle o parayı yatırıyorlar. Demek ki hisse senedi tercih etmemekte haklılarmış. Yani şu borsada ortaya çıkan bu fiyat, sağlıksız fiyat oluşumu, suni fiyat oluşumu realitesi o yatırımcının haklı olduğunu gösterdi. 11 milyon kişi borsaya güvenmeyerek veya daha az güvenerek

0: Haklı çıktığını görüyorum. Çünkü borsada benim de hayretler içindir bırakılan son 1-2 senedir çok ciddi bir suni fiyat oluşum var pek çok hissede. Ve bunun önü de henüz alınmış değil. Bakın bu biraz önce bahsettiğimiz mevzuat çıktı ama hala geçen hafta ben sağlıksız fiyat hareketlerinin devam ettiğini görüyorum. Zaten dikkatli bakanlar bunu görüyorlardır. Dolayısıyla regülatörün direkt manipülasyona yönelik ciddi aksiyon alması gerektiğini düşünüyorum. Yani manipülasyonu kimse yapmasın. Sonuçta suç olan bir şey. Suç, etik değil, piyasa bozucu, her türlü her açıdan sakıncalı bir şey. Yani bunun yapılmasına engel olmak da sonuçta SPK'nın bir görevi. Bunun hani şeyden mi kaçıyor, gözden mi kaçıyor? Biz çıplak gözle görüyoruz bazı şeyleri. Dolayısıyla bunun üzerine daha ciddi bir şekilde gidilmesi ve hani bu yapıldığı zaman bunun cezasının ağır olacağının ifade edilmesi lazım. Ben bunların da çok ifade edildiğini duymuyorum. Yani piyasa hassas bir yerdir. Burada güven önemlidir. O yüzden piyasanın iyi denetlendiği ve burada yanlış yapanın ciddi ceza alınacağının ben açıkça ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bazen sözlü müdahale bile belli şeylere engel olmaya yetebilir. Ama bu bile şu ana kadar çok yapılmış değil. Ha bir 9 ay önce bir ifade edildi bakan düzeyinde ama pek şey olmadı. Yani böyle bir fiiliyata, aksiyona dönmediği için o işi yapanlar da ciddiye almıyorlar demek ki. Bence regülatörün bu anlamda varlığını daha sert bir şekilde hissettirmesi gerekir.
1: Yani aslında söyledikleriniz son derece çarpıcıydı bence. Hem yatırım fonları hem de emeklilik fonları açısından Borsa İstanbul'u da merkezine alarak. Son 3-4 dakikada da dışarıyı konuşalım. Belki ne diyelim, siyasal sonuçlara bakarak dün Almanya seçimleri de bunun bir parçası. Uzun yıllar müesses nizamın en önemli sahnelerinden biri piyasalardı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı bile popülizm merkez bankaları için ileride tehdit olacak çok yakın vadede diye söz ediyor ama o dönemin kaybedenlerinin şu an belki de ilk siyasi sonuçlarını görüyoruz ama yıllarca başta ABD borsaları da olmak üzere ülkelerin refahları biraz daha merkezi ağırlık olarak üzerinde topladığı yerlerde hep yaşam maliyetlerinden konuşuyoruz. Mesela sürekli ABD endeksleri rekor kırdı, şöyle oldu, böyle oldu dememize rağmen orada da birkaç hissenin üzerinde yoğunlaşmadan söz ediyorduk. Bununla ilgili belki işin arka planında bizim içeride konuştuklarımız gibi şeyler yok ama orada da bir anomali söz konusu. Özellikle bilgiye erişimdeki eşitsizlik gibi. Ve ister istemez şimdi Türkiye'den de yurt dışı başta ABD piyasaları olmak üzere oralara yatırım kolaylaştı. Dünyada da böyle düzenleme bakımından olmasa bile bir katalizör görevi görecek bir kavşağa doğru ilerliyor muyuz sizce? Hep teknoloji düzeltmesi vesaire dedik ama orada da kendiliğinden olmazsa bir yerde bir şeyler dur diyecek mi bu gidişata?
0: Ya şu ihtimal her zaman var. Çok yükselen borsalarda kar satışı için bir sebep aranır. Şimdi o sebep de muhtemelen bu Fed'in faiz artışları olacak Çağlar, öyle gözüküyor. İşte haftaya değil mi toplantısı Fed'in? Orada bir 25 baz puan faiz artışı %65 olasılıkla artık bekleniyor. Hatta sabah UBS'in bir tahmini gördüm. Bir sonraki toplantıda da bir faiz artışı bekliyor. Bence iki kere üst üste Fed faiz artışı olursa, yani o kadar şahin bir Fed yönetimiyle karşılaşırsa piyasalar, bu hem 2027'de bir resesyon Amerika'da hem de borsalarda bir kar satışı için bir vesile olabilir. O yüzden biz mesela kendi portföy önerimizde, onu da söyleyeyim, yurt dışı tarafında şöyle bir değişiklik yaptık geçen hafta. Yabancı hisse oranını %20'den 15'e indirdik. Kıymetli madenleri 10'dan 15'e çıkarttık. Yani %5 oranında yabancı hisseden altına bir aktarım yaptık. Bunu da Fed'in faiz artışı ihtimali artınca yaptık. Dolayısıyla bence yabancı hisselerde, Amerikan hisselerinde bir kar satışı ihtimali artık radarda gözüküyor. 2027'de ben bunu olasılık dahilinde görüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Osman Portföy Yönetim
0: Ben
1: Kurulu
0: teşekkür ederim.
1: Başkanı ve CEO'su Mehmet Gerz bizlerle birlikteydi. Tarihe de not düşelim. Dün 6 Eylül 2026'ydı. Dünyada da Türkiye'de de malumunuz futbolun ve

0: burada ön planda olan erkeklerin bir hegemonyası söz konusu kaydedilen ilerlemeye karşın. Ama bizim yüzümüzü hiç kara çıkarmayan kadınlarımız var ve kadın voleybol milli takımımız var. Yine bizleri gururlandırdılar. Bir kere daha bu ülkenin parçası olduğumuz için, onlar gibi bir takıma sahip olduğumuz için bugün haftaya en azından dün akşamı düşünerek güler yüzle başladık. Hemen de yönetmenimiz Selçuk abi devreye girdi. Çok tecrübeli tabii spor konusunda da. Halisane isterimle başta komutan Eda Erdem diyeyim ben, kaptanımız. Ve tüm alın terini döken kadınlarımıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak. İyi ki varlar diyerek kapatalım. Başarıları daim olsun. Onlar sayesinde biz de başımız dik yürüyelim. Hoşça kalın.
1: Kamu spotu.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.

0: Varlık Yönetimi'nden herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Varlık Yönetimi deyince bugün aslında sanat eserlerini konuşacağız. Aslında varlık sınıfı olarak biliyorsunuz sanat eserleri de önemli bir portföy büyüklüğüne sahip. Türkiye'de pek çok portföyde ancak tabii ki bunların korunması ve sigortalanması çok ilginç detaylar var. Biraz bunları konuşacağız ve aslında sektörde de çok eski bir isim Polaris Sigorta Sanat Sigortası Direktörü Nazan Yılmaz bugün bizlerle. Nazan hoş geldin.
1: Merhaba Gözde'cim, davetin için çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yani 20 sene tecrüben olduğu için eski dedim ama lütfen yanlış anlaşılmasın, teşbihte hata olmaz. Nasılsın?
1: Hoş geldin. Yok. Sağ olasın, teşekkürler.
0: Şimdi özellikle tabii bu kadar sektörde eski olunca eminim yaşadığın çok önemli hadiseler de olmuştur diye düşünüyorum. Birazdan böyle soracağım tabii sana detayları ama bilmeyenler için ya da sanat dünyasıyla belki yeni yeni haşır neşir olanlar için sanat sigortasının tanımını, çerçevesini biraz daha netleştirelim istiyoruz. Ne demek, bize bir anlatır mısın?
1: Seve seve Gözde'cim. Sanat sigortası aslında baktığınızda sanat eseri adı altında kurumların, şahısların koleksiyonlarını all risk'e karşı dünyanın neresine giderse gitsin sigortalayan bir poliçe. Ama sanat sigortasını aslında ben beşe ayrıştırmayı çok seviyorum. Çünkü sanat koleksiyoneri ve müzeler var. Onlarda genelde bir listeleri vardır. Alımlar devam.

0: eder. Alım oldukça poliçeye dahil edilir. Çok nadir de satış olur. Onlara özel bir teminat içeriğimiz var. Ona keza sanat galerileri ve müzayede şirketlerine özel bir teminat içeriğimiz var. Onlar da dealer dediğimiz bu işin ticaretini yapıyorlar malum. Aslında baktığınızda orada sistem çok farklı. Çünkü sürekli bir sirkülasyon var. Bazı eserler giriyor, bazıları çıkıyor. Yılda 6-7 sergi oluyor vesaire. Onlara özel bir teminat içeriğimiz var. Bir de sergi organizasyonlarına özel teminat içeriğimiz var. Burada da nail to nail, çividen çiviye dediğimiz bir teminat içeriği. Ayrıca sanatçılara özel bir teminat içeriği var. Bu da çok enteresan. Sanatçıların atölyelerinde yarım kalan eserlerden tutun da tamamlanmış, satışa hazır olan eserler dahil olmak üzere geniş bir çerçeve. Ve son olarak da önceden yoktu ama şimdi yeterince Türkiye'de de görüyoruz. Bu da sanatın ne kadar geliştiğini de anlatıyor bize. Nakliye şirketleri, profesyonel sanat eseri taşıyan nakliye şirketlerine özel taşıyıcı sorumluluk poliçeleri var. Bu şekilde
1: en önemli
0: daha...
1: şey belki de o. Oralara
0: evet,
1: da geleceğiz.
0: Aynen.
1: Ama yani öyle olaylar gördük duyduk ki birazdan örneklendiririz. Ama hani tabii Türkiye'de sanat eserlerinin korunması bir miktar daha zor diye düşünüyorum. Yani depremi var, yangını var, çok fazla unsur oluşabiliyor. İşin tabii yurt dışında olduğu gibi burada da çalınma vakaları vesaire. Ama şimdi sanat eseri başlığı biraz geniş. Bana tanımlar mısın, neler bu başlık altında sigortalanabiliyor?
0: Çok güzel bir konuya parmak bastın. Çünkü sanat eseri deyince herkesin aklına genelde resim, heykel vesaire geliyor. Ama bu aslında dünyada yapılan bir poliçe ve yıllardır Türkiye'de sanat belki yeni yeni gelişiyor, koleksiyonerlerimiz yeni yeni oluşuyor. Ama günün sonunda bu koleksiyon poliçesi. Ne demek koleksiyon poliçesi? İlk bahsettiğimiz gibi resim, heykellerden tutun da müzik aletlerine kadar, işte şarap, viski koleksiyonlarına kadar, saat, mücevher koleksiyonları, tarihi eserler, klasik araç koleksiyonları, halılar, evde kıymetli mobilyalar, çatal bıçak takımlarına kadar aslında dediğim gibi bu çok geniş çaplı bütün değerli kıymetli varlıkları sigortalayabilen bir ürün.
1: Saatler.
0: Evet, saat ve mücevher koleksiyonu da buna dahil.
1: Ne güzel, birazdan konuşacağız çünkü çalınmalar orada da çok fazla oluyor ama.
0: Evet, seve seve.
1: Şimdi burada tabii sigortayı yaptırırken iyi bir şirket seçmek ayrı konu ama nelere dikkat edilmeli? Yani poliçenin çok detayları olabiliyor, daha sonra çalınmada ya da daha farklı unsurlarda ya aslında hani biz bunu karşılamıyoruz, bunu baştan böyle konuşmamıştık diye de bir takım hani karşılıklı anlaşmazlıklar olabiliyor. O yüzden karşı taraf, yatırımcılar, sanat yatırımı yapanlar,
0: evet,
1: ya da bunu bir hobi olarak bir sanat koleksiyonu olanlar ne yapacak? Neye dikkat etsin?
0: Yine çok güzel bir eski dedin ama neyse. Orada 20 yıl önce ben bu
1: şey... alacağım ben seni sonra.
0: 20 yıl önce ilk girdiğimde çok enteresan inceliyordum poliçeleri. Türkiye'de henüz böyle bir ürün hala tam anlamıyla Türk sigorta şirketleri de yok. O zaman da ilk yurt dışından geldiğinde poliçeye bir bakıyordum. Hırsızlık vesaire hiçbir şey yok. Aslında burada en önemli husus şu. Kişi veya şahıs koleksiyonu olsun ya da kurumlar olsun hiç fark etmez. Kişiye özel ya da o kuruma özel onun ihtiyacını giderecek bir poliçe yaptığınızda gerçekten günün sonunda danışanlarımız mutlu oluyor. Bu ne demek? Mesela biz Polaris Wording deriz sigorta dilinde. Bizim bazı genişletmelerimiz var bu anlamda. Örneğin bir sanatçı vefat ettiğinde genelde eserlerinin değeri artış eğilimine girer. Bu bizim wordingimizde o sanatçı vefat ederse ve o yıl bir hasar olma ihtimali olursa poliçedeki liste değerinin iki katına kadar sigorta şirketi ödeme yapıyor. Ona keza bu yine sanat piyasasında diyeceğim. Bu çok şeydir, hani yaşanan bir olaydır. Koleksiyonerler bir davet verecek ya da galeriler. Üçüncü şahıslardan eserleri ödünç alabilirler, konsiyen eserler. Onlara otomatik teminat veriyor. İşte ona keza yine baktığınızda en önemli hususlardan biri kısmi hasarlarda fine art poliçesi hasarın restorasyon masrafı artı değer kaybını ödüyor. Bunlar diğer poliçelerde asla olmayan ama tamamen sanat poliçesine özgü bir şey. Aslında gözde şöyle özetlemem daha mantıklı olacak. Sanat poliçesi all risk poliçesi. Şimdi standart iş yeri ya da konut poliçesi satın aldığınızda Sen de bilirsin küçük

0: küçük böyle yazılar vardır. Hı hı. Şu dahil, bu dahil, şu muafiyetler, muafiyet de hasar anında sigortalının üzerinde kalan kısımdır. Bir sürü hariç tutulan yerler vardır. Ama sanat poliçesi asla böyle değil. Kişiye veya kurumun özel yapılıyor. O kişi araştırılıyor, kurum araştırılıyor. Ve günün sonunda poliçede hariç maddeler vardır, exclusionlar. Ve onların dışındaki her şey otomatik teminata girer. Onlar da dünyanın neresine giderseniz gidin sigortalanmayacak. İşte örneğin zamanla eskime, yıpranma, aşınma, yani eserin yaşlanması bu sigortaya konu olabilecek bir şey değildir. İşte pirelenme, böceklenme, bilerek zarar verme gibi bunların dışında her şey dahil olduğu için çok daha mantıken basit ve geniş kapsamlı bir old risk diyoruz işte o yüzden. Evet.
1: Zor bir segment. Şimdi bak mesela sen anlatırken aklıma şu geldi. Diyelim eserin değeri 500 bin dolar. Yani kıymetli bir eser. Ama yattık kalktık. Yani sanatçı vefat etti diyelim. Ve bir anda sanat eserinin fiyatı belki milyonlarca dolara gitti.
0: Evet,
1: yani
0: değişebiliyor.
1: Yaşanan... Ne olacak? O sigorta ne olacak mesela? O teminat değişecek mi?
0: Evet.
1: Bir şey yapılması gerekiyor mu?
0: Şimdi şöyle... En önemli nokta poliçeyi oluştururken, o yüzden işte sanattan anlayan birilerinin, hani ben hep diyorum sanat sektörüne elimi verdim, kolumu kaptırdım. Çok sevmeniz gerekiyor ve artık dostlar edindik. Hani eksper dostlarımız var ve Gözde her branşın eksperi ayrı. Şimdi bir şarap, viski koleksiyonu eksperi bambaşkayken saat mücevherin bambaşka, tablonun, tarihi eserin, antikanın bambaşka. Dolayısıyla biz bu branşta hepsiyle dirsek dirseğe, restoratörler için de geçerli bu. Çünkü her eseri her restoratör aslında onaramıyor. O yüzden hep birlikte dirsek dirseğe verip bu şekilde hasarları çözüyoruz ve güncel bedellerin olması çok önemli. Çünkü sigortada biz piyasa değerini baz alırız her zaman hasar olduğunda. O nedenle güncel değerler çok önemli ve listeyi de güncel tutmak çok önemli.
1: Evet, bir de gerçekten tabii milyarlarca dolarlık tabii eserler de olabiliyor. Tarihte böyle yaşanan çok büyük hani sigorta bazında ya da özellikle çalınma kapsamında hatırladığın detaylar var mı mesela örnek verebileceğin?
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Sigortası ne bileyim eksik olabilir. Çok eskiden hani geçmiş yıllarda belki sigortacılık bu kadar kapsamlı olmadığı için hani Türkiye'de zaten aslında sigorta sektörü tabii hala gideceği çok yol var. Özellikle sanat eseri kapsamında da öyledir diye düşünüyorum ama dünyada nasıl bu iş? Yani geçmiş yıllarda mesela yaşanan böyle skandallar olmuş mudur diye düşündüm hemen.
0: Gözde olmaz mı? Bir kere herkesin bildiği bir Mona Lisa hikayemiz var. Mona Lisa'nın hikayesi çok ilginç ve aslında çok da enteresan bir şeyi gösteriyor bize. Bir hikayenin, bir eserin değerine nasıl değer kattığını gösteriyor. Mona Lisa 21 Ağustos 1911 yılında... Louvre Müzesi'ne gelen 2-3 günlük boya badana için anlaşılmış bir çalışan tarafından montun içine küçücük bir şey o zaten saklıyor ve kaldığı pansiyonda bir oyukta 2 yıl boyunca saklıyor.
1: İnanılmaz.
0: Ve o Mona Lisa eseri çalındığı zaman inanılmaz şekilde bir sansasyonel bir haber içeriği niteliğinde. Herkes 100 bin kişi falan günde Mona Lisa'nın gelip çalındığı duvarın boş duvarı falan resmediyor. Acayip bu duyuluyor, ediliyor. En son şahıs eseri yurt dışına İtalya'ya kaçırmak üzereyken yakalanıyor ve Mona Lisa'ya el konuluyor. 1950'lerde Mona Lisa 500 bin pound iken şu an güncel değerinin 2,5 milyar pound olduğu düşünülüyor. Yani buradan da aslında şunu görüyoruz. Bir eser çalındığında ve hikaye oluşturduğunda ya da bir günde bir sanatçının uluslararası bir başarı elde ettiğinde ya da Christie's Sotheby's gibi bir müzayedede o eser inanılmaz derece artış gösterip satıldığında artık o eserin değeri hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor. O yüzden buradan danışanlarımıza da tekrar ısrarla önerelim güncel bedellere yapmak ve bu konuda bizim dostlarımız var, eksper arkadaşlarımız var. Öyle hizmet de veriyoruz. Onlarla birlikte eserleri her yıl yenilediğimiz için biz sanat poliçesini yılda bir kere de olsa en azından güncellemek çok çok kıymetli.
1: Aslında en önemli konu değil mi?
0: Değerleme
1: konusu. Çünkü şimdi bahsettiğim tarz özellikle resimlerde ya da heykellerde bilinen pek çok eser, hani çok bilinen isimlerin eserleri ise belki değerlemek daha kolay ama
0: evet.
1: Çok böyle eski tarihli, özellikle böyle antika saatler, daha farklı niş alanlarda
0: tarih eserler
1: değerleme, değil mi, çok zor oluyordur. Nasıl belirlenecek o zaman? Yani doğru değerleme yaptığına nasıl emin olacağız ki?
0: Doğru değerleme aslında dediğim gibi sanat da aslında aynı diğer piyasalarda olduğu gibi arz talep meselesi. Eğer talep çoksa bir şekilde onun da fiyatı artıyor ve baktığımızda aslında her eserin bir güncel değeri var, piyasa değeri var, raiç değeri var. Dolayısıyla bunu doğru kişilerle, doğru eksperlerle çalıştığınızda aslında bunun belirlemesi çok da zor değil. Evet, hepsinin bir değeri var. Bir de şunu eklemek istiyorum Gözde. Enteresan, sanat eseri hırsızlığı dünyada silah ve uyuşturucu kaçakçılığından sonra 3. sektör şu anda. Türkiye'de her ne kadar sanat henüz yerini bulamamış olsa bile. Maalesef sanat hırsızları yaklaşık yılda 5 milyar dolar gibi bir kazanç elde ediyorlar. Ve maalesef yine çalınan eserlerin ancak yarısı kayda geçebiliyor ve onda biri yakalanıyor. O yüzden
1: onda biri çok üzdü.
0: Evet.
1: Yani çok düşükmüş gerçekten. Orada sigorta şirketleri zorlanıyordur diye düşünüyorum.
0: Şöyle bir şey
1: var
0: yapıyorlar.
1: Var mı ilginç hadiseler?
0: Evet, hırsızlar şunu yapıyor. Eserleri 10 yıl gibi bir süre ortadan kaldırıyorlar. Hmm. Artık o eserin çalındığı ne zaman unutulur ise sonradan 10 yıl sonra ortaya çıkarıp maalesef satma eğiliminde oluyorlar.
1: Yakalananlar oluyor mu?
0: Evet.
1: Yani %10 zaten dedin. Ama
0: aynen.
1: İlginç örnekler var mı mesela böyle?
0: Şöyle.
1: Sigortalı olup da hani hasara konu olan mesela.
0: Bir tane daha aklıma geliyor. Oslo Müzesi'nde Edvard Munch'un Madonna ve Çığlık isimli iki eseri yine hırsızlar tarafından müzeye giriliyor. Çalınması esnasında maalesef içerisi ziyaretçilerle dolu. O yüzden güvenlik asla silah ateş edemiyor silahlarıyla. Ve ilginç bir şekilde müzenin alarmı yok ama kameraları var. Hırsızların da maskesi olduğu için yine kameraya da yansımıyor. Oradan iki eser çalınıyor ve işin garibi de poliçenin içerisinde yangın teminatı var ama hırsızlık hariç. Yine ilk başta dediğimiz yere geliyoruz. Maalesef ödemiyor sigorta şirketi. İşte o yüzden danışanlarımız hep diyoruz ki lütfen hani bu işi iyi anlayan, bilen, şuna bile şahit oldum ben Gözde, inanır mısın? Mesela bir tane çok yeni, çünkü dünyada hep vardı da Türkiye'de çok çok yeni. Sigortalamışlar, bir broker demiş ki hani kolu kopmuş ya da heykelin bir şey olmuş, ya yapıştırsanız olmuyor. Şimdi bu sanat böyle bir şey değil, sanat
1: inanılmaz.
0: Evet, inanılmaz gerçekten. Bir kere hani bir şey başına geldiğinde o sanattan gerçekten anlayan, bilir kişilerle ilerlemeniz gerekiyor.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla çok önemli bir husus bu.
1: Bir de bu başta söylediğin hani çividen çiviye, yani tabloyu belki yerinden alıp değil mi gideceği yere kadar sigortalama meselesi. Tam nasıl bir jargon bu? Yani sigortacılıkta ne anlamı var? Yani onu mu seçmek daha uygun olan?
0: O şöyle, dünyada da nail to nail, çividen çiviye diye geçiyor. Bu sergi organizasyonları için ihtiyaç olan bir ürün. Biz genelde bunu ya Kültür Bakanlığı'na ya da belediyelere ya da sergi organizasyonu kim yapıyorsa ona yapıyoruz. Bu şu demek: bir eser sergilenmek için toplu halde alınacak sanatçıdan ya da koleksiyonerlerden, alındığı itibariyle sigortanın sorumluluğu başlar. Çift taraflı nakliyesi ve tüm sergi boyunca tekrar iade edilene kadar teminat devam eder. Bu o demek.
1: Bu arada sanat eseri deyince şimdi o hani altındaki başlıklarda farklı unsurları da saydın ya sen, hani var mı böyle ilginç şeyler, işte yok çanta dedin ki çok pahalı çantalar piyasada olduğunu biliyoruz.
0: Aynen.
1: İşte kürkler, saatler, çünkü mesela saatlerle ilgili de dünyada çok fazla bu hırsızlık vakaları yaşandığı için, ya ben mesela saatimi taktım koluma, gittim yurt dışına seyahate, diyelim çalındı, hadi kanıtla, yani ne yapacağım, çok zor iş. Bunu sigortalıyor mu gerçekten?
0: Tam da böyle bir hasar örneğimiz var. Bir tane danışanımız, çok saat tutkusu vardı, ciddi anlamda koleksiyonu vardı. Saatini takıp işte İspanya'ya gidiyor. Maalesef bir gece kulübünde birkaç kişi üzerine tabiri caizse çullanıyor ve saati alıyor. tırnak izleri falan var.
1: Eyvah eyvah.
0: Pazar günü Kurban Bayramı.
1: Evet, senin telefonun çalıyor.
0: Telefonum bazen çalıyor. Ay dedim bu, kesin bir şey var. Mümkün değil.
1: Pazar günü de
0: aynen aramazlar. Hemen tutanak tutturmasını istedik. Biraz ilk başta Katalanca, Matalanca orada bir polisler vesaire.
1: Tabii.
0: Evet, ama çok kısa bir sürede halloldu. Sonrasında dedik ki danışanımıza bu saati tekrar hani sıfırına, listedeki değeriyle birlikte sıfırını mı alalım yoksa listedeki değerini mi size ödeyelim dedik. O da yenisini tercih etti. Gittik yurt dışında yenisini buldurduk. Sonra o hatta
1: İyi
0: toplantı...
1: bulunan bir şeymiş.
0: Aynen.
1: Bulunmasaydı ne olacaktı?
0: Bulduk çok şükür. Gittik, o da tam böyle ofiste toplantıdayken arkadaş takdim etti falan. Çok hoşuna gitti. Sanat poliçesinde Gözde çok iyi bunu söylemekte fayda var. Saatlerde, mücevherde, kürklerde ve kıymetli çantalarda üzerinde taşıma limiti var. Standart bir poliçede işte vay efendim kasada olması lazım, vay efendim hırsızlık asarında kapının kolu kırılması, pencerenin kırılması lazım gibi şartlar var iken, sanat poliçesi kişiye özel yapıldığı için beyan esasına dayalıdır ve o beyana göre de hareket edilir. Outside limit dediğimiz üzerinde taşıma limitiyle birlikte poliçede otomatik dahildir. Bu tek taş için de geçerli.
1: Dışarıda taşıma limiti dediğin, yani o saatin ederini tam olarak %100 alabiliyor mu mesela
0: alabiliyor,
1: poliçe sahibi?
0: Alabiliyor. Sanat poliçesinde muafiyet yok. Terör ve deprem de mesela diğer hasarlarda, diğer poliçelerde %78'ini öder iken bizim Fine Art'ta %100'ünü ödüyor diyebilirim sana. Bir hasar örneğim daha var, onu da anlatayım. Tek taşını yine bir danışanımız masaja girmeden önce çantaya atıyor. Şimdi bu hırsızlık değil, sonra açıyor bulamıyor. Hırsızlık değil, aşırma değil, kaybolma aslında, ama yine o hasarı da tam tamına %100'ünü ödemişliğimiz var. Hani bu teminat çok önemli diye
1: biraz
0: düşünüyorum.
1: Biraz iyi niyet ama.
0: Evet.
1: Yani hani karşılıklı
0: kesinlikle
1: iyi niyetin, değil mi, emin olma meselesi. Yani zor bir iş bu arada. Daha çok zorlandığınız vakalarda eminim vardır diye düşünüyorum. Aklıma şimdi şey geldi, evde küçük çocuk olunca. Hani benimki de artık küçük sayılmaz gerçi ama hani şunu ben çok yaşıyordum işte. Eline kalemi alırdı benim kızım.
0: Bizim de bütün duvarlar boyalı.
1: Keşke duvarı boyasa. Maazallah bir sanat eserini mesela çizse boyasa. O mesela teminat kapsamında mı? Aklıma hemen böyle bir şey geldi.
0: O da teminat kapsamında. Niye diyeceksin? Çünkü sigortanın ana mantığı şudur. Ben aktüerya sigorta matematiği okurken de hep onu altını çizerlerdi. Siz bütün önlemleri alacaksınız. Aldıktan sonra ani ve beklenmedik, ansızın bir hasar deriz biz buna, bir durum oluşursa o ödenir. Mesela vandalizmde belki denk gelmişsindir. Müzelerde insanlar her ne hikmetse bir şeye kızıyorlar, gidip eserden acısını çıkarıyorlar.
1: Tabii.
0: Bu vandalizmde teminata
1: içerisinde.
0: Evet, kapsam dahilinde. Çünkü o çocuk onun bilmiyor ve yapıyor birdenbire. Siz bütün önlemleri aldığınız halde o oluyorsa kapsam dahilinde.
1: Evet, o zaman yani önce tevekkül edeceğiz ama sonra iyi bir sigortacıyla, değil mi, poliçenin kapsamını düzgün bir şekilde yapacağız ki, çünkü her şey olabiliyor. Yani bir sanat eserinin üstüne çay dökülebilir ya da bir işte çizilme ya da bahsettiğin gibi mesela hiçbir şey yokken bile belki çantasını attı, işte taşını kayboldu gibi gibi pek çok unsur yaşanabiliyor.
0: İşte o yüzden yaptırılan kişinin ilk başta kurum ya da şahıs olsun araştırılıyor. Mesela hani koleksiyonu olan bir kurumu ben yurt dışına yazarken işte şu Türkiye'de şu kadar tanınır, şudur budur. Dolayısıyla herkese, yani koleksiyonu olan herkese yapılabilir ama bunu iyi niyet çerçevesinde olduğu çok açık. Ve beyan usulü olduğu için de ve o liste ilk başta mutabakat kıymet raporu kaydedildiği için de otomatik teminatta olmuş oluyor.
1: Yani çok fazla tabii böyle ilginç vakalar var ama gerçekten hani sanat eseri, ne diyeyim, hırsızlığı o üçüncü sırada deyince inanılmaz ben şaşırdım. Hiç
0: evet,
1: bilmediğim bir şeydi. Yani demek ki bu da yaşanıyormuş. Aslında tabii hani bir varlık sınıfı olarak da hani dünyada da çok gelir geçer bir
0: evet,
1: yeri olan bir şey sanat eserleri. Dolayısıyla da bugün varlık yönetimine bugün taşımış olduk. Çok teşekkür
0: aynen
1: ediyorum. Eklemek istediğim bir şey olur mu?
0: Gözdeciğim, aslında ben buraya birkaç not aldım. Çok kısa onlardan bahsetmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Maalesef aslında Türkiye'de sanat henüz yeterince belki değerini bulamamak demek yanlış cümle olur ama hani o kadar ilginç bilmediğimiz vakalar var ki. Mesela Dolmabahçe Sarayı'nda 92 kilogram altın vazolar kayıp. Zeugma Müzesi'nde 9 milyon dolar 10 eser kayıp. Mimar Sinan Üniversitesi Müzesi'nde 404 eser kayıp. Resim ve Heykel Müzesi'nde 250 milyon dolar değerinde 302 tablo kayıp. Batman Müzesi'nde 10 milyon TL değerinde 20 altın sikke kayıp. Bunlar aslında sanat bizim kültür mirasımız ve gelecek nesillere aktarmamız gereken, biz sadece aracıyız şu anda. Bunun önemini kesinlikle vurgulamak istiyorum. Hani biz bunları...
1: O yüzden sigorta burada devreye giriyor ve ne kadar önemli olduğunu bir kez daha altın çizmiş oluyor.
0: Aynen öyle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi ki geldin. Çok renkli detaylar da öğrendik senden. Teşekkür ediyoruz. Evet, bugün sanat konuştuk efendim. Sanat sigortası varlık yönetiminde. Burada noktalayalım. Gelecek hafta yine beraberiz. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Piyasa hattını şöyle bir rakamlarla görünüme bakarak açalım. Haftanın ilk işlem günü itibariyle bu haftanın ana konusu OVP çıktıları. Geçen haftayı biliyorsunuz özellikle küreseldeki tarım dışı istihdam verisi ve onun yansımaları üzerinden okumuştuk. Haftaya hem oradan arta kalanlar hem de OVP çıktıları üzerinden tartışarak başladık. Yeni haftaya 14.104 puandan başladı Borsa İstanbul. Cuma'yı da 14.000'in üzerinde kapamayı başarmıştı. Sektörel kırılımlara baktığımızda neler öne çıkıyor diye. Bankacılık tarafında yatay bir görünüm var. Mali endeks tarafında da öyle. Sanayi taraftaysa %1,20'lik primlenmeyi takip ediyoruz. Turizm, hizmetler, ulaştırma diye bakacak olursak sayfada turizm pozitif ayrışıyor %0,23 ile. Ulaştırmada %1'in üzerine giden kayıpları takip ediyoruz. Turizm tarafı pozitif dedik. Hizmetler tarafında da %0,11'lik bir geri çekilme var haftanın ilk işlem günü itibariyle. Kurlara bakalım. Dolar endeksinin 98-93'e çekildiği görünümde euro dolar çaprazı 1.16-24'e gitti. Dolar TL'de 48-43 seviyesi var. 56-33'ten de euro TL işlemleri geçiyor. Nereye gidelim? Avrupa borsalarına.

0: bir bakalım. Hızlıca Avrupa borsalarında negatif ayrışan Alman DAX endeksi. Onun dışında yatay bir görünüm var ağırlıklı olarak. Kakaran endeksi ve Milano borsası yatay. Londra borsası %0,19 kadar primli seyrediyor. Amerikan vadelilere bakacak olursak. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisinin yukarı yönlü olması sonrası tabii faiz artırım beklentileri de yeniden yönünü yukarı çevirdi. Dow Jones vadeliler %0,53 aşağı yönlü. Nasdaq yatay, S&P 500 ise %0,17 aşağı yönlü görünüyor an itibariyle. Bakalım Amerika'da getiri eğrisinde görünüm bize ne söylüyor? Çünkü Fed beklentileri ekseninde yatay seyreden bir tahvil görünümü var. Yine uzun tarafın yüksek dikleşme eğiliminin devam ettiği bir denge. Genel olarak zaten tahvil faizlerinde baktığımızda uzun tarafın küresel olarak yüksek seyretme eğilimi dikkat çekiyor. Brent petrol 96 doların üzerinde, 97'nin yakınlarında seyrediyor. 97'yi attı bile kendini ben konuşurken. Amerikan tipi ise 92 dolar 21 sentte. Altında bir miktar yine 4400'ün altına sarkma var. 4390 dolar 88 sentte spot altının ons fiyatı. Gümüş 65 dolar 59 sentten fiyatlanırken Bitcoin'de ise 79.330 dolar seviyesini görüyoruz. Evet, böylece rakamlarla görünümü özetlemiş olalım ve ilk bağlantımızı yapalım. Ali Acar, Info Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü yayınımıza katılacak. Merhaba Ali Acar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Zeynep Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi tabii önce bir ana gündemimiz, hani küreselde geçen haftayı biz tarım dışı istihdamla bitirdik. Bu haftayı da içerideki OVP çıktılarıyla açtık. Dolayısıyla önce oradan bir başlayalım. OVP'deki büyüme hedeflerine, revizyonlara, enflasyon hedeflerine, bu ikisindeki revizyonlara baktığımızda OVP piyasaya ne mesaj verdi, ne algıladı piyasa?
1: Aslında baktığımızda piyasa genel anlamda fiyatlamalara baktığımızda çok da büyük bir etkisinin olmadığını görüyoruz. Ama bizim tarafımızda baktığımız zaman daha gerçekçi rakamlara çekilmiş oldu beklentiler diye söyleyebiliriz. Örneğin tekhaneli enflasyon en dikkat çekici olan buydu zaten. Tekhaneli enflasyon hedefi 2027'den 2029'a ötelendi. Bunun dışındaki diğer verilerde beklentilere yakın verilerde beklentilere yaklaştı diye belirtebiliriz. Amerikan tarafında siz de bahsettiniz, istihdam dataları yeniden tam tersine dönünce bu sefer de orada faiz artırım beklentileri yeniden alevlenmeye başladı ki bu da piyasalar üzerinde baskı yarattı diyebiliriz özetle.
0: Peki şimdi yine OVP üzerinden piyasayı ilgilendiren başlıklar üzerinden sohbet etmeye çalışalım. Yani para politikasının duruşu, sıkılık seviyesi diye baktığımızda hedefler açısından mesela işte bir 15 ay sonra %21 enflasyonu tutturma açısından nasıl bir faiz döngüsü beklenebilir?
1: Aslında baktığımızda burada erken seçim ve benzeri konular gündeme geldiğinde acaba seçim ekonomisine yönelik bir işaret olur mu beklentisi de vardı OVP tarafında. Bunun olmadığını net olarak gördük. Yani Merkez Bankası'nın şu andaki politikasıyla uyumlu bir OVP karşımıza çıktı diye net olarak söyleyebiliriz. Bu da gevşemenin biraz daha ötelenebileceğini bize gösteriyor. En azından petrol fiyatları geldiğimiz noktada belki yıl sonuna ortalamaların 85-90 bandında olması bekleniyordu. Ama baktığımızda şu andaki gelişmelere 95 dolarları aşmış durumdayız ki bu ortalamaların daha yükseğe de çıkması politikaları da Merkez Bankası tarafında uygulanacak önlemleri de değiştiriyor tabii ki. Bu açıdan değerlendirdiğimizde de maalesef reel sektörün özellikle baskı altında kalmaya bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz ki burada neydi bizim beklentimiz? Belki petrol 90 dolarlar altına da kalmış olsa en azından bu haftaki Merkez Bankası toplantısında belki minik bir faiz indirimi beklenebilir gibiydi. Ama şu duruma baktığımız zaman artan petrol fiyatları ve geldiğimiz nokta jeopolitik gerilimin devam ediyor olması maalesef bu ayda sabit kalacak bir

0: faiz durumunu gösteriyor ki maksimum sene sonuna kadar da 200 bas puanla birlikte 35'lerde noktalanabilecek bir faize de işaret ediyor diye belirtebiliriz.
1: Peki o zaman şimdi şunu da sorayım yine OVP üzerinden, sonra da bu tespitiniz üzerinden biraz borsada hangi hisselerin öne çıkabileceği konusunu ele alırız. Şimdi bir, hani OVP'deki bu revizyonların özellikle yabancı yatırımcı algısı açısından ne ifade edebileceğini de sormak istiyorum. Yani piyasa yakınsaması beklentilerde ne der, yani hani paranın buraya akışın noktasında yabancı için ne kadar itici güç olur? Yani elbette küresel koşullar ve işte yüksek seyreden tahvil faizleri, oradaki bir yandan yapay zeka teması ne kadar gelişmekte olan ülkelere fon ve para akışına ortam yaratır nitelikte bir tartışma konusu da bu. Ama şimdi bu OVP'deki daha piyasa beklentileriyle yakınsayan bir görünümün verdiği mesaj ve üretebileceği etki yabancı yatırımcı açısından ne olabilir?
0: Aslında baktığımızda gerçekçilik, gerçekçi olmak, gerçekçi tahminler her zaman yabancılar tarafından da, içeride piyasayı bu görüşte takip edenler tarafından da pozitif olarak algılanıyor diyebiliriz. Ama şu anda borsanın farklı dertleri var içeride. Nedir mesela? MSCI'nin uyarıları vardı. Buna ilişkin fon düzenlemeleri geldi. Bununla birlikte MSCI düzenlemesi ne olacak? MSCI açıklaması ne gelecek Kasım'daki? Bunu özellikle bekliyor. Burada yabancı daha çok risksiz tarafı tercih ediyor ki burada carry trade tarafı, tahvilleri tercih ediyor. Hisse senetlerine veya kalıcı yatırıma gelen bir yabancı yatırımcı gördük mü şu dönemde? Maalesef bunu göremiyoruz. Belki bu aşamada biraz daha en azından hisse senetlerine olan ilginin artması için yine biz MSCI açıklamasını bekleyeceğiz diye söyleyebiliriz. Birçok düzenleme oldu geçtiğimiz günlerde. Evet. Bunların yansımalarını piyasalar üzerinde görüyoruz. Belki beklenenden de sert düzenlemeler oldu ki bu genel anlamda baktığımızda MSCI riskini de ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Ama belirttiğim gibi yabancı biraz daha risksiz tarafı tercih ediyor ki bu da tahviller. Bunun biraz daha ileriye gitmesi için en azından önümüzdeki düzenlemeleri, açıklamaları biraz daha takip etmemiz gerekiyor. Burada belki faiz indirimi süreci başladığında hem yerlilerin hem yabancıların biraz daha tahvil, faiz ve PPF'lerden çıkıp hisse senedi tarafına kayması beklenebilir ama en azından gevşemeyi de görmemiz veya gevşeme işaretlerini duymamız gerekecek diye söyleyebilirim.
1: Şimdi biraz o zaman düzenlemeler üzerinden gidelim. Yani şimdi bir o yürürlüğe giren fon düzenlemesi, yani piyasadaki hareketlilik açısından ne ifade eder ki, yani onun bir miktar gözlüyoruz zaten, onu demek istiyorum aslında, hani stopaj adımı sonrası özellikle bu geçiş süresini nasıl değerlendirmek lazım, önleyici kapasitesini nasıl görüyorsunuz? İki, bu para piyasası fonları tarafına yabancı ilgisinin yoğunlaştığını görüyorduk, bu %10'luk stopaj etkisi bu tarafta nasıl görülür?
0: Evet, özellikle yabancıları etkileyecek. Yerliler tarafında vergiden, kurumlar vergisinden mahsup edilme durumu söz konusu olduğundan çok da ciddi anlamda büyük bir etki yapmayacağını söyleyebiliriz. Yabancılar tarafında da maalesef burada bir mahsuplaşma olmadığı için biraz daha cazibesini hafifletecek diyebiliriz. Ama burada farklı alternatifler de olduğu için çok fazla, çok ciddi anlamda bir yer değiştirme olacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Piyasa üzerinde de çok büyük etkileri, aşırı etkileri veya yabancının çıkışına, ciddi anlamda çıkışını gerektirecek bir etkiye sahip olmayacak diye söyleyebiliriz. Yerler tarafında da belirttiğim gibi mahsuplaşma olduğu için belki %10'un net etkisi %3, %4 gibi kalacaktır diye söyleyebiliriz. Çünkü vadeli tarafa geçtiğinizde orada %17,5'luk bir stopaj var vadeli mevduat tarafında. Bu açıdan baktığımızda hala para piyasası fonları cazibesini koruyor diye söyleyebiliriz. Fon düzenlemesine gelecek olursak burada tabii MSCI tarafında olumlu bir görünüm yaratacak ama maalesef beklentilerden oldukça sert gelen düzenleme belki geleceği olan küçük PYŞ'leri olumsuz anlamda etkileyecek ve piyasadan çekilmelerine de neden olacak. Belki en azından ilerleyen günlerde sermaye şartında bir iyileşme görülebilir diye düşünüyorum ben. Genelde dünya piyasalarına baktığımızda buradaki sermaye şartı yönetilen fon büyüklüğüyle alakalı olarak, oransal olarak artırılması gerekiyor belirli zamanlarda. Bu duruma yönelik belki bir önlem gelebilir. Bunun dışında zaten birçoğumuz hep başından beri, çok daha öncesinden beri, belki bir sene öncesinden beri burada bir yapılandırma olması gerektiğini söylüyoruz. Belki de bu yapılandırmanın çok da ötesine gitti büyüklük olarak ve piyasaya etkisinin daha da büyük olacağı dönemde böylesine keskin ve sert bir önlem geldi ki belki MSCI uyarısı gelmese bunu da görmeyecektik biz. Belki de şunu da yapmak lazımdı. Öncelikle adımın bence borsa tarafından gelmesi gerekiyordu ki malum zaten MSCI uyarısı da malum hisse senetlerinden dolayı BIST 100 fiyatlamasının, BIST 30 fiyatlamasının yani endekslemenin sıkıntılı, sorunlu olduğu üzerineydi ki biz burada MSCI uyarısından sonra belirli hisselerin BIST 100'e girebildiğini gördük hala. Yani borsa tarafında net bir önlem alınmış değil. SPK'dan düzenleme geldi ama asıl beklenen borsaydı. Belki borsa öncelikle adımı atmış olsaydı SPK'nın da bu kadar sert bir düzenleme yapmasına gerek kalmayacaktı diye söyleyebiliriz aslında.
1: Peki Ali Öcer, şimdi geldiğimiz noktada bu serbest fonların içindeki varlıkların bu düzenlemeye uyumlanması eksenindeki endeks etkisi, belli başlı hisse senetleri içindeki etkisi ne oluyor?
0: Aslında baktığımızda bu önlem 2, 3 ya da maksimum 4 tane PYŞ için geldi diye net olarak söyleyebiliriz. Bunlardan büyüklerinden bir tanesi neredeyse pozisyonlarının büyük kısmını kapattı. Bunu da hisseler üzerindeki ve borsa fiyatlamaları üzerindeki etkisinden dolayı ve fonlarındaki hızlı geri çekilmeden olduğunu net olarak görebiliyoruz. Piyasa ekranlarından net olarak izleyebiliyoruz. Diğer büyük olan fon tarafı buradaki düzenlemeyi yapıyor ve bitirmek üzere olduğunu da belirtiyor açıkçası. Bunun da piyasalar üzerinde, hisseler üzerindeki değişimlerden görebiliyoruz. Bu bence maksimum bir ay daha sürecek. Bir ay sonra tamamen aşağı yukarı belirtilen kanunlara, mevzuata uyum sağlamış olacaklar. Ama bu tamamen riski ortadan kaldırıyor mu? Bence maalesef riski tam olarak ortadan kaldırmıyor. Hatta bir süre daha tekerleşmeye neden olabileceğini düşünüyorum. Çünkü piyasadan çekilecek olan ileriki dönemde sermaye şartından dolayı PYŞ'lerin de bu tarafın tekerleşmesine neden olabileceği tehlikesini yarattı bu sefer de. Bu açıdan da belki ilerleyen günlerde yeni önlemlerde veya yeni açıklamalarla birlikte gevşemelerde gelebilir diye söyleyebiliriz aslında.
1: Peki şimdi tekrar OVP tarafına dönecek olursak, şimdi oradaki yani verilen mesajlar ve hedefler ekseninde işte büyüme hedefi, enflasyon beklentisi, kredi tarafına, kredi musluklarına ilişkin aldığımız görünüm ekseninde önümüzdeki süreçte kısa orta vadede borsada hangi sektörler ön plana çıkar? Yani hani defansif hisseler, perakende, ihracatçılar diye bakacak olursak yani burada vurgu ne tarafta belirginleşecek gibi?
0: Aslında baktığımızda biz haftalık ihalelerin tekrar başlamasıyla birlikte OVP'den önce üstü örtülü bir faiz indirimi yapmış olduk diyebiliriz ki bu açıklamaların ardından bankacılık tarafının da canlandığını gördük. Dip seviyelerden tepkiler verdiğini gördük. Eğer gevşemeye yönelik adımlar ilerleyen günlerde belki Kasım seçimlerinden önce ABD'deki petrol fiyatlarında da yatışmalar olursa, Trump'tan geri adımlar görecek olursa, burada açıkçası bankacılık tarafı ön planda olmaya başlayacak ve devam edecektir diye söyleyebiliriz. Ha, bu çok ciddi rallilere dönüşebilir mi? Çok ciddi anlamda faiz indirimleri gelmediği sürece dönüşmez ama en azından ön adımlarıyla beklentileri satın almaya başlayabilir. Bununla birlikte eğer kredi muslukları açılacaksa ve reel sektör desteklenmeye başlayacaksa burada da reel tarafta özellikle sanayi şirketlerinde canlanmalar beklenebilir diye söyleyebiliriz.
1: Son bir soru, mümkün olduğunca kısa bir cevap rica edeceğim. Yine OVP'de 2027-2028 için yani burada buradaki köprü, otoyol yatırımları, bunların dahil edilmesi, özelleştirme, gelir hedefleri.

0: ekseninde baktığınızda bir yani sermaye piyasaları açısından ne ifade eder? Yani biz mesela halka arzlar, büyük halka arzlar görür müyüz? Böyle bir beklenti anlamlı olur mu?
1: Ben açıkçası çok büyük halka arzlar görebileceğimizi düşünmüyorum ki son dönemde topluca gelen onaylarla birlikte zaten yatırımcının ilgisi başarısız olan halka arzlardan dolayı halka arz tarafına maalesef azaldı. Belki özel tarafta halka açılmadan ziyade özelleştirmeler görülebilir ki bunların da reel en azından borsa tarafında çok büyük etkilerinin olmayacağını söyleyebiliriz diye belirtebilirim.
0: Ali Acar, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Bir araya gidelim, aranın ardından piyasa hattı devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklam.
7: Oo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Mustafa Mertcan konuğum, Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı stüdyoda yanı başımda. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Gözüm harika. Bir yandan ekrandaki son dakikada Suudi Aramco'nun Cizan'daki petrol tesisleri saldırıya uğradı diye bir cümle var. FT kaynaklı, Financial Times kaynaklı olduğunu anlıyorum. Detay geldikçe aktarırız. Bakıyorum bu arada Brent petrol $97.38 seviyesinde. Bunu verdikten sonra tekrar hoş geldiniz diyeyim ve Dof Robotics'in gündemine geçelim. Şimdi isterseniz son haberden başlayalım. Yani Eylül 2026 itibariyle, yani bu ayın başı itibariyle duyurusunu da yaptığınız kapağa bir yatırım planınız var. Aslında kristalleşen bir, somutlaşan bir yatırım bu.
2: Evet.
1: Küresel büyüme stratejisinin önemli bir ayağı diye tarif ediyorsunuz. Dallas yatırımı. Amerika daha önce de sizinle ABD pazarı eksenindeki stratejinizi konuşmuştuk. Şimdi ağırlığı da toplam ciro içinde fena olmayan %40'lar seviyesindeydi.
2: Doğru.
1: Dolayısıyla şimdi bu Dallas yatırımıyla daha da büyüyeceğini anlıyorum. Siz daha fazlasını anlatın. Buradaki hedef ne? Nasıl bir kapasite artışı? Ne kadar harcama? Geri dönüş hesapları nasıl?
2: Elbette. Şimdi daha önce de evet konuştuğumuz üzere bizim Amerika Birleşik Devletleri sektörümüzün açık ara bizim alanımızdaki en büyük oyuncusu. Yani sektörün tamamının zaten %35-40'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii ki onlar çok önce başladılar bu işlere. Özellikle kişilerin, insanların gelir seviyeleri arttıkça, sizin de bildiğiniz gibi artık çoluğu çocuğu biz ne yapalım, eğlence merkezlerine götürelim, daha fazla teknoloji konuşalım, daha fazla başka şeyler için vaktimiz olabiliyor güncel hayatın dışında. Dolayısıyla da böyle bir noktada Amerika bu sektörde açık ara önde giden. Son zamanlarda Çin çok hızlı bir atak yaptı. Özellikle Asya Pasifik tarafında çok ciddi hızlanan ülkelerimiz de var. Vietnam gibi, bizim de çalıştığımız Endonezya gibi, Malezya gibi. Ama diğer taraftan Amerika bizim de ana pazarlarımızdan bir tanesi. Sizin de söylediğiniz gibi %40'ın üzerinde ihracatımızı, ürettiğimiz ürünlerin satışlarını yaptığımız bir bölge. Ve aynı zamanda Dallas'ta bu arada yerleşiyiz biz zaten uzun yıllardan
1: bu yana. Ofisleriniz vesaire
2: evet,
1: var.
2: Evet, ofislerimiz, küçük bir üretim tesisimiz de orada vardı. Şimdi orada yeni satın almayı planladığımız ve bununla alakalı da görüşmelerini artık ileri bir aşamaya götürdüğümüz noktamız bir teknoloji experience center dediğimiz, daha ziyade teknolojik deneyim merkezlerinin ilk örneklerinden bir tanesi olacak dünyada. Bunu da ilk yapan biz oluyor olacağız bu sektör için konuşmak gerekirse. Nasıl bir deneyim merkezinden bahsediyoruz? Aslında insanları alıp uzaya götürüyorduk biz daha öncesinde ve onlara bu uzay deneyimini yaşatıyorduk ya da bir tarihte, zamanda yolculuk yaptırabileceğimiz deneyimleri yaşatıyorduk. Bunları daha küçük atraksiyonlarla yapıyorduk. Şimdi bunların hepsini büyük bir alanın içerisinde konumlandırabiliyor olacağız bu alanda. Tabii bizim halka arzda da bunu çokça bahsettiğimiz, sıklıkla anlatmaya çalıştığımız bir yatırım stratejimiz vardı. Bu yatırım stratejisi çok dünyanın en ünlü hamburger markalarından bir tanesinin bir şeyi vardır, mottosu vardır bilirsiniz belki. Is a real estate company. Aslında bir hamburger satıcısı değildir de bir real estate company'dir. Gelirlerinin %65'ini bu şirket tamamen real estate gelirlerinden oluşturur. Hamburger satarak değil. Tabii buradaki konu ne? Asset, varlık dediğimiz real estate company konusu. Bizim sektörde bunu yapan kimse yoktu. Eğlence endüstrisi için konuşmak gerekirse bugüne kadar. Genelde alışveriş merkezinin içerisinde yerleri kiralar. Bu mekanlarda, kiralık olduğunuz mekanlarda kirasını öder, işletme gelirlerinden gelir elde ederdiniz. Ama diğer taraftan bir hikayenin gerçek oturabilecek zeminine baktığımızda bizim Kapadokya yatırımımız var. Daha önce de konuşmuştuk burada. Kapadokya yatırımımızda olduğu gibi arazinin kendisini satın alıp bu arazinin üzerine bir işletme yapıp bu işletme gelirlerinden elde edilecek olan gelirleri de aynı şekilde bu asetle birlikte değerlendirip bir varlık imparatorluğuna, aynı zamanda da eğlence imparatorluğuna döndürebileceğimiz bir dünyadan bahsediyoruz önümüzdeki yıllar içinde. Hedefimiz de buydu. İlk yaptığımız yer Neo Kapadokya projesiyle Kapadokya'da başlattığımız ve satın alımlarını gerçekleştirdiğimiz, son dönemde de işte yine KAP'ta duyurusunu yaptık. Bunu da ilk defa burada sizin programınızda söylüyor olacağız. Adam başkanlığı var. Kapadokya Adam Başkanlığı'ndan izinlerini aldığımız lokasyonumuz, yakın zamanda inşaatında başlıyor olacağız tüm süreçleriyle. Yine aynı şekilde Amerika'daki yapacak olduğumuz yatırımda varlığın kendisine sahip olduğumuz, bu varlığın üzerine inşa ettiğimiz teknolojik deneyim merkezinin işletmesiyle birlikte hem deneyim merkezinden elde edilecek olan gelirler, ki bunlar genelde 2 ila 3 yıl içerisinde ROI'ni, yani geri dönüş zamanını tamamlayan gelirler ve tekrarlayan

gelirler. Yani normalde biz ağırlıklı olarak 20 yıldır bu sektörün içerisinde project based çalışan bir şirketiz. Ne yapıyoruz? Ürün üretiyoruz, satıyoruz. Tabii ki Ar-Ge çok yaptığımız için teknoloji tarafında geliştirdiğimiz ürünlerin hepsi yenilikçi ürünler ve doğal olarak da bunları çok rahat bir şekilde bu pazarlara satabiliyoruz ve hızlı büyüyoruz. Ama diğer taraftan bir proje şirketisiniz günün sonunda. Yani ürün geliştiriyor olsanız dahi. Dolayısıyla biz bunu

0: Bülent Discovery Center'lar, evet. Madame Tussauds'lar vesaire gibi bu şirketti. Tıpkı bizler gibi eğlence işletmecilik tarafında başladığında sene 2004'tü. Ve şirket gayet küçük bir şirketken yaklaşık 20 yıllık süreç içerisinde 50 kat büyüme fırsatı buldu. Böyle bir alan var burada ve bunu yaparken varlık üzerine inşa etmediler süreci. Anladım. Esasında biz bunu hem varlık üzerine inşa ettiğimiz bir süreç olarak konumlandırıyoruz. Hem de bu tarafın ciddi manada büyüme eğilimi var zaten. Ama çeyrekler dediğiniz konu da çok önemli. Çünkü zaten bizim son çeyrekte hak edişler gerçekleşir ve toplam satışların ciroya etkisi net bir şekilde görülmüş olur. Burada tabii çeyrekleri de artık yiyebiliyorsunuz. Özellikle Kapadokya yazın. Yaz aylarında çok fazla çalışabilecek bir destinasyon. Niye? Turizm mekanı olduğu için.
1: Peki şimdi çok sorum var, sırayla Aynen. sormaya çalışayım. Aslında bu söylediğiniz, önce oradan başlayayım. O zaman temettü politikanızı da farklılaştıracak mı?
0: Elbette. Evet. Elbette. Elbette. Zaten bizim yine geçtiğimiz aylarda kurulan bir fonumuz da var. Dof Robotik Fonu. Bir portföy yönetim şirketiyle beraber bunun kuruluşunu gerçekleştirmiştik. Orada yatırımcı biziz. Fonun altında değerlendireceğimiz işletmeler olacak. Bunların da ayrıca bir temettü politikası. Yine diğer taraftan şirketin tekrarlayan gelirleri sürekli olduğu dönemde tabii ki yatırmada döndürmeniz lazım bunu. Bizim hedeflerimizin içerisinde bu işletmelerin bir tane yapmak yok. Zaten bunu hem izahnamede hem de FTR'de yazmıştık. Bunların sayısını çoklayıp önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunlardan birçok adet farklı lokasyonunda, farklı ülkelerde Neokapadokya ilk örneği, ama bu Türkiye'de devam etmeyecektir. Bundan sonraki örneklerini biz yurt dışında buna benzer mekanın arsasını satın alıp inşaatını yapıp içerisinde kompakt bir tema park yapıp işletmecilik yaptığımız modellerde sayılar artacak ve doğal olarak da buradaki temettü politikasına çok ciddi şekilde fayda sağlıyor olacak mı?
1: Yani her yıl düzenli temettü dağıtan bir şirkete evleneceksiniz.
0: Evet.
1: Çünkü şu anki politikanız büyüme odaklı giden.
0: Doğru.
1: Peki şimdi Dallas yatırımı ne kadarlık bir yatırım?
0: Orada öngördüğümüz rakamlar şu anda 16 milyon dolar civarında bir rakam öngörüyoruz. Ve bu yatırımı yaptıktan sonra da az önce de bahsettiğim gibi bizim sektörümüzde ağırlıklı olarak return of investment dediğimiz sürecin tamamlanma ve geri dönüş zamanları 2,5 ila 3 yıl arasındadır. Yani bunun yüksek teknolojik bir yatırım olduğunu varsayacak olursak belki 4 yıla kadar da çıkabilir. Ama günün sonunda buradan çok ciddi bir gelir hedefimiz var.
1: Kapadokya ne zaman hayata geçiyor?
0: Kapadokya'da son aşamaya geldik az önce de bahsettiğim
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, tam tarih. Tam tarih alayım.
0: 2027 yılı içerisinde Kapadokya'nın açılışını yapıp hizmeti devreye almayı planlıyoruz.
1: Peki Kapadokya'nın finansallara yansımasını o zaman hangi çeyrekte görürüz 2027'de?
0: Yani net olarak son çeyrekte görebiliriz. Çünkü Kapadokya'nın da biliyorsunuz önemselliği var kendi içerisinde. Yani ilk çeyrekler ve ikinci çeyreklerde biraz artış oluyor bölgede. İlkbahar aylarında, ama yazın korkunç bir sıcaktır. Gittiniz mi bilmiyorum ama gittim. Birazcık orada sezon düşer yaz aylarında. Sonra sonbahar tekrardan çok ciddi bir artış olur. Tabii ki burada bizim çalışmalarımızı yapacağımız birçok agent, yani oradaki çalışan firmalar da olacaktır. Onlarla birlikte ilerleyeceğimiz politikaya da baktığımız zaman son çeyrekleri net bir şekilde göreceğimizi düşünüyoruz.
1: Bir de Arnavutköy projeniz var.
0: Evet, doğru.
1: Onun da kısaca bir bilgisini alalım. Sonra şimdi bu üç projeyi birleştirip bir şey sormak istiyorum size.
0: Tabii ki. Arnavutköy'de biz geçtiğimiz aylarda önemli bir satın alma gerçekleştirdik. Satın aldığımız lokasyon aslında Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi içerisinde yer alan ve bu Atatürk yeni yapılan havalimanı, İstanbul Havalimanı'na oldukça yakın bir lokasyonda bulunan bir özel endüstri bölgesi. Bunun içerisindeki alanımız ilk faz olarak 5800 metrekarelik alan içerisinde yapacağımız toplamda 20 bin metrekareye yakın bir üretim tesisi olacak. Bizim kapasite artışımız olacak tabii bu durumda. Evet. 2028 yılı içerisinde tamamlanmasını planladığımız bir lokasyon burası. Ve buradaki kapasite artışımızla biz yaklaşık 4 katlık üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz bu alan içerisinde. Ama en önemli konu, şu ana kadar yapmakta olduğumuz bütün ürünlerin dışında uzun zamandır Ar-Ge'sini geliştirdiğimiz tamamen insansı robotlar, bu en son biliyorsunuzdur. Çin'de şirket olağanüstü bir parlama yaptı özellikle bu halka arz ile birlikte. İnsansı robotlar projesinin de hayata geçirileceği destinasyon olacak bizler için.
1: Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani şu an Kapadokya'yı konuştuk, Dallas'ı konuştuk, Arnavutköy projesini konuştuk. Bunların toplamda çok ciddi bir yatırımdan bahsediyoruz değil mi? Evet. 50-60 milyon dolar mı?
0: Evet.

0: Peki 2026'nın ilk yarısındaki net kar rakamına bakıyorum. 2 milyon dolar kadar, 64 milyon TL. Doğru söylüyorum değil mi? Peki finansal borçlarınız ne aşamada?
1: Finansal borçlarda
0: 1 milyar TL civarı diye not almışım ama doğru mu?
1: Doğru, evet.
0: Tamam. Şimdi o zaman yani burada herhangi birindeki bir aksama riski bir likidite baskısına yol açabilir mi? Bunu hesaplara katıyor musunuz?
1: Tabii ki. Zaten halka arz yapmamızın sebepleri bu yatırımları yapmaktı.
0: Yani aşırı ısınma var mı burada, onu anlamaya çalışıyorum.
1: Şöyle, çok hızlı büyümek bizim gibi şirketler, teknoloji şirketlerinde biraz daha kolay. Sizin de bildiğiniz gibi son 3 yıldır en hızlı büyüyenler listesine girmiştik zaten. Ve hızlı bir büyümeyle bu noktaya gelebildik. Hali hazırda nakit olarak bizim zaten elimizde bir nakdimiz mevcut. Dolayısıyla bu nakdimizi kullanmaya devam ediyoruz. Zaten yatırımlara döndürdük bunların hepsini. Halka arz yapmamızın temel sebeplerinden bir tanesi az önce konuştuğumuz bu 4 tane büyük önemli projeyi yapmaya başlamaktı. Dolayısıyla bunların yapılmaya başlanması bizim için çok kıymetliydi. Şu ana kadar bunları öz sermaye ile büyük bir miktarını zaten tamamladık. Bundan sonrasında yapılacak olan yatırımlarla ilgili de projeksiyonlarımızda net bir şekilde nerede ne kadar harcayacağımıza dair akışlarımız mevcut. Net nakit akışını çok rahat bir şekilde sağlayabiliyoruz. Tabii ki aşırı ısınma nerede olur? Aşırı ısınma bu projelerin sayısını bir anda 10 tane yapmak isterseniz olur. Bizim hedefimiz bir tane uzun zamandır üzerine çalıştığımız ve önemli miktarda harcama yaptığımız bugüne kadar zaten Neo Kapadokya projesi. Bir tane Amerika'da yine duyurusunu yaptığımız Dallas'taki proje, ki o projenin hayata geçirilmesi için Neo Kapadokya'dan zaten elde edilecek olan gelirler ilk yansımaya başladıktan sonra net bir şekilde proje hayata geçirilmiş olmuş olacak. Amerika'daki yatırımımızdan bahsediyoruz. Diğer taraftan 2028 dedim az önce, siz de duydunuz. 2028 yılın sonuna kadar biz fabrikamızı hayata geçirerek, oradaki üretim tesisimizi hayata geçirerek ihtiyacımız olan, büyüme için ihtiyacımız olan alanları orada konumlandırmak istiyoruz. Çünkü şu andaki üretim kapasitemiz 2028'de bize yetmiyor olacak. Dolayısıyla bu planlamaları bugünden yapmak bizim için çok önemliydi. Bugün biz şu anda 2028 yılında 20 bin metrekarelik üretim tesisini konuşuyoruz ama bu 2030 yılından sonra çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyor olacağız. O günde onları planlıyor olacağız zaten. Dolayısıyla aslında yatırımları da zamana yaydığımız için elde edilecek olan gelirlerle birlikte şu andaki hali hazırda nakit, içerideki nakit, halka arzdan elde etmiş olduğumuz gelir, diğer taraftan elde etmiş olduğumuz karlar, ki zaten az önce de bahsettiğim gibi dönem karları bizim için çok kritik değil. Çünkü yıl sonlarında yansıyor. Yani yıl sonlarındaki EBITDA hedeflerimiz de ortalama olarak bizim zaten oldukça yüksek. Çünkü %40'ın üzerinde bir EBITDA marjıyla çalışıyoruz. Dolayısıyla bu alandaki bütün projeksiyonumuz net, tam çizilmiş hedeflere odaklanmış durumda.
0: Mustafa Bey, teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Mustafa Mertcan konuğumuzdu. Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı. Piyasa hattını burada noktalıyoruz. Birazdan Alar Akgün'le iş dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Reklam.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
9: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Orta vadeli programın sanayici gözünden beklentisi ve performansını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bu saat başında bizlere eşlik ediyor. Kendisi Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelisser. Adil Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi aslında bu sene gözler biraz daha OVP rakamlarındaydı. Çünkü geçtiğimiz seneye nazaran aslında Şubat sonundan bu yana çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Yani Şubat'ın sonundan bu yana takribi 7 ay boyunca ABD-İran Savaşı ve uzakta takribi 4 seneydi bulunan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği, biraz daha jeopolitik tansiyonun yükseldiği, gümrük duvarlarının daha da arttığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Ve bu ortamda değişen beklentileri de geçtiğimiz gün, yani dün pazar günü OVP tablosunda gördük. Yeni OVP'de 2026 büyüme tahmini %3,3'e, sanayi tarafında büyüme ise %2,3'e çekildi. Enflasyon beklentisi %28,4'e yükseldi. Peki kimya sektöründeki sanayiciler gözünden baktığınızda beklentilere paralel bir rakam mı geldi? Siz yeni OVP ve 2026 yılı beklentileri nasıl yorumluyorsunuz?
2: Evet, sizin söyledikleriniz aşağı yukarı sanayi tarafı da söylediklerinizle birbirine paralel gidiyor. Özellikle 2026 senesinde büyük bir heyecanla başlamıştık ama maalesef 28 Şubat'taki patlayan Basra Körfezi'ndeki savaştan dolayı bundan bütün dünya etkilendi. Tabii Türkiye de bundan etkilenmiş oldu. Dolayısıyla OVP ile ilgili aslında açıklamalar belki daha erken bir zamanda yapılacaktı. Belki de Nisan-Mayıs ayında yapılacaktı erken. Bugüne kadar da beklenilmiş oldu. 2026 senesinin enflasyon rakamını da biliyorsun tekrar revize edildi.
1: Evet.
2: Özellikle bu %21'lik rakamı yukarıya doğru revize edilmesi ve gerçeğe yakın bir rakamın olması aslında güzel bir ayağa yere basan bir programı dile getirdiklerini göstermiş oluyor. Kimya sektörü olarak diğer sektörlerle beraber devam ediyoruz. Zaten kimya sektörü de diğer sektörlerin ham madde tedarikçisi veya da yarım ham madde tedarikçisi olduğu için çok önem arz ediyor.
1: İç içe entegre bir sektör aslında.
2: Aynen. Ama şunu da unutmayalım ki kimya sektörü ham maddesinin büyük bir çoğunluğunda yurt dışından tedarikini sağlıyor. Özellikle İran, İsrail, Amerika savaşının o verdiği etki

0: Petrokimya sanayine çok etkiledi. Enerji sektörünü etkilediği için de ham madde fiyatları yükseldi. Ve o belirsizlikle beraber emtia fiyatlarının inişe çıkışlı olmasına sebebiyet verdi. Bu da enflasyona ülkemizde ve dünyada enflasyona sebebiyet verdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve Maliye Bakanımızın da açıkladığı üzerine %7'lik bir farkın gelmesinin en büyük sebebi de bu. Tahmin ediyorum artık sanayicimiz 2026 senesini maalesef bu koşullarla kapatmak zorunda kaldık. Ama kapatıyoruz artık yani. Önümüzdeki bu 3 ay içinde, 4 ayda diyebiliriz. Bu 4 ay içinde biraz inişli çıkışları yaşayabiliriz. Ama benim yine beklentim bir sanayici olarak geçen 8 aya göre biraz daha iyimser bir tablonun olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla kimya sektörü olarak biz olumsuz koşullara hem kuzeyimizdeki savaş hem güneyimizdeki bu olumsuz savaşın etkileri bizleri de etkilediği için aynı şekilde enflasyonun devam edeceğini, 28,4'lük rakamı üzerinde olacağını, hatta belki 30'un da bir tık üstünde olabilir. Dolayısıyla bu şartlara göre sanayicimiz işlerini devam ettirecektir diye
1: Şimdi
0: düşünüyorum.
1: OVP tarafına bakıldığında 3 tane yılında ayrı yol haritası vardı. Bu yılı biraz kapatmayalım, devam edelim sizinle beraber. Bakıldığında en sonki enflasyon raporu sunumunda savaş etkisinin ardından en kötü geride kaldı yorumu da gelmişti Merkez Bankası Başkanı'ndan. Peki kimya sektörü için bu aynı denklemde ilerler mi? Yani maliyetleri göz önüne aldığımızda, yeni ticari rotaları ve ihracat rakamlarını göz önüne aldığımızda sizce kimya sektörü için bu sene en kötü geride kaldı mı, yoksa yeni riskler de şu an barındırıyor mu sektör?
0: Her zaman için risk var. İş yapıyorsan risk vardır. Dolayısıyla dünyadaki konjonktür de bizi etkiliyor. Ama şunu da söylemek lazım. Emtia fiyatlarının dalgalı olduğu bir yerde, dünyada rekabetçinin ticari savaşlarının olduğu yerde bizlerin de şartlarımızı iyileştirmez, sanayicilerimizi desteklemek, iş gücümüzü biraz daha niteliğini arttırmak ve özellikle dijitali iyi kullanıp hem verimliliğimizi arttırmak çok çok önemli. Şimdi Ağustos ayının rakamlarına baktığım zaman kimya sektörümüzün ihracatının 3.7 milyar dolarlık olması ve sene sonu beklentimde yaklaşık 35 milyar doların üzerindeki bir rakamla kapatacak olması, kimya sektörünün aslında rakamsal olarak istediğimiz boyutun geldiğini gösteriyor. Ama şuna bakmak lazım, karlılık azalıyor. Özellikle karlılığın azalması firmaların büyümesini, firmaların kuvvetlenmesini veyahut da yapmak istedikleri yatırımları istediği gibi yapamamasına sebebiyet veriyor. Bir de şu globaldeki ticaret savaşlarının getirdiği bir etki var. Özellikle baktığım zaman uzak coğrafyada Çin tarafındaki ana ham madde üreticisi olarak fiyatları rekabetçi bir fiyat vermesi, bazı ürünlerde neredeyse %25, %30'luk global anlamda dolar bazındaki fiyat gerilemesi bizleri zorluyor. Bir de içerideki üretimdeki emtia fiyatlarının yükselmesiyle beraber, özellikle hizmet sektörünün getirdiği baskıyla beraber bizim TL maliyetlerimizin yükselmesi, döviz kurundaki istenilen enflasyona paralel artmamasından dolayı da bizim maliyet artışımız var. Dolayısıyla bunları bir şekilde çözmeye çalışıyor sanayicimiz, ama inşallah bu önümüzdeki 3,5 ayı iyi değerlendirip seneyi de kapatıp 2027'ye bakacağız.
1: Şimdi Çin'in agresif fiyatlamasını konuşmak isterim sizinle, fakat ihracattan biraz devam edelim. Çünkü ilk 8 ayda bakıldığında kimya ihracatında toplam 22,8 milyar dolara varan bir toplam büyüklük elde edildi. Hedef 35 milyar dolardı. Yani bundan sonra benim hesaplamama göre bakıldığında, yanlışsam lütfen düzeltin, her ay 3 milyar doların da üzerinde bir ihracatla ayı kapatmamız gerekiyor. Peki sizce şu an siparişler ve stoklar bu rakamları karşılayabilecek bir etkende mi ilerliyor siz?
0: Bence karşılar. Bir sıkıntı yok. Petrol fiyatı her ay böyle yüksek devam ederse bu kesinlikle yani 3 milyar doların üzerinde her ay karşılayacak. 3, 3,5, 3,7, 4'e yaklaşan bir durumu görme ihtimalimiz de var. Dolayısıyla 35 milyar doların üzerinde geçecektir kimya sektörü. Fakat bizim burada önemli olan, dediğim biraz önce söyledim ki, karlılığımızı ayarlayabilmemiz çok çok önemli. Kar edemiyoruz. Yani kar edemediğimiz zaman yatırım yapamıyoruz. Emtia fiyatları ancak Basra Körfezi'ndeki, eğer Amerika ile İran arasındaki savaş bittiği anda petrol fiyatı aşağı doğru gelirse o zaman belki rakamlarımız aşağı doğru düşer. Ama artı tarafı da şu: ülkemizde sebep olan bu savaşın enflasyonu da düşürme etkisi olacaktır. Kazancımız da öteki taraftan olacaktır.
1: Peki şimdi Çin tarafına biraz değinelim sizinle beraber. Bu ortamda ihracatta aylık 3 milyar doların da üzerine gelebilecek bir ortam öngörüyorsunuz. Peki bu ortamda Çin'e nazaran daha iyi bir ticari performans elde etmek etmek için nasıl bir adım gerekli? Hem hükümetten hem dış pazarlardaki son tabloya bakıldığında burada Çin tarafında ülkede birçok şirkete bizim döviz dönüşüm desteğimizden daha yüksek desteklerin verildiğini birçok sektör konuğum söylüyordu. Bunun dışında içeri bakıldığında 250 milyar liraya varan OVP'de zaten bunun altı çizildi. Ek ilave finansman da verileceğinin altı çizilmişti. Siz bunları yeterli buluyor musunuz ve gelen bu yatırımları ve teşvikleri sizce şirket sermayesini döndürmek amaçlı mı kullanacak birçok şirket, yoksa yatırımları artırmak amaçlı mı kullanabilir? Bu ortamı nasıl yorumluyorsunuz? Çin'e karşı nasıl bir adım atabiliriz ve yeni gelen teşvikleri hangi alanda kullanacak sizce şirketler?
0: Şimdi her iki tarafta da kullanmak isteyen firmalar olacak ama özellikle Cumhurbaşkanlığımızın açıkladığı bu OVP planında yatırıma öncelik verileceği ve aynı zamanda finansmana ulaşmada kolaylıkların artacağını söyledi. Aslında ihracat veyahut da sanayicilerin hem finansmana rahat ulaşabilmesi lazım ama finansmana ulaşalım derken bir de maliyetine de bakmak lazım. Düşük maliyetli ulaşabilmek önemli. Özellikle Merkez Bankamızın uyguladığı reskont kredinin faizleri düşük, daha da düşmesini istiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bizim buradaki finansmana herkesin, yani başta KOBİ'lerimiz olmak üzere bütün ihracatçıların, sanayicinin ulaşabilmesi önemli. Aslında OVP bize şunu da veriyor, yurt dışından yatırımlara da olanak sağlıyor. Ama bunları yapabilmiş radikal bazı orada konu başlıklarında bir güncellemelerin yapılması gerekir diye düşünüyorum. Özellikle Çin'le rekabet edebilmek için de finansmana kolay ulaşabilmek, yatırımlarımızı arttırmak, biz sadece ucuz olmak değil, nitelikli mal üretmeliyiz ve hızlı olmalıyız. Özellikle en büyük ticaret ortağımız Avrupa. Avrupa Birliği %41-42 oranında ihracatımızı yapıyoruz. Tüm Avrupa'ya baktığımızda %52 yapıyoruz. Biz Avrupa Birliği'ne ve Avrupa'ya istenilen talepleri anında ve en kısa şekilde verirsek ihracatımızı arttırabiliriz. Ve özellikle euro kuru üzerinden yaptığımız için ve paritenin de yaklaşık 1.16'dan devam ettiği için o da bizim için avantaj. Dolayısıyla biz Avrupa Birliği ülkeleriyle kol kola gitmemiz lazım. Niteliğimizi arttırmamız lazım. Hızlı olmamız lazım. Personellerimizi iyi bir şekilde bu şekilde eğitmemiz lazım. Kimya sanayinden şu an ciddi miktarda personel başka özellikle hizmet sektörüne gitmekte, insanlarımızı da kaybetmememiz lazım. Dijitalleşme çok çok önemli. Verimliliği sağlayabilmek için sadece yapay zekayı kullanmak değil, üretimde verimliliği kullanmak için dijitali de iyi kullanmak lazım. Bu yönde de firmalarımızın hem niteliğini hem finansmanını hem de desteklerini arttırmamız gerektiğini söylemek
1: aslında
0: istiyorum.
1: Aslında birçok alanda başlıkları da sunmuş oldunuz Adil Bey. Aynen, şimdi bakıldığında burada teknoloji tarafını konuştuğumuzda bir de finansal kabiliyet de gerektirdiğinin altını çizmekte fayda var diyelim. 2027 yılındaki OVP beklentisine sizinle beraber baktığımızda enflasyon beklentileri geriliyor. Büyüme tarafında da bir artış da beklentiler nezdinde söz konusu. Peki sizce enflasyon geriliyor, büyüme tarafında beklentiler artıyor. Bu kredi musluklarının açılabileceğine dair bir mesaj olarak mı okunmalı, yoksa selektif kredilerde daha öncelikli bir ortam mı olacaktır 2027 yılını konuştuğumuzda?
0: Zaten Merkez Bankası Başkanımız da Maliye Bakanımız da açılacağını söyledi. Açılacağı rakamın ekonomimize ne kadar destek olması konusunda geldiğine baktığımız zaman biraz daha fazla açılması, maliyetlerin düşürülmesi ve maliyetler düşürüldüğü gibi de firmalarımızın başta KOBİ'ler olmak üzere kolay krediyi kullanabilmeleri önemli. Ama ben sadece KOBİ'ler değil, özellikle orta ölçekli firmalarımızın ölçeklerini büyütebilmeleri için hem sermaye yapılarının kuvvetlendirilmesi hem de aynı zamanda iş yapabilme kabiliyetlerinin de kuvvetlendirilmesi için bazı radikal kararların alınmasının doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle SPK tarafında büyük ölçekli firmalarımızın, holdinglerimizin de iş yapabilmeleri için de SPK tarafında da biraz ciddi kararlarımızı biraz daha radikal kararlar alıp böyle büyük ölçekli firmaların daha fazla sermayelerini büyütebilecek imkanları sağlayacak bir takım kararların faydalı olacağını düşünüyorum. Dışarıdan gelecek yatırımcılar da bu yönde iyi olacaktır. Özellikle kimya sektörünün petrokimya alanında biliyorsunuz Ceyhan bölgesinde ciddi yatırımlarımız var. O bölgelerimizin özellikle dünyadaki örnekten Singapur'daki örneği, Amsterdam'daki örneği gibi örneklerin de orada olabilmesi için o tarafa da ayrı bir eğilmek gerekir. Dolayısıyla yabancılar belki şu anda az ilgi gösteriyorlar ama onların daha fazla ilgiyi, iştahlarını açacak bazı kararları alırsak onlar da getirmek için daha rahat olacağımızı düşünüyorum.
1: Çok da kısa bir vaktimiz kaldı. Peki önümüzdeki dönem sizce dezenflasyon enflasyon tarafından ziyade büyüme politikası mı önceliklendirildi? Nasıl bir ortamı öngörüyorsunuz?
0: Büyüme tabii ki çok önemli orada. Ama büyümeyi yaparken de firmaların büyümesi, aynı zamanda döviz kurunun da göz önünde alınması ve hacim olarak büyümenin yanında da bunun niteliğinin de arttırılması lazım. Tabii ki büyümeyi zaten Cumhurbaşkanlığımızın açıkladığı bu OVP'de biraz aşağıya çekildi, biliyorsunuz. Aşağıya çekildi ama daha aşağıya çekmeden büyümeye devam etmemiz lazım. Enflasyon tarafındaki açıklanan rakamları biliyorsunuz, belki önümüzdeki 2027 senesinde bir seçim olma ihtimali konuşuluyor. Aslında resmi olarak 2028'in biliyorsunuz ilkbaharında seçimler olacak sonuçta. Evet. Önümüzdeki 1,5 sene içinde bir seçim olacak. Sanayicinin tabii ki kulaktan kulağa dolaşan şey şu. Seçimde biraz daha muslukların açılacağı ve insanların biraz daha rahat çalışabileceği ve kar edebileceği bir ortamı da beklediğini söylemek de istiyorum.
1: Tabii resmi tarafta 2028'in aslında başlarına biraz daha böyle seçim ekonomisinin konuşulduğu bir ortam olacağı konuşuluyordu. Peki sizce bir de ISO imalat tarafını konuşalım. Çünkü geçen hafta PMI de geldi, büyüme rakamları, enflasyon derken aslında sanayicinin de son tablosunu masaya seren bir ortam vardı. Burada ISO imalat PMI ılımlı yükseldi fakat hala eşik değer 50'nin de altında kaldı. 48,1'e yükseldi. Aynen. En sert bozulma kimya, kauçuk ve plastik tarafında görüldü. Evet. Peki siz ihracattaki artışa rağmen bu koşulların bu denli bozulmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani iş talep mi, sipariş mi, yoksa stoklardan kaynaklı bir bozulmayla karşı karşıya kaldık ve bu talebin kalıcı olabileceğini önümüzdeki aylar ve son çeyrekte öngörüyor musunuz?
0: Şimdi bunun etkisinin, savaşın etkisi var. Özellikle yani 28 Şubat'ta başlayan savaşla beraber firmalar Mart ayında yüksek fiyatlı ham madde tedariğinde yaptılar. Yani çünkü petrokimya tarafında baktığımızda hem plastik ve plastik mamulleri olsun, kauçuk ve kauçuk malzemelerimiz olsun, hepsi petrokimyaya bağlı sektörlerimiz. Dolayısıyla petrokimyadaki emtia fiyatlarının artışları, petrolün fiyatının artışları burada sektöre etkisi oldu. Bence bu biraz yazın getirdiği bir rehavetten dolayı böyle bir etkinin olduğunu düşünüyorum. Eylül ayından sonra tahmin ediyorum o iki sektörümüzde miktarlarını arttıracaktır diye düşünüyorum. Emtia fiyatlarındaki petrolün etkisi çok çok fazla. Bir şunu da böyle bir güzel bir not olarak geçeyim. Benim beklentim her iki savaşında, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının biteceği yönünde ve özellikle İran-Amerika arasındaki savaşın bu hızı bugün biraz hızlandı gibi gözüküyor ama bir anda bitme ihtimalinin olacağını, inşallah 2027 senesine savaşsız bir yıla gireriz.
1: Böyle güzel bir mesajla programı noktalıyorsunuz o zaman Adil Bey. Evet Adil Pelister, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, OVP tarafının aslında biraz da vergi tarafındaki etkilerini konuşmak üzere hattımızda başka bir konuğumuz bizleri bekliyor. Kendisi Yeminli Mali Müşavir Şaban Küçük. Şaban Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar efendim, hoş bulduk.
1: Şaban Bey, aslında bugün OVP tarafında birçok sektöre yansımalarını ve sektör beklentilerini konuştuk. Bir de burada sizinle beraber hem kamu maliyesi hem vergi tarafındaki noktaları ve performans beklentilerini konuşalım. Şimdi OVP'de merkezi yönetim bütçe açığının 2026 yılında 2,6 trilyon lira ve milli gelirin %3,1 seviyesinde gerçekleşmesi öngörüldü. 2027 yılında ise 3,9 trilyon liraya ve %3,5'e yükselmesi de öngörüler arasında yer aldı. Peki siz bu tarafta OVP'nin kamu maliyesi konusunda yeni bir yaklaşım ve planlar arasında yer aldığını görüyor musunuz? Bu artışları nasıl okuyorsunuz?
2: Teşekkür ederim. Öncelikle ben eski bir Maliye Bakanlığı personeli olarak bu 20 yıl önce çıkan Kamu Mali Yönetim Kanunu'nun ilk uygulayıcılarından bir tanesiyim. Onun için benim için de ayrıca heyecan verici bir yayın, bu yayına katılmak. Malumunuz planlama yaklaşımı Türkiye'de 5 yıllık kalkınma planları, bunun 3 yıllık orta vadeli planları ve programlarıyla birlikte şekil alıyor. Tabii Maliye Bakanlığı'nın esas hesap verdiği metin bütçesi. Her yıl bütçemiz kabul ediliyor meclisimizde. Parlamentonun vatandaşın siyasete verdiği hakkı kullandığı yer olarak. Daha sonrasında bunlar faaliyet sonuçlarıyla birlikte, faaliyet raporları yayınlanarak ve Sayıştay'ın denetimiyle de birlikte sonuçlanmış oluyor. Orta vadeli planla programın birleşmesiyle iki ayrı teşkilat, Hazine ve Maliye ve o zamanki adıyla DPT, şimdiki Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı birlikte çalışmış oldu. Metinde çok fazla teknik ayrıntı ve detaylar var. Ben genel olarak iyi niyetli ve temennilerin de açıkça güzelce kaleme alındığı bir metin olarak okuyorum. Dediğiniz gibi rakamların hepsi üçü, üç bizim önemli parametremiz malum. Enflasyon, faiz ve kur farkı ile ilgili hem dış

0: konjonktürün, dış şokların hem de Türkiye'nin geçen açıklanan programda olduğu gibi imalatı önceleyen, ihracatı önceleyen ve bu alanda teşvikleri daha seçici veren politikasının devamı olarak bakıyorum. Tabii ki metnin içerisinde esas olan aslında bu gerçekleşmelerin nasıl hesap verilebilir bir modelle tekrar açıklanıp ara dönemlerde revize edilmesi ve aslında olmayan ya da tutturulamayan veya iyi tutturulan rakamlarla ilgili de içeriklerde çıkarsamalarda bulunmasını ben önemsiyorum. Dediğiniz gibi 2026 senesi gerçekleşme tahminleriyle birlikte 27 ve 28'de beklentiler seviyesinde ele alınıyor. 3 yıllık bu planın biz ilk uygulama yılı olan 2027'ye odaklanıyoruz. Rakamların tutturulma kabiliyeti ilk yıl için biraz daha yüksek. Çünkü bu aslında şöyle okumak lazım. Ben öyle görüyorum bu plancılık, programcılık yaklaşımını ve anlayışını. Günün sonunda çok fazla sis ve toz bulutunda olduğu, yani bu vizyon anlamında önümüzü çok göremediğimiz, ki bunun en büyük sebebi de malum dış konjonktürdeki olumsuz koşullar ve bunun bize yansımaları. Globalde yürüyen enflasyonun yüksek olması, işte ham madde piyasalarındaki yaşanan gelişmeler, bunlar bize önümüzü görememeye sebebiyet veriyor. Aslında bu 3 yıllık planların temel arka plan okuması şöyle olmalı. Bu 1000 günlük, yani yaklaşık olarak bir gün tekabül ediyor. Fakat piyasaların daha kısalması, öngörülerin, vatandaşın, firmaların tahminleyememesi, iktisattaki zaten çok önemli bir konu burası oluyor. Siz ne kadar rakamlarınızı tahminleyemezseniz, tahminlediğiniz bu rakamlara ilişkin altyapı metinlerini doğru ortaya koyamazsanız verdiğiniz kararlar da biraz havada kalıyor. Ben sorunuzu şöyle anlıyor ve yanıtlıyorum. Bunlar eski yıllarda olduğu gibi 20 yıllık bir plan program yaklaşımı içerisindeyiz. Ben biraz daha sunulan rakamların gerçekçiliği kadar bunların ara dönemler itibariyle tekrar okunup yetkili merciler tarafından biraz da öz eleştiriyle birlikte, tabii ki bu da yapılıyor, yapılmıyor değil. Kamuoyuyla tekrar paylaşılması
1: Tam
0: gerektiğinin
1: bu
0: önemine
1: noktaya
0: inanıyorum.
1: dikkat çekmek istiyorum sizinle beraber. Şimdi OVP'deki vergi tarafını konuştuğumuzda gelir dağılımını iyileştiren ve yatırım ortamını güçlendiren bir mesajın da gelmesi burada metni okuduğumuzda alt olarak geçiyordu. Peki sizce
0: Evet.
1: önümüzdeki dönemde bu tarafı güçlendirmek amaçlı nasıl bir düzenleme gelebilir? Vergi muafiyeti istisna derken nasıl bir adım bekliyorsunuz? Çok kısa rica edeyim sizden.
0: Aslında biz tabii ki hep aynı şeyleri, dediğim gibi 20 yıldır, yani 20 yıllık bu mali planlarda, programlarda çoğunluğu da aslında sözel seviyede iyi niyet okuması diyelim biraz da ifade olarak söylüyoruz. Fakat bunların altının doldurulması için sonra gelen politika adımlarının da çok buna uygun olması lazım. Yani bizim çok temelde klasik 3 tane konuyu hep söyleriz. Tabanın genişletilmesi, sonuçta vergi tabanı, kölef sayısı, gönül uyumunun artırılması ve buna ilişkin Maliye Bakanlığı'nın denetim kapasitesinin daha çok işte mali güce göre vergi almayı öncelemesi. Bunlar aslında olmayan şeyler değil. Bütün bakanlıkların kendi bütçeleriyle aldıkları, bütçelerle yaptıkları faaliyetleri yürütmeleri söz konusu. Dediğim gibi, yani burada çok fazla, mesela Bilinç diye bir program var. VDK'nın RAS diye bir programı var. Eskiden SESAM diye bir program vardı. Çok
1: Peki.
0: fazla bu tür uygulamalarla birlikte Maliye Bakanlığı hem mükellefi kavrayan hem de bir yandan vergi alırken sanayi ve iş dünyasında durdurmayan, yani sonuçta atmış olduğunuz her adımın bir de menfi tesis şeyi oluyor, sonucu oluyor. İş dünyasını da durdurmayan, onun kararlarında çeldirici ya da caydırıcı etkiler bırakmayan şekilde bir vergi politikası tasarımı gerekiyor. Bu metinde de önceki yıllarda olduğu gibi tutarlı bir şekilde bunların kaleme alındığını görüyoruz.
1: Şaban Bey, aslında hafta sonu başka bir gündem daha vardı. Çok kısa rica edeyim, süremizin de
0: Evet.
1: sonuna yaklaştık. Reskont kredilerinin finansman maliyeti %23,95 yenilirken günlük kullanım limitlerinde ise 5 milyar liraya varan yaklaşık bir yukarı yönlü seyir olduğunu gördük. Peki firma başına burada bakıldığında da desteklerin verildiği okundu. Peki burada istisnalarla birlikte ihracatın gerçek finansmanına maliyeti hangi seviyelere gelir bu adımı okuduğumuzda?
0: Bir piyasa faizlerine göre okuduğumuz bu maliyet rakamları çok çok düştü. 28'lerde olan rakam 23'lere indirildi. İhracatçılar için bir skor tanımlaması getirildi. Çünkü ihracat aslında zaten döviz getirici bir şey. Fakat bunu da finanse edebilmeniz için baştan paraya ihtiyacınız var. Ben bu adımı şöyle okuyorum. Bu sadece damga vergisi ve harç istisnası, ki Maliye Bakanlığı'nın özel bir alanı. Bu sefer bu tarafta da reskont kredisinde malum sadece Exim'e açılan, Exim Bank'ın kullanabildiği ve kısa vadeli reskont penceresindeki bu BSM ve istisnası bütün bankalar için de ve sadece kısa için değil, kısa uzun tüm vadeler için tanınmış oldu. Ben bunun şöyle önemli olduğunu da düşünüyorum. Çok az kişinin belki karşısına çıkıyor. Çünkü bir faturada görmüyoruz ya da böyle bir KDV gibi bir şey değil. Reel hayatta hemen karşımıza çıkmıyor. Ama Maliye Bakanlığı raporlarına baktığımız zaman buradaki istisnaatların çok önemli olduğunu ve ihracatçılar için de temel bir can suyu olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, banka ve sigorta muameleri vergisi olarak da aslında açılışında BSMV vergisinin de altını çizmiş bulunalım diyelim. Ve evet. Şaban Bey, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Borsa İstanbul'da sınayi endeksin %1,5'un üzerinde yükseldi. Ulaştırmanın da %1'in üzerinde düştü. Yüz endeksinde %1'e yakın yukarı yönde seyirin oldu. BIST 30'unda %1,30'a civarına yükseldiği bir gündeyiz. Dışarıya baktığınızda Asya'da kapanışların pozitif olduğunu, Avrupa'da da görece pozitif endeksler olduğunu söyleyerek başlayalım. Kısa bir özetle çok dolu bir akıllı para var. Malumunuz hafta sonu spot ışıkları Almanya üzerindeydi. Belki bölgesel bir seçim söz konusuydu ama yükselen sağ ve popülist partilerin yıllardır süregelen önemli dönemeçlerinden bir tanesiydi. Önümüzde ulusların da aslında takviminde önemli seçimler var, ulusal seçimler var. Buna dönük olarak da şimdi Bloomberg muhabiri Oliver Krug'a gideceğiz. Alternative für Deutschland'ın bu seçim sonucu sonrasındaki izlenimlerini aslında ondan alacağız. Hi Oliver, how significant is the far right Alternative für Deutschland?
2: Şunu sormak istiyorum. Aşırı sağcı Alternative für Deutschland'ın seçimde elde ettiği sonuç ne kadar önemli ve özellikle de Şansölye Merkel açısından ne kadar yıpratıcı oldu? Ciddi bir zafer görüyoruz Alternative für Deutschland için. Bu bölgesel seçimlerin zaten kazanmasını bekliyorlardı Saksonya-Anhalt bölgesi için. Biliyorsun Almanya 16 eyaletten oluşuyor ve farklı farklı sesler çıkabiliyor. Tabii bu sonuç Merz için zor oldu. Total bir çöküş olarak da yorumlandı. Partisi için de çok zor oldu. Aslında son 2-10 yıldır, 20 yıldır oyların %18'den aşağısını, daha azını alıyorlar. Şimdi AfD'yi düşündüğümüz zaman tabii tam tersi bir resme bakıyoruz. Sonuçların, yani oyların %43'ünden fazlasını aldı. Zafer mi? Çok yakınlar ama hala daha bir hükümet oluşturacak noktada değiller. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar ve aylar onlar için de çok önemli olacak. Müzakereler yapılacaktır. Bir koalisyon görüşmesi olacaktır. Ama tabii bu yolun taşlarını nasıl döşeyecekler, bir hükümet nasıl oluşacak Saksonya-Anhalt'ta, bunu bekleyip göreceğiz. Tabii toplantı stratejileri de geliştiriyorlardır. CDU tarafıyla da görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Biz ve reform gündemine bağlı kalacak.

0: yaptıklarını söylüyorlar ve adım adım uygulamalarını sürdüreceklerini söylüyorlar. Tabii CDU tarafında da çok ciddi bir duruş var ama soru işaretleri de var. Mesela MERS CDU'nun lideri olması için doğru aday mı, Almanya için doğru isim mi? Artık bunlar da biraz sorgulanmaya başladı. Yani nüfus arasında da halk arasında da artık soru işaretleri var. Soru işaretleri ve sorgulamak artık günlük bir hal aldı gerçekten. Peki şimdi bu noktada AfD'nin yükselişi Almanya'yı ve yatırımlarla ekonomiyi etkileyebilir mi? Tabii şimdi CEO'larla da görüşüyoruz Almanya tarafında ve AfD gerçekten bu kadar ciddi bir noktaya gelecekse ki yabancı doğrudan yatırım tabii ulusal ölçekte hala daha çok önemli. Bu etkilenir mi? Bu da sorgulanıyor ama yatırım fırsatları Almanya'da etkilenebilir. Mesela bazı ülkelerin ya da bazı şirketlerin yatırım Almanya'ya yatırım yapmayı iki kere düşüneceğini akıllara getirmek gerekir. Daha şüpheci yaklaşabilirler. Geçmişte de tabii bunun deneyimleri vardı. Tabii farklı politikalar söz konusu ve Almanya'yı kapatmaya yönelik düşünceler var. Almanya'daki DAX gibi çok büyük şirketler bundan etkilenebilir. Tabii CEO'lar da uyarı mesajlarını paylaşıyor. Bir yandan da göç politikaları var. AfD'nin öncelikli politikalarından bir tanesi göçmenleri sınır dışı etmek. Yani yasa dışı yollarla ülkede bulunan göçmenleri sınır dışı etmek istiyorlar. Bu da tabii iş gücünü etkileyebilir. Ama bir yandan da biz kendi nitelikli iş gücümüze odaklanalım gibisinden söylemler var. Bunlar muhakkak ki iş dünyasını etkileyecektir ki KOBİ temsilcileriyle de görüşmeler yapılıyor. Onlar da aslında Almanya'daki çok yüksek sayıdaki şirketi temsil ediyor ve onlar da bir o kadar endişelerini dile getiriyorlar bu politikalara yönelik olarak. Peki son önemli sorulardan bir tanesini sormak istiyorum. Güvenlik kaygılarını soracağım. Şimdi AfD'nin istihbarat teşkilatına yönelik planları ve Rusya ile bağlantıları ciddi bir noktada mı ve gerçekten güvenlik kaygıları var mı? Şimdi aslında sempatilerini daha açık bir şekilde dile getiriyorlar Rusya konularına, Rusya ile ilgili meselelere ve politik dünyasına karşı olarak ki hatırlayacaksınız bir noktada Zelenski Berlin'e ziyarete geldiğinde yasa yapıcıları uyarmıştı. AfD tarafında da aslında bazı üyeler toplantıya bile davet edilmelerine rağmen gelmemişlerdi. Yani aşırı sağ tarafında bu konuyla da ilgili endişeler var. Bazı AfD parlamento üyeleri de kendi görüşlerini dile getirmişti. Yani güçler dengesi nasıl olacak? Yani çok çarpıcı bir değişim yaşayacak mı acaba AfD iktidara gelirse? Burada gerçekten büyük bir soru işareti söz konusu. Şimdi ulusal seviyede seçimler sıraya girdiği zaman neler yaşanacak? Tabii şansölye için neler olacak? Bunlar çok çok önemli. Şimdi Saksonya-Anhalt aslında bir referandum niteliğindeydi de. Burada tabii ki kimse politikalardan muaf değil. Seçimlere katılım oranı da çok çok yüksekti. Yani halk da siyasetle ilgileniyor, seçimlerle bir o kadar ilgileniyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemler çok önemli olacak Almanya için. Oliver çok teşekkürler bütün aktardıkların için. Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Bloomberg muhabiri Oliver Krupp'tan Almanya'da dün takip ettiğimiz seçim sonuçlarına ilişkin kendi notlarını aldık. Takip etmeyenler ya da ilave bilgi sunmak adına söyleyelim. %60'ına yakınını toplam seçmenin içerisinde işçi sınıfının, çalışan kesimin oluşturduğu, ücretli çalışan kesimin oluşturduğu bir bölge. Zaten birçok analizde özellikle hem kişi başına düşen gelir hem de hanelerin özellikle yoksulluk ve geçim koşullarına ilişkin kısımlara dikkat çekiliyor. Ama burada AfD'nin aday seçimi de çok önemliydi. Tam manasıyla tırnak içerisinde esnaf tarafından gelen bir adayla çıktılar ve Hristiyan Demokratların tarihsel olarak ön plana çıktığı bir bölgede ve %20'nin altına Hristiyan Demokratları iterek iktidardaki Merz'in yükselen AfD, bilmeyenler için söyleyelim, 2013'te ekonomistler tarafından kurulup sonra bir dönüşüm geçiren bir partiydi. Zaten Merz'in seçildiği seçimde de oy oranı dikkat çeker vaziyetteydi tüm Almanya sattığında. Bundan sonra da izleyeceğimiz seçimlerin içerisinde Almanya'yı takiben öncesinde belki Macaristan'ı ilk aklımıza getiriyoruz ama başta İsrail, Brezilya olmak üzere ABD ara seçimleri ve önümüzdeki yılda Fransa seçimlerini izleyeceğiz. Orada da bir şu an itibariyle Le Pen ve Bardella gerçeği var. Her ne kadar tırnak içerisinde karşı taraftan Mélenchon bir miktar burada karşılık oluşturuyor olsa da ciddi bir politik anlamda virajdan geçiyor. Dünya gözler tabii ki özellikle Avrupa'nın üzerinde. Şimdi gidelim Ateşhan Aybars'a, vadeli piyasalar uzmanı, opsiyon kısmına her pazartesi olduğu

0: olduğu gibi Ateşan abiden de notlarını alalım. Ateşen abi, ben hoş geldim aslında. Bir hafta birlikte değildik seninle de, değerli izleyicilerimizle de. Yine stratejiler, yılın artık son virajlarına giriyoruz. Politik ajanda hareketli. Sen de gözle herkesin, neler var bu hafta?
1: Evet, farkındayım Çağlar. Hoş geldin. Bugün ABD piyasaları tatil, biliyorsun. Ama hafta sonuna doğru ciddi veriler var. Üretici tüketici endeksleri. Hafta içinde de bilanço verileri oldukça hafif gibi, pek ciddi firmalar yok Oracle dışında. Onun için bir Nvidia, SpaceX ve Intel üzerine tasarımlar yaptım. Hemen başlayalım. İlki Nvidia.
0: Nvidia ile başlıyoruz. Ekranda şu an grafiği.
1: Peki. Şimdi bu yapay zeka ve yapay zeka için gerekli olan veri merkezi altyapı inşası hız kesmeden devam ediyor. Pek balon falan gibi de görünmüyor. Daha gideceği var gibi. Bu veri merkezi pazar büyüklüğünün 2026 yılında $472 milyar, 2032 yılında ise $2 trilyon ulaşması bekleniyor. Tabii Nvidia yapay zeka yarışında büyük bir avantajla başlamıştı GPU'ları sayesinde. Ama rekabet kızışıyor. Özellikle AMD ve Taiwan Semi gibi rakipleri pazar paylarını artırıyorlar. Geçen hafta Nvidia'nın bilançosu açıklanmıştı. Hemen ardından Nvidia'nın $190-$210 arasındaki o dar banttaki yatay hareketi yukarı yönlü kırdı ve haftalık bazda da %6'nın üzerinde bir yükselme gösterdi. Tarihi zirvesine oldukça yakın. O yüzden de bir, yani yükselmenin biraz daha devam edeceği beklentisiyle bir kalender spread call opsiyonlarıyla düşündüm. Hemen bakalım ona.
0: Strateji görseli de geldi ekrana.
1: Şimdi tarihi zirvesine yakın seviyelerle demiştim mi? Agresif ve yüksek riskli işlemlerden kaçınmak amacıyla temkinli ve riski korumalı bir kalender spread tasarladım. 11 Eylül vadesine, ki bu kısa vade, iki tane vade kullanacağız kalender olduğu için. 11 Eylül vadesinde kısa vadede 240 call opsiyonunu satıyorum. Kısa vade olunca volatilite yüksek, volatilite yüksekse opsiyonun fiyatı yüksek. Dolayısıyla yüksek fiyatlı call opsiyonu satıyorum. Eş zamanlı olarak da 25 Eylül vadesine gidiyorum, daha uzun vade. Yine 240 kullanım fiyatlı call opsiyonu bu defa satın alıyorum. Bu iki işlemin maliyeti $260 civarında. Maksimum riskimiz bu kadar, $260. Grafiğine bakılırsa, risk profiline bakılırsa $240 seviyesinde kazanç maksimuma ulaşıyor. $350 civarında. Başa baş seviyelerin arasında kaldığı sürece de kazançlı. İki başa baş seviyesi var tabii kalender ve spread'in. Aşağıda $238, yukarıda ise $250 civarında. Bu seviyelerin arasında kazançlı, dışında sınırlı zarar. $260 sınırlı zarar var. Tabii burada bir avantaj, yönetim avantajı olarak kalender spread'de farklı vadeler olduğu için yakın vadeyi daha önce sattığımız opsiyon daha önce expire yahut vade sonunda geleceği için o tahtadan kalkacak ama yerine yeniden bir kısa kol opsiyonu koyarak hem maliyeti düşürür hem de başa baş seviyesini iyileştiririz. SpaceX'e bakalım.
0: Ekranda.
1: Çağlar'cığım, bu SpaceX biliyorsun halka açıldıktan sonra bir yükseldi ama ondan sonra bir çöktü. Ciddi değer kaybetti. Bir süre, birkaç aydır zorlu bir süreçten geçtikten sonra tekrar yükselmeye başladı. sanki yahut teknik açıdan bakıldığında diplerin geride kaldığı söylenebilir. Muhtemelen de önümüzdeki 1-2 ay içinde ciddi bir değerlenme potansiyeli taşıdığı düşünülüyor.

0: Renkli gösterdiğim volume profile ya da işlem hacmi profilinde 132 142 100, 132 40 132 142 arasında sıkışıktı ama o seviye aşıldı. Şu an 149-163 seviyelerinde işlem hacmi yüksek. Muhtemelen de bu 160'a doğru yükselmesi makul bir beklenti olur diye yukarı yönlü kol opsiyonları ile bir spread düşündüm. Hemen o tasarıma bakalım.
1: Tasarım
0: Şimdi vade sonuna biraz zaman satın alıyorum. 40 gün kalmış olan 16 Ekim vadesine gidiyorum. 140-145 kullanım fiyatlı kol opsiyonunu satın alıyorum. Ve daha ucuz olan 175 kullanımlı kol opsiyonu da satıyorum. Bir spread. Birini alıyorum, birini satıyorum. Bunun toplam maliyeti 720 dolar. Risk getiri oranına bakılırsa oldukça iyi. Çünkü maksimum kazanç maksimum risk 750 dolara sınırlıyken maksimum kazanç 2300 dolara kadar yükselebiliyor. Yani 1'e 3 gibi bir getiri sağlıyor. Ve bu tür bullish yukarı yönlü call opsiyonlar genel olarak küçük sermaye yahut küçük yatırımcılar için uygun bir kolay bir tasarımdır. Ama burada sıkıntı evet risk getiri oranı oldukça iyi ama hissenin burada yükselmesi lazım. Yani bir hareket lazım. O anlamda ucuz olmasına karşın yahut iyi getiri sağlamasına karşın kazanma riski olasılığı daha düşüktür, oldukça düşüktür. Ama SpaceX'in başa baş seviyesi 157 dolar civarında. Bunun üzerinde işlem görürse kazançlı olmaya başlar. Bundan sonra bir de Intel var galiba. Intel'e de bakalım.
1: Intel grafiği ekranda.
0: Intel'in hikayesi uzun tabii Çağlar. Biliyorsun muhteşem 80'li, 90'lı, 2000'li yıllarda. Ardından da çok ciddi hatalar yaptılar. Ve biraz yaymaya gittiler. İki farklı faaliyet alanı var. Öncesinde bildiğimiz CPU, çip üretim faaliyetleri vardı. Yani fabrikasyonu. Ama buna ek olarak yapay zeka veri merkezleriyle de çalışmaya başladılar. Şimdi çip üretim fabrikasyonu son derece önemli oldu. ABD'nin özellikle Trump'ın milli politikaları açısından son derece önemli olduğu için yardım ettiler Intel'e biliyorsun. Hatta ABD hükümeti Intel'in %10'unu satın aldı. Bu anlamda bir destek görüyor Intel. Ayrıca Nvidia ve SoftBank gibi kurumlar ve diğer bazı büyük şirketler de Intel'e finansal kaynak sağlıyorlar. Geçtiğimiz çeyrekte veri merkezi gelirleri bir hayli iyiydi. %60'a kadar yükseldi bir çeyrek için. Ve bu ürün grubunda 4,8 milyar dolar faaliyet karı kazancı ürettiler. Ama olası bir düşmeye karşı cash secured put dediğimiz yani nakit teminatlı bir put opsiyon satımı uygun gibi göründü. Hemen ona bakalım.
1: Tasarım ekranda.
0: Intel hissesi Haziran ayı sonlarında gördüğü 142 dolar civarındaki zirvesinden çok sert geri geldi. %50'ye yakın geri çekildi ve 95 dolar seviyesine kadar geldi. Şimdi bu kadar gerilme genel olarak yatırımcıları cezbeder. Ve nakit teminatlı put opsiyonu satımı uygun yahut tercih edilen bir yatırım aracı olarak görülür. Hatta Warren Buffett'ın en popüler tasarımı yahut yatırımı bu tür opsiyonlardır. Yani cash secured put. Böylelikle piyasa zaten düşmüşse prim toplayarak put opsiyonu satılarak prim toplanır. Bu toplanan prim piyasa daha da düşerse ve egzersiz edilirse yani

0: yani kumanın fiyatının altına düşerse size hisseyi esayin ederler. Yani hisseyi almak durumunda kalırsınız ama bu aldığınız fiyat kumanın fiyatının da altında bir fiyat. Çünkü prim topluyorsunuz. Prim kadar piyasa fiyatından daha ucuza satın almış olursunuz. Başa baş seviyesi 87 civarında. Onun için tabii 25 Eylül vadeyi seçtim. 90 dolar kullanım fiyatlı put opsiyonunu açığa sattım. Hepsi bu. Tek bacaklı bir tasarım. 90 doların altına düşerse dediğim gibi hisseyi satın alma yükümlülüğü var. Ama bize maliyeti 87 dolar civarında olacak. Çünkü topladığımız primi de satın alma fiyatından çıkarırsak maliyet daha da düşer. Dolayısıyla bir kez hisseyi satın aldıktan sonra artık opsiyonlarla işi yok. Intel hissesinin doğrudan doğruya bir lot hisseye sahipsiniz bir kontrat başına. Bir lot hisseye sahip olduğunuzda da artık riskiniz doğrudan doğruya hisse senedinin inip çıkmalarına bağlı olur bir duruma gelir. Diyeyim ve bitireyim. Çağlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ateşen abi. Seninle başladık haftaya. Umarız ki hepimiz için, özellikle hak edenler, ihtiyacı olanlar için güzel bir hafta ve güzel bir zaman dilimi olur. Bir araya gidelim. Aranın ardından MCAP Advisor yönetici ortağı Dr. İnanç Sözer bizlerle olacak. Akıllı Parada kaçınmayın.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Akıl Para devam ediyor. MKP Advisory Yönetici Ortağı Doktor İnanç Sözer bizlerle. Vakti de ekonomik kullanmak adına hemen OVP sorusuyla başlayalım. Görünen o ki dünden itibaren bu hafta bu konuyu belki de daha uzun sürelerde konuşuyor olacağız. Bizim alıştığımız OVP'lerin dışında mıydı biraz İnanç Sözer?
1: Merhaba Çağlar. Bana kalırsa çok benzerlerinden birini gördük. Yine yakın dönemin daha realistik bir şekilde revize edildiği, kendi içinde tutarlı gibi kabul edebileceğimiz ama bazı soru işaretlerini halen gündemde tutan ve tabii ki makroekonomik istikrarı önceliklendirme çabası içerisinde bugün yapılabileceklere göre politika adımları ve tahminleri üretilmiş bir hükümet programından bahsediyoruz. Orta vadeli planın aslında bence toplum açısından en büyük analizi enflasyonla mücadeleye devam ediyor olacağız. Ve tabii ki bu enflasyonla mücadelenin önemli bir bacağı da Türk lirasındaki değer kaybının görece kontrollü olmasından geçiyor. Ve halen küresel koşullardaki kırılganlık nedeniyle de yüksek bir enflasyonla mücadele ediyoruz. Halen enflasyonun yüksek seyrettiği bir ortamdan geçiyoruz. O yüzden ben ana hatlarıyla çok yeni bir bilgi içermeyen bir program gördüğümüzü söyleyebilirim.
0: Peki bizim o alıştığımız büyüme, cari denge, hani genel resim ve makro künyenin haricinde bir takım vurgular vardı. Bu dünyada çok ciddi işte kırılma duyuyoruz, sarsılma duyuyoruz. Mers dün Almanya seçimleri sonrasında sadece ne diyelim burada seçim sonuçlarını konuşmayalım. Tektonik bir deprem yaşıyoruz. Siyasal partiler sistemimiz değişiyor falan dedi. Bunların tabii iktisaden de dünyada işte şu an savunma harcamaları ile ilgili bizim ekonominin direkt göbeğinden konuştuğumuz konular var. Türkiye'de OVP'sinde biraz bu dünyadaki kırılmalar, o tektonik sarsıntılar ekseninde bir takım etiketler sundu mu?
1: Benim deyimimde dünya demokrasiyi artık talep etmiyor. Dolayısıyla talep edilmeyen bir demokrasi varken küresel çapta daha volatil, daha belirsiz bir finansal piyasalarla yüzleştiğimiz aşikar. Hem emtia fiyatlarına bakacak olursak hem de coğrafyamızdaki sorunlara bakacak olursak ne yazık ki düşünülenden çok daha uzun süren bir kırılganlıktan bahsediyoruz. Bunun iki türlü bize yansıması var. Birincisi ticari kanalda. Özellikle ana ticaret ortaklarımızdaki talebin gün geçtikçe zayıfladığını gözlemliyoruz. Ve önümüzdeki yıla ilişkin tahminlerde bir miktar daha zayıf bir talebe işaret ediyor. Küresel çapta her ne kadar enflasyondan kaygılanmış olsa da bence ana kaygılardan biri özellikle bölgemizde daha düşük büyüme olarak ifade edilmesi lazım. Dolayısıyla da talep düşükken doğal olarak ihracat tarafında çok iyimser olamıyoruz. İhracatın büyümeye katkısında iyimser olamıyoruz. İkinci en önemli kısım da aslında finansal bacak. Ne yazık ki ticari tarafın görece kırılganlıklar ve zayıflıklar içerdiği bir ortamda finansal açıdan da yurt dışından yeterince arzu ettiğimiz düşük maliyetli finansmana ulaşmak çok

0: çok mümkün değil. Belki bunu Türkiye'nin risk primleri açısından söyleyecek olursak, bu orta vadeli planda görebileceğimiz en düşük ülke risk primini görmüş olabiliriz. Bütün mesele bu risk primini bu seviyede tutup tutamayacağımız diye de okunabilir.
1: Doktor İnanç Sözer'in uyarıları önemli. Peki benim de aklıma planımda bu soru yoktu ama şimdi program başlarken tekrar baktım. Hep de son dönemde piyasa verilerini aktarırken söylüyorum. Şu 220'nin biraz altına sarksak da buradan geriye gelemiyoruz ki en yakın aslında tarihsel olarak baktığımızda uğramamız gereken seviyede 180 5 yıllık risk primimizde. Hep buraya geldiğimizde içeriden ya da dışarıdan bunu yukarıya doğru iten bir şey oluyor. Bu sefer küresel çapta bu tahvillerle ilgili konuştuğumuz konuların paralelinde ülke risk primlerini yukarıya itecek bir takım şeyler görebilir miyiz politik ya da iktisadi olarak?
0: Ne yazık ki Türkiye'deki sükunette geçen Türk lirası ya da genel olarak risk primleri açısından baksak da kürenin geri kalanında çok ciddi bir tansiyon yükseliyor. Özellikle senin de bahsettiğin gibi tahvil faizlerindeki yükseliş ya da bugün referans faiz oranları diye konuşabileceğimiz Euribor'daki sıfırdaki yükseliş son 2 haftadaki bence önümüzdeki dönem için finansal piyasalardaki kırılganlıkların öncü sinyallerini niteliği taşıyor. Eğer dünyada Asya kaynaklı bir deflasyona doğru gidiyor isek o zaman likidite konusunda biraz daha gözden geçirmemiz gereken bir bütçelemeye ihtiyacımız var. Çünkü yüksek borç çevirme kaygıları ve borcun hangi maliyette çevrilebileceği sorusu Türkiye'de pek konuşulmasa bile dünyanın ana gündem maddesi. Ve yakın dönemdeki gelişmeler de burada sinyallerin biraz daha olumsuza doğru kaydığını işaret ediyor. Ben bu açıdan bakınca Türkiye'nin mevcut risk primini korumasının bile fevkalade iyi bir kazanım olabileceğini düşünüyorum. Belki çok yüksek bir artıştan bahsetmiyoruz ama neden acaba 2018'deki seviyeye dönemiyor ülke risk primimiz? Neden 2018 seviyesindeki gibi daha adil bir gelir dağılımını konuşamıyoruz? Belki Türkiye açısından en önemli ödev burası olacak. Dünya yüksek faizleri ve borç çevirme kaygılarını konuşurken.
1: Şunu da sormak istiyorum. Hem fiziken de yan yana olduğumuz enflasyon raporu toplantılarında hem de o toplantıları takiben kabaca işte son 3,5 yıl içerisinde şunu konuştuğumuz dün gibi hatırımda. Yani 2021'den itibaren başlayıp bir noktada sıçrayan, daha sonra yavaş yavaş kontrol altına alınsa da ya bu nerelerde takılıp kalacak diye bol bol konuştuğumuz bir enflasyon oranımız var yıllık tüfeğe bakacak olursak. Bu belki biraz daha geriye gidince şöyle karşılanıyor. Yok canım yani bu kadar gitmez. Bir yerlerde düşmeye başlar. İşte en azından hedefe tam varılmasa bile yaklaşılır diye. Hep de o %30 seviyesi akılda kalmıştı. 2020'ler başlarken belki %80'ler, 70'ler, 50'ler olmaz diyorduk ama bu yıl 10 yıllık süreç buralarla Türkiye'nin geride bırakabileceği bir şey olur mu ya? Yaklaşıyor muyuz peki dünyaya da bakınca?
0: Bence 30'lu rakamları bırakmaya çok yakınız. Ancak yine aynı soru bence gündemde. Çok kıymetli bir soru Çağlar. %25'in altında ne zaman görebiliriz diye sorabiliriz bence artık. Çok uzak bir noktada değiliz ama belki psikolojik olarak 30'un üzerinde bir enflasyonu ümit ediyorum ki uzunca bir zaman görmeyeceğiz. Şu birkaç ayı geçirdikten sonra Eylül-Ekim ayında görece baz etkisi diyebileceğimiz olumlu bir enflasyon görebileceğimiz kanaatindeyim. Türk lirasındaki kur tercihi mevcut yapıda değişmediği müddetçe. 2027 belki bu anlamda neden enflasyonun %20'nin altına inemiyor? 25'in altına inmek bu kadar mı zor? Sadece enflasyon 30'dan 25'e mi iyileşebilecek diye çok sorulabilir ve çok sıklıkla bunu konuşuyor olabiliriz. Ancak bugünkü ortamda dünyanın bugünkü halini kabul ettiğimizde belki Türkiye için zaten %20'li enflasyona ulaşmanın kolay bir ev ödev olmadığını da gerçeğiyle de yüzleşebiliriz diye düşünüyorum. Türkiye'de halen bence önemli bir risk unsuru varsa o da hani sıklıkla konuşulan faiz lobisi yerine enflasyon lobisi diye ifade ettiğim bir olgu. Beklentileri bir türlü iyileştiremiyoruz. 26 yılın en yüksek kredi faizlerini 4 yıldır ödeyen bir vatandaşlar ve reel sektörden bahsediyoruz. Ancak 4 yıldır bu kadar yüksek faiz ödememize rağmen halen enflasyon beklentilerinde reel sektörde de hane halkında da çok yüksek bir fiyat seviyesi söz konusu. O yüzden biz enflasyon tarafında toplum olarak gerçekten mücadeleye hazır olmadığımız müddetçe bence soru ana haliyle devam ediyor olacak. Sadece konuştuğumuz seviyeler farklılaşabilir. Türkiye'de enflasyonu %25'in altına getirmemiz toplumun tamamının sahiplenmediği ve gerçekten de acı reçete içme konusunda daha kararlı bir adım atmadığımız müddetçe olmayacak. Bugün Türkiye halen %3 civarında bir büyüme kaydediyor ise aslında büyüyerek enflasyon

0: enflasyona mücadele etmek gibi bugünün dünyasında makul bulabileceğimiz bir döngüden geçtiğimizde göz ardı etmememiz lazım. Bu kadar büyümeden, feragat etmeden enflasyonla ancak bu kadar mücadele edebiliyoruz. O da işte bize enflasyonda bir katılığa, yani senin söylediğin tarzda bakacak olursak enflasyonun neden belli bir seviyenin altına inemediği gerçeğini önümüze çıkarıyor ne yazık ki.
1: Şöyle ilginç bir sorgu yaptım geçtiğimiz günlerde. Malum chat robotlarıyla, sohbet robotlarıyla, yapay zekayı kullanarak farklı sorulara hızlıca yanıt alabiliyoruz. Teyide muhtaç bu arada. Ben 19 Mayıs 1988 doğumluyum. Şu an itibariyle ömrümün toplam ay miktarının kaçında tek haneli enflasyonda yaşamışımdır diye. Ben herhalde biraz şanslı kesime giriyorum. Kabaca 10 yıl 9 ay diyor. Mesela 2005'te 12 ay boyunca tek haneli enflasyonda yaşamışım ama 2010'larda çalışmaya başladım. Benim 2016'dan beri 2021'de kanala gelene kadar da yaptığım hep söylediğim bir şey var. 1-2 aylık istisna hariç biz zaten tek haneli enflasyonu neredeyse unuttuk gibi bir şey ama biraz önce konuştuğumuz o döngünün geride kalması adına büyümeden mi feragat etmek gerekiyor? OVP biraz o tarafa doğru önümüzdeki o vizyonu yaklaştırmaya dönük mesajlar içeriyor muydu? Bu soruyla bitirelim.
0: İyimser bir bakış açısı sunulmuş bence uzun vadeli enflasyon tahminleri konularken, ama daha önceki OVP'lere, bundan son geride kalan 5 yıllık OVP'ye de bakacak olursak genelde 2 yıl ve sonrası için daha iyimser enflasyon beklentileri hep vardı. Ne yazık ki göremedik. Memleketini seven bir ekonomist, ben de tek haneli enflasyonu görmeyi çok arzu ediyorum. Ancak öyle tahmin ediyorum, öyle anlıyorum ve ne yazık ki benim uzun vadeli makroekonomik analizlerim bana öyle bir işaret ediyor ki uzunca bir zaman tek haneli enflasyonu göremiyor olacağız. Muhtemelen dünyanın artık enflasyon üretme konusunda aslında savaşlara rağmen kapasitesinin kısıtlı olduğunu dikkate alacak olursa, Türkiye'de de yapay zekanın peyderpey istihdam tarafındaki ücret enflasyonunu törpülemeyi, en azından uç riskleri geride bırakmayı sağlayacağını dikkate alacak olursak, tek haneli enflasyonu görmemiz çok zor, ama eskisi gibi 3 haneli enflasyonda görmeyeceğimiz bir dönem yaşayacağız ya da yüksek çift haneli enflasyon görmeyeceğimiz bir dönem olacağını düşünüyorum. Bir gerçeği de görmemiz lazım. Bugünkü orta vadeli plan da bunu ortaya koyuyor Çağlar. Ne zaman ki artık Türkiye'de enflasyon düşük tek haneye inecek olursa, kamu borcunun milli geliri oranında kendiliğinden bir artış görüyor olacağız. Bu sadece kamu için değil, reel sektör ve finansal sektör için de aynı şey geçerli. Çünkü aslında düşük enflasyon iş yapmayı daha iyi bütçelenmiş, iyi stratejilerle mümkün kılan bir ortam. Enflasyon uyuşturucu misali, çok sıklıkla iktisatçılar olarak benzettiğimiz bir durum malumun. Aslında yüksek enflasyon ortamında işleri iyi yönetebilme, iyi hazırlıklı olan firmalar için görece daha kolay. Çünkü enflasyon lobisi dediğim kısım da tam da burada yatıyor. İşleri kolaylıkla yönetebilme zannına bürünmemizi sağlayan bir rakam sayesinde, bir fiyat artışı sayesinde biz reel büyümelere çok göz ardı ediyoruz ya da reel olarak borcu azaltmayı göz ardı ediyoruz. O yüzden düşük tek haneli enflasyona gelebildiğimizde hem borcun nasıl yönetilebileceği hem de borçtaki artışa hazır olup olmadığımız da konuşuluyor olacak. Dolayısıyla ben enflasyon tarafındaki gerçekten düşük tek haneye ne kadar hazırız veya toplum buna ne kadar sahipleniyor kısmında ne yazık ki bazı soru işaretlerine sahip iktisatçılardan biriyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Emkep Advisory Yönetici Ortağı Doktor İnanç Sözer bizlerle birlikteydi. Az önce enflasyonla ilgili sorduğum soruya binaen bu kez büyüme tarafıyla ilgili baktığımızda da kesintisiz büyüme var. 114 çeyrek kabaca o dönemin içerisine giriyor ama tabii büyümede Türkiye'nin profili bu noktada oldukça hareketli. Tek haneli enflasyondan evli olarak genelde gelişmekte olan ülkelerin profilinde zaten hep yukarıya doğru gidiyor ama tabii daralmalar da var. Uzun bir konu. Önümüzde umarız ki güçlü büyüme ve daha stabil enflasyon süreci olsun diyerek noktayı koyalım akıllı paraya. Birazdan da bu markete genel yayın yönetmeni Açıl Sezen'in sunduğu finans merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart.

0: seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta orta vadeli programın önemli başlıklarından bir tanesi olmaya namzet ve bundan sonraki süreçte de çokça tartışılacak olan ekonomik güvenlik ve dayanıklılık başlığı üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Özellikle araştırma turunun içerisinde bu konuyu enlemesine boylamasına masaya yatıracağız. Daha sonrasındaysa her pazartesi olduğu gibi Finans Merkezi'nde Erda Gerçek konuğumuz olacak. Bu jeopolitik gelişmelerin orta ve uzun vadeli yönünün neresi olabilir? Değerlemelerin ve finansal koşulların bu yaşanan gelişmelere nasıl ayak uydurabileceği üzerine konuşacağımız konular olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakarak başlayacağız. Yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme göstereceğini öngörerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta 2 faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Bankanın raporunda 2027 yıl sonuna kadar kademeli indirimlerin devam edeceği ve politika faizinin %27,5 seviyesine kadar gerileyeceği öngörüldü. İran Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetilmesine ilişkin Umman'la yapılacak anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, araştırmanın anlaşmanın Hürmüz Boğazı'ndan geçecek geçici güvenli güzergahın ayrıntılarını içereceğini söyledi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, Körfez ülkelerinin güvenliğinin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortaklıklara dayandırılamayacağını belirterek, güvenlik konusunda kendi kendine yeterlilik ilerlemenin tek yoludur dedi. Sözcü İran'la yaşanan savaşın Körfez ülkeleri açısından güvenlik alanında önemli dersler ortaya koyduğunu da söyledi. Euro bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,6 büyüme kaydetti. Bölgede milli gelir yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %1,2 yükseldi. Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların %44,5'unu alarak birinci çıktı. Bu sonuç İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da aşırı sağ bir partinin ilk kez bir eyaleti hükümet ortağı olabilmesi anlamına geliyor.

Günün öne çıkan haber başlıklarını aktardık. Şimdi piyasalardaki rakamlarla devam edeceğiz. Borsa İstanbul haftaya kuvvetli sayılabilecek bir başlangıç yapıyor. Endeks %1'e yakın yukarıda. VIOP 30 endeksteki getiriler daha da yüksek. Dolayısıyla aslında biraz daha 30 endekse yayılmış bir yukarı yönlü ivme ve eğilim olduğunu takip ediyoruz. 14.140 puan şu anda BIST 100 endeksinde bulunduğumuz seviye. BIST 30'da ise %1.4'e yaklaşıyor an itibariyle primler. Kurlar tarafına dönüp birazcık değerlendirme yapmaya çalışalım. Euro TL'de 56 lira 35 kuruş, dolar TL'de ise 48 lira 43 kuruşluk fiyatlamalar görüyoruz. Euro dolar çaprazı 1.1626'da ve dolar endeksi 98.90'lara doğru geri çekilmiş durumda. Buradan dönelim Avrupa seansına, bakalım nasıl gidiyor diye. Avrupa borsalarında karışık bir seyir var. DAX endeksi Almanya'da seçim sonuçlarının ardından %0.3 ile biraz daha negatif ayrışan kısımda. Buna mukabil özellikle Londra'da %0.3'e yakın, Paris'te %0.2 civarında artılar var. Milano borsası artı eksi arasında gidip geliyor şu anda. Hafif artıda, ancak hisse senedi piyasalarının dışında esas hareketi gördüğümüz önemli yer neresi dersek, bu ülkelerin faizleri. Almanya haricindeki diğer ülkelerde faizin biraz daha belirgin şekilde yukarı gitmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle Paris'te ve Londra'da tahvil faizleri üzerinde, aynı zamanda İtalya'da benzer şekilde tahvil faizleri üzerindeki baskı daha belirgin bir şekilde kendini göstermeye devam ediyor. Dönelim Amerikan seansı öncesinde vadeli işlemlere. Şu anda oraya baktığımız zaman da yine bir ayrışma olduğunu söyleyebiliriz. Dow Jones vadeleri %0.5 aşağıda, diğerleri ise biraz daha karışık görünümde. Nasdaq vadelerini çok hafif artıda görüyoruz. Son olarak emtia piyasasına hızlıca bakalım. O tarafta emtia piyasası içinde şu anda aşağı yönlü hareketi biraz daha belirgin olarak gördüğümüz yer altın fiyatı. 4400 doların altını gördük. Şu anda biraz daha yukarı atmaya çalışıyor. Şu anda üstünde tutunmaya çalışıyor. Diğer taraftan yine benzer şekilde petrolde de hareketli bir seans geçiyor. Ama orada yukarı yönlü ivme daha belirgin. Amerika ve İran'ın karşılıklı gemilere saldırmasının ardından yeniden 97 dolar 25 sente görüyoruz. Brent petrolü, Amerikan tipi ham petrol ise 92 dolar 60 sente. Rakamları bu şekilde aktardık. Şimdi hızlıca geçelim araştırma turuna. Slide.

0: Araştırma turuyla karşınızdayız. İlk olarak araştırma müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu ile birlikteyiz. Çağlar, orta vadeli program üzerine konuşacağız ama orta vadeli programda işin makroekonomik çerçevesini zaten sabahtan bu yana konuşuyoruz. Oradaki rakamlar, kısa vadeli veya işte 1-2 yıla yayılmış perspektifteki bakış açıları tüm derinliğiyle masaya yatırılmaya çalışılıyor. Fakat benim dünkü orta vadeli programda en fazla önemsediğim şey, ekonomik güvenlik ve dayanıklılık başlığı altında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı eylem planı. Dolayısıyla aslında biz uzunca bir süredir Türkiye'de bugüne kadar yaşanmakta olan jeopolitik gelişmelere nasıl bir stratejik yanıt üretildiğini, ekonomik açıdan buralarda nasıl bir önlem hazırlığı içerisinde olunduğunu pek duymamıştık. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bu ekonomik güvenlik ve dayanıklılık çerçevesinde belirlenmiş alanlara spesifik belli başlı yatırımları önceliklendirerek Türkiye'nin bu alanlardaki tedarik güvenliğini garanti altına alacak, kendine yetebilme potansiyelini güçlendirecek ve bu konjonktürde belki de en azından savunma sanayinin ürettiği güvenlik ihtiyacı kadar ihtiyaç haline gelmiş alanlarda kendi ihtiyacını karşılama potansiyelini önceliklendirdiğini duyuyoruz. Dolayısıyla bu anlamda belki de önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olmaya namzet bu konuyu biraz detaylamasına konuşacağız bugünkü araştırma turunda.
1: Yani ben bir önceki programda akıllı parada Doktor İnanç Soyer'e de aynı soruyu yöneltmiştim. Alışkın olduğumuz bir OVP mi diye. Şimdi enflasyon, büyüme vesaire gibi göstergeler orta vadeli planın içerisinde bizim üzerine konuştuğumuz ve takip ettiğimiz konular. Ama orta vadeli plan açıklanmadan yanılmıyorsam 2 gün önce şöyle bir veriyle karşılaştım. Teyide muhtaç. İnsanlık tarihinde ilk kez yetişkin nüfus, çocuk nüfusu geçmiş vaziyette.
0: 65 yaş üstündekilerin nüfusu 5 yaş altındaki çocukların nüfusunu
1: geçmiş vaziyette ve bizde orta vadeli planın içerisinde ailenin ve demografik yapının güçlendirilmesi, toplumsal ve fiziki dayanıklılığın arttırılması. Şimdi bazı konular arasında bağlantı kurmak için belki bugün teknoloji bize çok fazla imkan sağlıyor olabilir ama tarihsel olarak doğduğumuz dönemden bugüne kadar örgün eğitimde aldığımız bir takım standart derslere ilaveten de şunu da düşünmek gerekiyor. Mesela fiziki dayanıklılık dünyada neden bir anda özellikle obezite ve aşırı kilolu olmayla sadece sektörel bazda işte karlılık vesaire dış görünüş anlamında değil devletlerin direkt alanın içine girip müdahale ettiğini görmeye başladık. Bu konulardan bir tanesi. Salgın sonrasında kamu geri döndü dedik. Burada yaş süresiyle beraber çalışma yıllarının uzatılması başta olmak üzere insanların sağlıklı ve uzun yaşadığı süreç içerisinde verimliliğin arttırılmasına yönelik kamunun artık tam merkezde olduğunu, kural koyar vaziyette olduğunu görüyoruz. Bu işin bir kısmı. Diğer maddelere baktığımızda ben kaç ülke Türkiye gibi orta vadeli plan şu anda aktif olarak hazırlıyor ve yapıyor diye baktım. Tabii burada direkt saymaktan ziyade bizim sıklığımızda ya da önem derecesi olarak 18 tane Avrupa Birliği'nin de işin içine katacak olursak 19 tane aslında buna benzer şey gördük. Burayla da bağlantıyı şuradan kurmak gerekiyor. Mesela Draghi Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya çağrı yaptığında bir kendi kaleme aldığı metin olduğunda bu tüm dünyada yankılanıyor. Ama mesela bizle beraber Japonya'da tıpkı kendi içerisinde bugün sabahtan itibaren işte yere müdahaleyi konuşuyoruz. Demografi konusunda, yaşlılık konusunda en çok konuştuğumuz ülkelerden bir tanesi Japonya. 10-12 yıldır belki bunları konuşuyor ama salgından sonra hele hele içinde bulunduğumuz dönemde Japonya bunu çok daha sık hale getirmiş iletişim manasında. O yüzden bizim orta vadeli planımızın içerisinde de burada başta sadece askeri anlamda savunma değil, ulusal güvenliğin içerisine su güvenliğini, enerji hatlarının güvenliği başta olmak üzere tedarikle ilgili bir takım şeyleri güvence altına almasını görmemiz aslında önceki OVP'lerden çok çok daha farklı bir şey olduğunu gözler önüne seriyor. Son olarak sağlık endüstrileri ve diğer stratejik sektörlerde kritik teknolojinin yerli kapasitesinin gerçekleştirilmesi. Bugün belki gözünden kaçıranlar olmuştur. Merz'in seçim öncesi açıklamaları da Weidel'e cevap olarak seçim sonrasında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesi çok kritikti. Biz Merz'i hep göreve geldiğinden beri özellikle çalışma saatlerine ilişkin yaptığı yorumlarla tanıdık ama seçim sonuçlarını değerlendirirken şöyle bir ifade kullandı. Belki bugünden yarına biz içeride bulunduğumuz sistemi değiştirme niyetinde değiliz ama tektonik bir deprem yaşıyoruz. Bununla ilgili olarak önümüzde bizim üzerimize düşeni yapmamız gereken bir süreç bekliyor bizi dedi. Avrupa bizim sınır komşumuz, en büyük ticari partnerimiz, ekonomik partnerimiz. Biz de bunlardan farklı bir konumda değiliz ki, biz geçiş kavşağında yer alıyoruz. Bölgemizde hem kuzeyimizde hem güneyimizde savaş var. Doğumuzda komşularımızın içerisinde bulunduğu durum dünyanın birçok yerine göre çok çok daha karmaşık. Dolayısıyla orta vadeli plan dün en azından tahmin ediyor, biz dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Sadece ekonomik veriler ve bununla ilgili projeksiyonlar değil, bunun çok çok daha ötesinde bazı etiketleri kullanmış gibi görünüyor.
0: Yani ister istemez bu sadece Türkiye'nin ön plana çıkardığı bir şey değil. Konjonktür artık değişiyor. Dünyada bir ülkeden bir şeyi eskiden ucuza alıp alamadığınıza bakar, ona göre çeşitlendirmeye çalışır ya da farklı yerlerden alabilirdiniz. Şimdi artık öyle değil. Bugün alabildiğiniz bir ürünü yarın alabileceğinizin garantisi yok. Bu sadece bizim gibi gelişen ülkelerin problemi değil. Mesela Trump'ın geçen sene Nisan ayında tarifeleri açıklarken söylediği şeyi unutmamak lazım. Mesela ilaç endüstrisi diyoruz ya, sağlık endüstrileri, ilaç endüstrisi. Avrupalılar bize satmak istemezlerse müttefiklerimiz, biz antibiyotik bile üretemiyoruz demişti Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke için. Dolayısıyla aslında konjonktürün ne kadar hızlı değişebildiğini dikkate alarak kendini sağlama alabilecek, kendine yetebilecek veya en azından arz güvenliğini çeşitlendirerek müttefiklerin arasında bunlarda kendine alım garantisi sağlayabilecek anlaşmalara çok ihtiyaç var gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz Çağlar, aktardığın bu boyutu için işin. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına ve onunla bir miktar buralarda stratejik önceliklendirilmiş alanlara bütçeden ayrılacak payların üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Çünkü hakikaten bu alanlar, biraz önce bahsettiğimiz gibi stratejik olarak belirlenmiş olan alanlar Aslı, bundan sonra Türkiye'nin belki de önümüzdeki 10-15 senesinde kendine yetebilme ya da arz güvenliğini sağlayabilme adına sürekli bütçenin içerisinde de veya anlaşmaların içerisinde de göreceğimiz yerler. Buralarda Covid dönemi gıdanın ne kadar stratejik olduğunu ortaya koydu bizler açısından. Diğer taraftan Amerika ile Çin arasındaki kritik minerallerle ilgili tartışma bize bunun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Buralarda bir takım çalışmalar yapıyoruz. Sanayi altyapısından savunma harcamasına kadar her yerde bütçeyi biraz bu alanları önceliklendirerek oluşturmaya çalışıyor orta vadeli program.
2: Evet, senin de bahsettiğin gibi biraz önce aslında Çağlar'ın bahsettiği ana konularda alt kalemlerde bununla ilgili bütçe hedefleri de güncellenmiş durumda. Özellikle işte gıda arz güvenliği, ama herhalde burada savunma harcamalarını öne çıkartmak lazım. Burada yaklaşık 3 katına çıkması bekleniyor savunma harcamalarının. Gene gıda arz güvenliği konusunda sulama yatırımları, içme suyu yatırımları, organize tarım yatırımları, burada ciddi yüksek artışlar var. Maden konusunda, bu mineraller konusunda, çünkü aynı zamanda bu hem enerji hem savunma, işte yüksek teknoloji ürünler sektörlere sonuçta girdi sağlayan önemli bir katkı. Burada da yine maden arama konusundaki bütçe harcamalarında %139'luk bir artış var. Sanayi altyapısının sağlanması, güçlendirilmesiyle ilgili %54, yine sağlık harcamalarında %43, sosyal konut harcamalarında da %150. Özellikle burada dar gelirli vatandaşların konuta erişiminde yaşanan sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor diyeyim. Bu geçtiğimiz, yani 2026 yılı boyunca buradaki konut satışlarının da çok sınırlı kaldığı ve düştüğü, hatta daraldığını düşünecek olursak, burası önemli bir katkı olacak herhalde. Ve demir yollarına da %49 bir artış var. Şimdi burada savunma harcamalarına biraz bakmak istedik aslında, orada ne kadar bir bütçeden bahsediyoruz diye. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bütçesi yaklaşık geçen 2026 yılında 3 trilyon TL'ye yakın gibi gözüküyor. Gene Milli Savunma Bakanlığı'nın harcaması da yaklaşık 2 trilyon TL civarında. Bunların hepsinin, tabii bütün bütçenin olduğu gibi %229 artması söz konusu değil herhalde. Çünkü özellikle mesela Savunma Sanayi Başkanlığı'nın da ki bütçenin çoğu personel giderlerinden oluşuyor, ama özellikle bütçenin detaylarına da baktığımız zaman burada bütçe giderlerine 2027 yılında bütçe giderlerinde yıllık bazda %39 artış görüyoruz. Faiz işi harcamalarda %38 yıllık bir artış var ve milli geliri oranladığımız zaman aslında 2026 ile 2027 arasında yaklaşık toplam harcamalarda 1,5 puan, faiz işi harcamalarda 1,3 puan artış olduğunu görüyoruz. Bunların bir önemli bir kısmı cari transferlerden geliyor. Cari transferdeki bütçe hedefi yaklaşık %45 artıyor. Ve milli geliri oran olarak da 0.9 bir artış hedefleniyor. Gene hizmet alımları. Sonuçta buradaki şimdi detaylarını şöyle tam bilemiyoruz. Buradaki bahsedilen sektörlerin hepsi burada yansıyor mu, yoksa bunun dışında başka kalemlerde de transfer harcamalarını mesela yukarıya iten faktörler var mı? Bunu söylemek bu kadar mümkün değil ama en azından buradan şunu görebiliyoruz. Bütçe harcamaları da ciddi bir artış var. Ve vergi gelirlerinde de bir artış, özellikle bütçe gelirinde de bir artış öngörüldüğü için yaklaşık milli geliri oran olarak bir puan. Aslında toplamda faizçi bütçe dengesinde çok ciddi bir bozulma göstermiyor gibi gözüküyor. Ama burada özellikle bütçe ödeneklerindeki genişlemeye dikkat çekmek lazım. Bunun bir kısmı belli ki bu stratejik sektörlerin desteklenmesinden gelecek. Diğer alanlara da bakacağız ama toplamda da şunu değerlendirmek mümkün herhalde. 2026'ya göre 2027 bu anlamda biraz daha dezenflasyona daha az destek verdiği, çünkü bütçe harcamalarının daha hızlı arttığı bir maliye politikasına yol açacak
0: şimdi
2: gibi gözüküyor.
0: O kısmını biraz tartışabiliriz. Yani normal koşullar altında bütçenin genişlemesi ve bütçeden aktarılacak olan kaynağın normal koşullarda işte bir para politikasının belki biraz daha tersine gitmesi vakıa olarak geçmiş yıllarda özellikle çok tartışılmıştır. Fakat eğer gerçekten biraz önce bahsettiğimiz alanlara daha stratejik önceliklendirilmiş olarak bir bütçe açılması gelecekse bunun illa da enflasyonist olması gerekmeyebilir. Dolayısıyla yani
2: ya
0: aslında
2: ya da kısa vadede belki öyle olsa vadede. Da uzun vadede en azından stratejik bir şeyi kazanım olacağı, kazanımları
0: yani
2: olacağı
0: kesin. De bazı şeylere de şey bakamazsın ya, yani bunlar stratejik öneme haiz ve aslında Türkiye'nin kendini güvende hissedebileceği alanları oluşturmak için harcanıyorsa zaten bütçeden bir şey harcayacaksak bunları harcayalım.
2: Çok doğru. Bu yüzden aslında biraz daha herhalde detaylar çıktığı zaman biraz daha net görmek lazım. Yani buradaki cari transferlerin, o transferler hangi kalemlere doğru evrilecek ya da işte mal hizmet alımlarındaki bu %44'lük artış ne tarafa doğru evrilecek? Aslında bunları biraz takip etmek lazım. Ama eğer gerçekten bu stratejik öncelikli sektörler ise tabii bunu kısa vadede değil daha uzun vadede değerlendirmek lazım.
0: Aslı, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Şimdi geçiyoruz Elif Canseven'in yanına. Elif'le dünkü orta vadeli programın önemli boyutlarından bir diğerini, sanayi stratejisini değerlendireceğiz. Çünkü programa yöneltilen önemli eleştiriler biraz daha sanayi tarafına odaklanıyor. Zira süre uzadıkça buralarda yüksek faiz içeren para politikasının yan etkileri sanayi çerçevesinde çok fazla tartışılır hale geldi. Bir yandan faiz ve faiz seviyesinin yüksekliği, diğer taraftan daha önceki dönemlerde çok ortaya çıkan makro ihtiyati önlemler ve onların ürettiği kısıtlar finansman bacağını bayağı sıkıntılı hale getirmişti. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşmasının içerisinde ifade etti. Büyüme ile enflasyonu daha dengeli götürmek isteyen bir program dinamiği tercih ettik. Bu da süreyi biraz uzattı dedi. Sayın Mehmet Şimşek, ataleti biraz düşük ölçtük. Belki bundan da biraz süre uzadı dedi. Fakat genel anlamıyla baktığımızda şu an itibariyle sanayi tarafının orta vadeli programda daha önceki programlarla kıyaslandığında çok ciddi şekilde önceliklendirildiğini ve birçok önemli konuda şu an itibariyle daha kapsayıcı, sadece finansman tarafını değil işin akışını da dizayn edecek ve düzenleyecek farklı unsurları içerecek şekilde serpildiğini görüyoruz. Sanayi tarafını önceliklerden bir tanesi olarak dillendirdi dün ekonomi yönetiminin tamamı.
3: Dün yapılan açıklamalarda aslında Türkiye ihracatının %94'ünü kapsayan imalat sanayi açısından yapılan güçlendirme programı en önemli başlıklardan bir tanesiydi açıl. Ve burada baktığımızda özellikle finansman erişim, üretim maliyetleri, istihdam, enerji verimliliği, nitelikli iş gücü ve ihracat ana odaklarından bir tanesi programın. Burada finansman tarafıyla başlamak istiyorum. Çünkü orada iki önemli rakam var aslında. İlki 250 program kapsamında 250 milyar liralık ilave kredi desteği. Burada özellikle KOBİ'lerin bundan sonraki işletme sermayesi ihtiyacı ve teminatlarına yönelik bir miktar daha esnemelere ve yardımcı olmaya gidildiğini söyleyebiliriz bunun kapsamında. Ve burada birazcık daha ihracata yönelik seçici krediler, hedefe yönelik kredilerle teşviklerle KOBİ'lerin destekleneceği ana başlıklar arasında bir önemli diğer rakam da aslında YİTAK kredileriyle ilgiliydi. Bunların hepsi aslında Temmuz ayında açıklanmış ve 1 Eylül'den itibaren de başvuruları alınmaya başlanmış krediler. Fakat bu program kapsamında 3 yıllık döneme ayrılan 750 milyar TL'lik bir krediden bahsediyoruz. Bu program devam edecek. Bununla beraber de ihracatçılar açısından düşük reeskont kredileri uygulamaları program kapsamında devam edileceği finansmana erişim başlığı altında söylenenler arasında. Buradan para politikalar açısından da önemli çıktılar var. Çünkü para politikalar açısından aslında bundan sonraki süreçte iyileşmeye gidileceğini, finansmana erişim konusunda iyileşmelerine gidileceğini yanı sıra ihtiyaç duyulan alanlarda selektif kredilerin verileceği söylendi ve bununla beraber de hedef odaklı kredilerin, ihracata yönelik hedef odaklı kredilerin bundan sonraki süreçte verileceği olması, bunlara yönelik teşviklerin artacağı ana söylemler arasında. Üretim maliyetleri tarafından da, üretim maliyetleri tarafına baktığımızda ise aslında sanayide kullanılan doğalgaz ve enerji tarafında da maliyet azaltıcı sübvansiyonlara gidileceği söylendi dünkü açıklamalarda. Ve
0: zaten bayağı yoğun şekilde uygulanıyor.
3: Organize sanayi bölgelerinde yoğun şekilde uygulanan başlıklar arasında ve çalışan başına destek verilmeye de devam edilecek. Bu taraftan baktığımızda ise enerji ve lojistik maliyetleri de önemli bir başlıkta. Hele 2026 senesine baktığımızda enerji verimliliği, yatırımların hızlandırılması, lojistik ve üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi ana hedefler arasında. İş gücü tarafında ara kademe teknik personel açığına özellikle dikkat çektiler. Bu tarafta okullarla, özellikle bu alanda eğitim veren okullarla beraber sektörlerle entegre işbirliği kurulacağı açıklandı. İhracat tarafında ise yeni pazarlara erişim önemli bir başlıktı. Burada Exim Bank'ın yaptığı aslında bu alacak sigortası genişletileceğini ve bundan sonraki süreçte çalışmaların devam edileceği önemli başlıklardan bir tanesi oldu. Bugün itibariyle de Exim Bank'la görüştüğümüzde zaten bu konuda çalışmalarının devam ettiğini ve yeni aslında yeni bir paket var mı vesaire diye bunun üzerine birazcık çalıştık. Olan paketin devam edeceğini ve hala çalışmalarının bu konuda tam gücüyle devam ettiği söylenenler arasında. Bir diğer başlık da aslında kamu alımlarıydı. Burada kamu alımlarının yerli sanayi için daha aktif sanayi politikası aracı olarak kullanılmaya devam edilen programın kapsamları arasında.
0: Elif, çok teşekkür ediyoruz sana da. Orta vadeli programın önemli çıktılarından bir tanesi de sermaye piyasası konusundaki gelişmeler. Sermaye piyasasına her toplantıda, her orta vadeli programda belli ölçüde vurgu yapılıyor. Fakat tabii bu son bir sene içerisinde olup bitenlere baktığımız zaman burada önemli birkaç tane boyut var. Bir tanesi, normal koşullar altında zaten halka arzlarda ciddi anlamda birikme söz konusuydu. Şimdi bunların eritilmesi önemli bir boyut bir taraftan. Öbür yandan özellikle tabii çeşitli makro ihtiyati önlemler nedeniyle şirketlerin bono ihraçlarının yükselmeye başlamış olması bir diğer önemli konu. Yani aslında sermaye piyasasının gerçek anlamda gelişimine ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bence artık ekonomi yönetimi çok daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bu konuda oluşan problem ya da soru işareti ne varsa bunların üzerinde de gerek hisse senedi piyasası özelinde gelen düzenlemelerle, gerek fon piyasası üzerinde gelen düzenlemelerle, gerekirse diğer şirketlerin sermaye piyasasından edinimlerini artırabilecek ya da kolaylaştırıcı çeşitli regülasyonlarla ilerlemeye çalışacak gibi anlaşılıyor.
4: Evet, yani bahsettiklerin hepsi doğru. Bu OVP'nin içinde tamamına yakından bahsedilmiş. Buraya bizim almadığımız mesela nitelikli halka arzların gelmesi için daha fazla teşviklerin yapılabileceğine ilişkin bir madde de var. Çünkü dediğin gibi bekleyen sırada bir sürü halka arz varken yeni gelen halka arzları, onları şimdi belli bir kriterler içerisinde öne çekebilirsiniz. Ancak nitelikli halka arzların gelmesi için biraz bu sırayı eritmek lazım. Sermaye Piyasası Kurulu da onun için uğraşıyor. Ancak bu dört maddeyi öne çıkardım ben OVP'de sermaye piyasaları ile ilgili. Bunlardan en önemlisi aracı kurumların sermaye yeterliliği ve işlemleriyle ilgili. Açığa satış, kredili işlem limitleri vesaire, bunlarla ilgili bütüncül bir yaklaşımla yeniden bir düzenleme, güncelleme yapılabileceğine ilişkin ifade var. Buraya oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yıl 2027'nin ikinci çeyreğine kadar yapılması planlanıyor bu. Burada fon rehberi sonrası aracı kurumlara ilişkin bir düzenlemede anladığımız kadarıyla yolda olabilir gibi düşünmek lazım. O kadar geniş çerçevede olmasa bile çeşitli işlem limitleri, sermaye yeterliliği, o işlemlere karşı tutulması gereken teminat gibi bir düzenleme sanki olacak gibi görünüyor.
0: Yani aracı kurumlarla portföy şirketlerinin sermayelendirme açısından düzenlemesinde elbette fark var. Aracı kurumlar için sermaye önemli ve belirleyici. Portföy yönetim şirketleri için aslında o kadar da değil. Evet. Çünkü çok büyük bir sermaye ihtiyacı yok. Saklama da kendisinde olmadığı için normalde. Burada birazcık hakikaten ifratla tefrit arasında gidilmiş gelinmiş gibi görünüyor. Sermayelendirme yönlendirme konusu çok yüksek kalmış ve belki sektörde istenen, talep edilen de bu olabilir regülatör tarafından. Yani bir konsolidasyon olsun, evet, biraz fazla kaçmış olabilir falan diye. Ama sonuç itibariyle verilmiş çok lisans var. O kadar fazla lisans vermemiş olsak belki bu kadar yükseğine ihtiyaç, evet, kalmayabilirdi.
4: Zaten eleştiriler tamamen orada odaklanıyor diyebiliriz. Yani bu kadar lisans verdikten sonra, peş peşe lisanslar verildikten sonra sermayeyi bu kadar yüksek tutmak bu yeni lisans almış kurumlar için haksızlık olduğu tarzında eleştiriler var. Çünkü büyükler zaten bunu çok rahat karşılayabilecek durumda. Yeni sisteme girmiş olanlar konsolide olmak zorunda kalacaklar.
0: Yani bugün sadece yeni sisteme girmek zorunda da değilsin. Belki sadece spesifik tek bir alana odaklanmış, o alanda daha fazla uzmanlaşmaya çalışan bir portföy şirketisin. Genele ayrılmış bir şekilde. Hani burada tabii ki hani white label olanlar var veya diğerleri var ama sonuç itibariyle baktığında bayağı külliyatlı sayıda işini iyi yapmaya çalışan portföy şirketi de var. Ve bunlar şu anda bayağı cezalandırılmış durumdalar. Ve cezası aslında cezasını ödemek zorunda kaldıkları şeyin mimarı kendileri olmamasına rağmen, evet, bu noktaya gelmiş yani durumdalar.
4: Sabah senin yayında Murat Salar bu konuya çok güzel dikkat çekti. Ancak ben işin bir de şu tarafından bakmak da gerekebilir. Yani sermaye yeterliliği, ödenmiş sermaye, evet, bu kadar yüksek olmasına gerek yok senin de dediğin gibi. Ama bazı fonlar o kadar büyüdü ki burada belki kademe getirilebilirdi.
0: Bence zaten yani, en önemlisi oydu.
4: Evet, AOM'a göre bir kademe getirilebilirdi.
0: Yönettiğin
4: belki
0: portföy büyüklüğüne göre, evet, bir sermaye, evet, tabanı ve tavanı belirlemek bence en önemli adım olurdu burada.
4: Belki bundan sonra bir konsolidasyon ihtiyacı nedeniyle bu kadar yüksek tutulmuş olabilir. Ondan sonrası belki yeniden bir burada bir ayarlama, bir ince ayar belki yapılabilir. Bunun dışında çok önemli bir madde daha var. Yatırımcı risk merkezi kurulacak. Bunu neden bu kadar önemsedim?

Şimdi hep sistemik risk oluşturabilecek olaylardan bahsediyoruz. Özellikle serbest fonlar üzerinden yapılan işlemlerle ilgili son 6 aydır, 8 aydır acaba sistemik risk mi var? Sistemik risk olursa ne olur? Bunun sonucu nereye gider diye hep bunu tartışıyoruz. Ve olduğunu da herkes ikna ediyor herhalde. Yani eğer böyle devam ederse bu bir sistemik riske neden olabilirdi. Şimdi bu yatırım

0: olacak anladığımız kadarıyla. Yatırımcı risk takip sisteminde veriler toplanacak. Bu veriler stres testleri yapılacak aracı kurumlar, fonlarla ilgili. Bunlarla ilgili veriler, doneler olası bir risk durumunu önceden belirleyip bunu gerekli mercilere raporlayacak. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Üçüncü madde, takas süresinin T+1'e çekilmesi. Bu zaten Ocak ayında sistem çalışmaya başladı. Yani sistem çalışmaya başladı dedim. Testler yapılıyor. Ağustos'ta bunu artık prova haline getirdi Borsa İstanbul. Aracı kurumlar gerçekten T+1'miş gibi provalar yapıyorlar.
1: MKK zaten hazır.
0: MKK zaten tamamıyla hazır. Burada Avrupa ile uyum meselesi önemli. Avrupa 2027'nin Ekim ayına takvimi vermişti T+1'e geçmek için. Biz bahsedilen durumda Aralık'ta hazır olacağız gibi görünüyor, eğer bir aksam olmazsa ondan sonra ne zaman hayata geçeceğine bakacağız. Dördüncüsü de şu anlamda önemli. Bunda tabii çok fazla bir şey çıkartamıyoruz bundan. Detayları öğrenmeye çalışacağız. Pazar sınıflandırma ölçütleri likidite ve volatiliteyi yansıtacak biçimde güncellenecek. Buradan anladığımız yıldız pazar, ana pazar, alt pazar gibi pazarlar var Borsa İstanbul'da. Bunlarla ilgili daha böyle farklılaşma yapılabilir gibi. Ancak genel sektörde beklenti endeks kriterleriyle ilgili. Dolayısıyla buradaki pazar sınıflandırması onu da kapsayacak şekilde endeks kriterlerinde değişikliğe neden olabilecek bir madde gibi görünüyor. Bunu ama detayları öğreneceğiz.
1: Gerekirse sübjektif kriter kullanabilecek bir iradeyi regülatörün alması gerekir.
0: Evet.
1: Ve gerektiğinde bunu uygulayabilmesi gerekir. Yoksa bu kurala bağlı gittiğinde, evet, kurala bağlı gitmesi bu işin doğrusudur. Ama son dönemde gördük ki sübjektif kriter uygulanmadığında sentetik yapılar buralarda çok fazla ön plana çıkabiliyor. Dolayısıyla sübjektif kriter konulabilmesi ve regülatörün, gerek Borsa İstanbul olabilir bu önlem alma bazında veya Sermaye Piyasası Kurulu olabilir, buralarda o yetkiye ve yetkinliğe sahip olması gerekir diye
0: diyoruz, umuyoruz.
1: Öneriyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz Bekir. Böylelikle araştırma turunun sonuna gelmiş olduk.

0: Finans Merkezi'nin de böylelikle ilk bölümünü tamamladı. Kısa bir aramız var. Sonrasında Erda Gerçek'le ikinci bölümde karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Thales Eğitim Danışmanlık Yönetici Orta Erdağ Gerçek bizlerle birlikte. Erdağ, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba Açıl.
1: Şimdi birkaç tane önemli konu var üzerine konuşmayı gerektiren. Bunlardan bir tanesi aslında uzunca bir süredir üzerine konuşuyoruz. İşte Amerikan tahvillerinde veya işte bugün Avrupa tahvillerinde de benzer şekilde görüyoruz. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de uzun vadeli tahvillerin yukarı kaymasını. Bu uzun süredir konuştuğumuz konulardan biri. Dikkate değer alanlardan bir tanesini sen de benimle paylaşmışsın. Özellikle Norveç Yatırım Fonu'nun geçen hafta tartışma yaratan bir açıklaması oldu. İşte elimizdeki Amerikan tahvillerini çıkartıyoruz diye. Dolayısıyla biraz belki bunun üzerine konuşmakla fayda olabilir. Zira aslında onlar diyorlar ki biz elimizdeki Amerikan tahvillerini çıkartıyoruz ama Amerikan şirket tahvillerine girmek üzere çıkartıyoruz. Yani dolayısıyla ellerindeki varlığı tamamen başka bir para birimine dönmek üzerine değil. Ne dersin, nasıl değerlendirirsin?
2: Bir kere yine seninle paylaştığım grafik şunu gösteriyor. Yani kaç 200 yılın en kötü bono performansının arkasından gelen bir satış beni onun için şaşırttı. Evet, şeylere girilebilir, şirket kredi dediğimiz şirket bonolarına, tahvillerine girilebilir ama orada da yani hep söylüyoruz spreadler çok tight diye. Yani devletten, eğer devletle ilgili bir default gibi bir şey düşünülmüyorsa, temerrüte düşme, yani devletten özel sektöre geçmek için aradaki bence verilen getiri çok ilginç değil, birincisi. İkincisi, şunu da unutmayalım, Thorsten Slok da yazmış bunu Apollo'nun günlük şeyinde. Bizim de geçmişte masaya yatırdığımız olaylardan bir tanesi de özellikle Yellen zamanı, arkasından gelen süreçte Jay Powell zamanında da faizlerin çok düşük olduğu zaman Amerika uzun vadeli borçlanmadı. Şirketler uzun vadeli borçlandı, özellikle Covid zamanı. Şimdi böyle olunca Amerika'nın şu anda daha yüksek kamunun daha yüksek faizlerden borçlanmasının netince %3.6'ya çıktığını söylüyor Apollo'nun günlük şeysi, raporu. Dönüp baktığımız zaman şirketlerin çok daha küçük, %1'in altında bir rakam var. Ama şunu unutmamak lazım, şirketlerin o ucuzdan aldığı kredilerin, ucuzdan aldığı tahvillerin ömrü bitmek üzere. 6-7 senelikti benim yanlış hatırlamıyorsam ortalama. Daha yüksekten borçlanacaklar. Daha yüksekten borçlanınca bu da spreadlerin daha yukarıya çıkacağını söylüyor. Yani ben gerçekten anlamakta çok güçlük çekiyorum. Ama güzel tarafı şu, dolardan kaçmıyoruz. Biz sadece bir portföy değişikliği düşünüyoruz. Yani bu portföy değişikliği kısaca şu da olabilir. Yani biz sonuçta 60'a 40 diye düşünülen bir şeyden %60 devlet tahvilleri, %40 hisse senedi veya kredi diye düşünürseniz bu %60'ı biraz aşağı çekiyoruz diye de düşünüyor olabilir. Bilmiyorum tam detayları. Ama şu çok ilginç, senle de daha önce konuştuğumuz gibi, yani bu seviyelerde tahvillerden çıkıyor olmayı düşünmek birincisi. İkincisi de gerçekten bu grafikleri gösterip bakın nereden nereye geldi 10 yıllık faizler, ne kadar kaybettirdi. Burada aslında geriye dönüp sormamız gereken, risksiz bir varlığın bu kadar geçmişte bu kadar para kazandırmış olması daha garip aslında.
1: Şimdi elbette bu önemli, fakat bir taraftan da şöyle bir tablo var. Para piyasasının ve para politikasının aynı etkinlik çerçevesini paylaşıp paylaşmamaları. Şimdi Fed'in faiz artırımı normal koşullarda sıkılaştırıcı bir etki yaratması ve aynı zamanda bir noktadan sonra şirketlerin işlerini tüketim bazlı olarak aşağıya çekmesi beklenen, değerlemeleri de bu nedenle negatif etkilemesi beklenen bir kitabi tanıma sahip. Fakat bu işler böyle işlemediği gibi Fed faiz artırmaya başladığından bu yana piyasalarda daha fazla artan bir tahvil faizi stoku, fakat buna rağmen, sıkılaştırıcı bu etkiye rağmen şirket değerlemelerinde yukarıya kaymaya devam ettiği bir ortam var. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemin, geçmişte biz seninle bunun üzerine çok tartıştık ama her geçen gün bununla ilgili yeni bir veri, yeni bir grafik geliyor. Biraz bunların üzerinden değerlendirme yapabiliriz istersen.
2: Şöyle Açıl, gerçekten burada stok akış inconsistent, ne demek şey, stok akış
1: İstikrarsız diyebiliriz.
2: Yani stok akış istikrarsız fikirler var. Borç bir stok. Borca ödenen faiz bir akış. Biz para arzından falan bahsettiğimiz zaman bir akıştan bahsediyoruz, değil mi? Yani piyasaya daha büyük likidite sunmaktan bahsediyoruz. Sonuçta borcun büyüdüğü zaman buna daha fazla faiz veriliyorsa bu ne demek? Kamudan özel sektöre bir fon transferi oluyor demek. Yani bunun neticesinde likiditenin daha artıyor olması gayet doğal bir şey. Faizlerin artması. Yani aslında Project Syndicate'da Galbraith'in yazdığı, ünlü ekonomist Galbraith'in yazdığı yazıyı da okursanız o da aynı şeyi söylüyor. Biz geçen programlarda da şey yaptık. Sanki şöyle bir şey düşünmüyor. Sanki bu borca bir faiz ödeniyor. O faiz gökyüzüne çıkıp yok oluyor. O faiz nereye gidiyor diye. Gerçekten dediğim gibi stok akış makul olmayan fikirler var. Daha fazla borç, daha fazla faiz ödeniyor. Bu faiz de kamudan özel sektöre gidiyor. Devlet borçları ile ilgili, borcun seviyesiyle yani stokla ilgili rahatsız olmak gerekiyor mu? Belki bu seviyelerde evet. Ama burada faizleri yükselttikçe ki faizleri yani Fed faizleri yükseltmeye devam ederse ve bunun neticesinde uzun vadeli bonolara devlet kamu daha fazla para vermeye başlarsa bu sadece bu durumda likiditeyi artıracaktır. Bunun dörtte biri olan Project Syndicate'da Galbraith'in yazdığı yazıda diyor ki bu borç stoğunun dörtte biriyken böyle bir derdimiz yoktu. Ama geldiğimiz noktada daha fazla likiditeyi tetikleyeceği için aslında diyor ki o Sayın Warsh'ın diyor hiçbir şey yapmaması lazım. Yeni fikirlere açık olarak bu toplantılara girip çıkması lazım diyor. Zaten bu konuşmayı yaparken de Amerikan Başkanı'nın faiz indirmezlerse işte ticareti durduracağım gibi hikayeyi onu bir zaten şey yapmıyoruz yani şu anda karar mekanizmasının içine katmaya konuşuyoruz.
1: Peki o zaman buradan devam edeyim. Özellikle yapay zeka üzerine ve buralardaki borçlanma üzerine falan çok fazla konuşuyoruz ama en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi hangi sektör bu işe ne kadar fazla adapte olabilecek ya da kendini yeni döneme ne kadar hızlı adapte edebilecek. Şimdi burada baktığımız zaman en hızlı adaptasyona sahip olan alanlar, ülkeler, sektörler nereler? Bununla ilgili içerikler çok tartışılıyor. Şimdi tabii teknoloji ve medya gördüğümüz kadarıyla kendini en hızlı bir şekilde buralardaki yapay zeka uygulamalarına para ödeyerek abonelik alan alanlara çevirmiş durumda. Şimdi ben tabii teknoloji kısmında bunu çok mantıklı ve haklı buluyorum. Medya tarafı için ben daha bu işin başında olduğumuzu, çok çok daha ileriye gitme potansiyeli bulunduğunu, biraz celladına aşık şu an itibariyle medya sektörü, önümüzdeki dönemde buradaki birçok şeyin medyada bildiğimiz anlamda üretkenlik olarak görebileceğimiz birçok yeni AI uygulamasıyla yer değiştireceğini düşünüyorum. Ama ne dersin diye sana bırakayım sözü, diğer segmentleri dikkate alarak.
2: Çok doğrudur. Şimdi çok ilginç bir şey var. Geçen hafta çıkan istihdam rakamlarının altına bakarsak özellikle mesela bence en önemli haber iş gücüne katılımın artmasıydı. Zaten bu kadar büyük bir iyi bir rakam gelmesinin neticesinde hala işsizliğin 4.1'de kalmasının sebebi de iş gücüne katılım. Fakat iş gücüne katılımın alt kırılımına baktığımız zaman aslında iş gücüne katılımdaki en büyük sıkıntı yani iş gücünün dışında kalan en alt kazanan insanlar yani bizim yapay zekadan en etkilenmeyecek diye düşündüğümüz kesim şu anda bakıyoruz en çok etkilenmiş gibi görünüyor. Demek ki daha senin de dediğin gibi bu işin başındayız. Ben finans sektörünün, medya sektörünün bu işten çok etkileneceği kanaatindeyim. Biraz önce gösterdiğin rakamlarda da zaten inanılmaz bir şey var. Amerika'da şu ana kadar görülmemiş bir altyapı yatırımı oluyor. Ve şimdi bu rakam, şimdi yapay zeka platformuna abonelikten de bahsedelim. Şimdi birkaç hafta önce şöyle bir şey konuşmuştuk Jackson Hole'dan sonra. Ben şöyle bir şey dedim. Dedim ki eğer yapay zeka hikayesine inanıyorsak ki piyasa buna inanıyor, devamlı satın alıyor. O zaman enflasyonla ilgili derdimiz olmaması lazım. Sonuçta Bunu Elon Musk'ın da söylediği gibi bu tamamen deflasyonist olması gereken. Neden? İnanılmaz bir üretkenlik, inanılmaz bir verimlilik, inanılmaz bir efficiency gelecek. Bunun neticesinde de zaten bizim bolluk olacak diyor. Böyle bir durumda zaten bizim enflasyonla ilgili sıkıntımız olmayacak. Öteki taraftan da yani iki ucuna şey yaparsak, iki ayrı pozisyon yaparsak bu başarısız olacak bu. Büyük bir çöküş olacak. Nasdaq köpüğü patlamış gibi olacak. Buradan bir deflasyonist dalga gelecek. Yani bu iki şeyin arasında, yani iki ucun arasında kalmadığımız sürece enflasyonla bizim ilgilenmiyor olmamız lazım. Yani ne kadar çok burada bu grafikte gösterdiğin çizgiler yukarı doğru artmaya devam ettikçe, alt kısımlarda yukarıya devam ettikçe bizim artık enflasyonla ilgili sıkıntımız kalmıyor olması lazım. Neden hala enflasyon konuşuyor oluyoruz diye açıkçası düşünüyorum ben.
1: Erdoğan, müsaadenle çok kısa bir araya gideceğiz. Sonra son bölümle yeniden karşınızda olacağız.
0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümünde Erda Gerçek'le sohbetimizin de son kısmındayız. Sektörel AI adaptasyonundan bahsetmiştik. Şimdi biraz bireysel olarak AI'ya ve bu döneme adapte olabilmeye çalışan insanlardan bahsedelim istersen. Çünkü hakikaten son dönemde yaşanan çok ciddi bir gelir ve bölüşüm farklılaşması söz konusu oldu dünyada. Aslında yine senin paylaştığın dikkate değer grafiklerden bir tanesiyle son noktayı koyalım isterim. Diyor ki reşit olmayan çocuklarınızı çalıştırmaya hazırlanın. Çünkü şu an itibariyle mesela Amerika'da tarım dışı iş gücünün milli geliri oranı tarihin en düşük seviyelerine doğru gelmiş oldu. Ne dersin?
2: Gerçekten bu Keynes'in şeysi, Ty Keynes'in. Ben yani bunu görünce gerçekten çok şaşırıyorum. Şimdi piyasada çok garip bu. O kadar bazı şeylere odaklanmış durumdayız ki bunu güzel gören arkadaşlarımız var. Yani haftalık mesela istihdam çıktı, rakamları çıktı geçen hafta. Arkasından diyoruz ki hourly haftalık kazanışlar, kazanımlar düşük çıktı diye seviniyoruz. Çünkü enflasyon olacak. Öteki taraftan da gelir eşitsizliği, servet eşitsizliğinden rahatsızız. Gerçekten bu çok ibret alınacak bir şey. Yani bu mevcut sistemin artık çalışmadığıyla ilgili bence çok net bir görüntü. Bir de şunu unutmamak lazım açıkçası. Şimdi eğer karlar gayri safi yurt içi hasılada da nominal anlamda daha hızlı büyüyorsa burada çok çok ciddi bir şey kaldıraç kullanılıyor demektir. Bu da bence karların aşırı şey yapması, iyi gitmesinin altında biraz şey aramak gerekiyor. İleride sorunlar çıkacak diye düşünmek gerekiyor.
1: Erda çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için böylelikle Finans Merkezi'ne bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve iyi haftalar, saatler 17 oldu, kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, haftanın ilk işlem gününe içeride şüphesiz OVP detaylarıyla başladığımızı söylemek çok doğru ve yerinde olacaktır. Çünkü bundan sonrasında ilişkin beklentileri de hem makroekonomik hem de para piyasaları açısından biraz bu program üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Sadece manşetteki veri değişimleri değil veya beklentiler değil ama aynı zamanda yapısal diyebileceğimiz alanlarda sektörel etkiler üzerinden de bol bol konuşacak malzememiz oluştu. Ve bugün itibariyle de buna biz Bloomberg HT ekranlarında başladık. Şimdi sırada kapanışa doğru var. Ne oldu, ne bitti günün açılış seansından itibaren bu dakikalara kadar hem içeride hem dışarıda diye bakmak ve verileri tabii bir değerlendirmek, bir tekrar gözden geçirmek lazım. O halde gelsin isterseniz veriler, ben üzerine de yine gündemle alakalı bazı notlarımı da sizlerle paylaşacağım. Şimdi BIST 100 tarafında %1.11'lik bir yukarı yönlü hareketten bahsediyoruz. Burada tabii ki hem OVP'nin etkileri var çünkü piyasa beklentilerine biraz daha yakınsayan, daha gerçekçi olarak algılanan bazı hedeflerden bahsediyoruz. Gerek enflasyon gerek büyüme tarafında. Bununla birlikte Aselsan, Tüpraş, Sasa, Şişecam, Ereğli Demirçelik, Akbank ve Astor gibi hisseler 10 puan ve üzeri pozitif katkılarla biraz daha sanayinin öne çıktığı bir güne işaret ediyor. %2'nin üzerinde bir prim var sanayi endeksinde. Bankacılık endeksi de aslında artıda, %0.70 düzeyinde artıda. Orada da herhangi bir sıkıntı yok ama bir miktar daha sanayinin gerisinde. Sadece şu anda gördüğünüz üzere bankacılık endeksi %0.71 primli. Öte yandan elbette işlem hacmine bakıyorum. Cuma gününün yaklaşık %21 düzeyinde altında bir işlem hacmi var. 151 milyar liradan okuyabiliriz şu anki işlem hacminin. Daha bir saat var kapanışa. Çok şey değişebilir bu anlamda, onu da izliyor olacağız. Geldik kur tarafına. Şimdi dolar TL biraz daha yatay ve hatta eksi de %0.01 düzeyinde. 48-43-35 düzeyinde dolar TL. Öte yandan euro dolar tarafı 1.16-29'a geldi. %0.13'lük bir artış var. Bunun euro TL'ye yansıması %0.20'lik bir yükseliş şeklinde. Burada da 56-36-46 seviyesindeyiz. Dolar endeksi yeniden 99'un altında geldi. 98.90'a. Bunu da not edip hemen Avrupa piyasalarına dönelim. Şimdi Avrupa tarafında da özellikle Almanya ayrışıyor burada %0.19, öyle çok majör bir ayrışma değil belki ama eksi de sonuçta. Burada elbette seçimler, aşırı sağ kanadın seçim başarısı, bundan sonra koalisyonun orada nasıl şekilleneceği, buna ne kadar müsaade edilip edilmeyeceği gibi birçok konu başlığı var. Bizim de yakından takip ettiğimiz ama piyasalarında bir miktar tedirginlik duyduğu. Bunun ötesinde elbette veri bazlı olarak da hem işçi çıkaran şirketler hem kapanan fabrikalar. Almanya biraz bu anlamda karışık kaotik bir süreçten geçiyordu. Üstüne bir de seçim geldi derken %0.18'lik bir geri çekilme var. Öte yandan Londra'da %0.14'lük bir yükseliş. Paris CAC 40 endeksinde %0.42'li bir artış. İtalya'da da %0.20'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. ABD borsalarındaki tabloya da bir bakalım. ABD tarafında biraz daha kayıpların yaşandığı bir gün olduğunu söylemek mümkün. Dow Jones'da %0.51, S&P 500'de %0.38. Ancak hemen not edeyim, S&P 500'de o meşhur 7700 seviyesi teknik olarak hala korunuyor. 7718 seviyesinde şu anda. Burada özellikle sabah saatlerinde Asya piyasalarında da gördüğümüz teknoloji ağırlıklı bir hareket vardı. Ama bunun Nasdaq tarafına da çok yansımadığını şu anda Nasdaq kompozit noktasında gördük. Bunlar Cuma'dan itibaren gördüğümüz seviyeler. Ama öte yandan dönüp de tabii bugün Labor Day Amerika'da piyasalarında bu anlamda kapalı olduğunu ama Cuma'dan devredilen rakamların şu anda ekranınızda olduğunu hatırlatarak söyleyeyim. Dolayısıyla Asya'daki pozitif seyir teknoloji odaklı olarak yarın piyasalar açıldığında farklı bir tabloya da sahne olabilir. Geldik buradan ABD tahvillerine. ABD tahvilleri tarafı geçtiğimiz hafta özellikle dikkatleri çektiğimiz bir noktaydı. Bir hatırlayalım neredeydik. Şimdi 10 yıllık, 5 yıllık ve 2 yıllık tahvilde bıraktığımız getiri seviyeleri sırasıyla 4.78, 4.54 ve 4.36'nın biraz üzeri seviyeler. 3 vadede tablo böyleydi. Birazdan gerçi Elif Canseven bize özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki tahvil piyasalarından bahsedecek. Orada ne oluyor, ne bitiyor kısmı da son derece önemli. Yine teknoloji teması ve yapay zeka teması gelişmekte olan piyasalarda Asya başta olmak üzere ağırlığını sürdürüyor. Bizim Türkiye'deki sermaye piyasalarında, borsamızda bu taraflardaki ağırlığımız biraz daha sınırlı olduğu için çok birebir bir korelasyondan bahsetmek belki güç. Ama dün açıklanan OVP ile birlikte ve orada özellikle teknolojiye atanan önem vurgusu zannediyorum önümüzdeki günlerde bu taraftaki şirketlerimizin biraz daha fazla hem çoğalması hem de belki halka açılması, piyasaya gelmesi şeklinde de bir beklentiye yol açabilir. MTI ve Bitcoin ekranında ise aslında uzunca bir süreden beri doğal olarak İran-ABD arasındaki gerilim, bunun enerji fiyatları ve emtia geneli, gıda da dahil olmak üzere yarattığı etkilerden bahsediyorduk. Brent petrol $97.47'de bu dakikalarda %1.25 yukarıda. ABD tipi ham petrolde de yine %1.30'luk yükseliş var. Orada da $92.68'den fiyatlanıyor. ABD tipi ham petrol. Birazdan bunun detaylarına geleceğiz. Çünkü özellikle OVP'deki hedeflerle de bütünleşik olarak biraz konuşmak lazım bu taraflardaki gelişmeleri. Ama biz Bitcoin'e dönüp baktığımızda burası ne yapıyor? Münferit olarak %0.98'lik bir geri çekilme var Bitcoin'de. $79.180'dan fiyatlanıyor. Gümüş ve altın değerli metallerde spot piyasada olan biten nedir? Gümüş %0.35 düşüyor. $65.98'de. Spot altında da %0.49'luk gerileme var. Orada da bir kez daha $4.400 sınırı aşağı yönlü olarak sınanıyor bir nevi. $4.408 anlık olarak geçen fiyat spot altında. Rakamlar böyle. Biraz önce de söylediğim gibi şimdi araştırma masamıza gideceğiz. Araştırma analistimiz Elif Canseven hazır ve özellikle de gelişmekte olan piyasalardaki tahvil değerlerine ve hareketlerine ilişkin notlarını bizlerle paylaşacak. Hadi buyurun. Yatırım.

0: Elif Canseven, hoş geldin ve iyi haftalar sana öncelikle. Hemen sözü sana bırakmak istiyorum çünkü çok önemli bir başlık gelişmekte olan ülke piyasalarındaki tahvil piyasaları özeli. Buradaki notların neler? Onun ötesinde tabii sabah saatlerinden bu yana dikkatini çeken, öne çıktığını düşündüğün ve paylaşmak istediğin notlar neler?
1: Evet Didem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Artık haftanın ilk işlem gününün artık son saatlerine geldik ve baktığımızda bugünün ana gündeminin tabii ki de dün açıklanan OPV verileri olduğunu söyleyebiliriz. Burada önemli noktalardan bir tanesi aslında piyasanın bugün itibariyle hem Perşembe gününe ilişkin faiz beklentileri tarafı hem de bir miktar daha iç fiyatlamalar ne durumdaydı? Dün vurgu yapılan aslında savunma ve teknoloji tarafıyla beraber bugün sanayi endeksinde bir miktar daha yukarı yönlü hareketleri takip ettik. Gün içi seviyelerde de hep pozitif taraftaydı. Keza sen de zaten açılış itibariyle bunları aktarıyor oldun. Bankacılık tarafında ise sanayiye eşlik eden ve 15 gün pozitif seyrin devam ettirdiğini bugün itibariyle söyleyebiliriz. Gözler artık Perşembe günü gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantısında. O tarafta Bloomberg HT olarak yaptığımız ankete göre 19 katılımcının sonuçlarıyla beraber piyasa beklentileri faizin sabit bırakması yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Morgan Stanley tarafının yayınladığı bir rapor var ve Türkiye tarafından yıl sonuna kadar 200 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorlar. Politika faizinin 35 seviyesiyle yılı kapatması beklentiler arasında. Bu faiz indirimlerini Ekim ve Aralık ayında bekliyor kurum. Biz de takip ediyor olacağız. Bu Perşembe aynı zamanda ECB tarafından da Merkez Bankası toplantısını takip edeceğiz. Geçen hafta gelen verilerle beraber o tarafta swap piyasaları faiz artışına artık kesin gözüyle bakıyor diyebiliriz. Bu noktada aslında geçen hafta da özellikle ABD tarafındaki tahvil faizlerinin çok yıllık seviyelerin zirvelerini görmesi, buna eşlik eden küresel piyasalarla beraber aslında gelişmiş ülkelerde ABD'den Japonya'ya kadar gelişmiş ülkelerde birçok ülkenin tahvil faizinin yukarı seviyelere çıktığından söz ediyor olmuştuk. Fakat burada önemli bir ayrışma var gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında. Çünkü gelişmiş ülkelerde tahvil faizleri nasıl yukarı seviyelerde ise gelişmekte olan ülkelerde bir o kadar daha dirençli kalıyor diyebiliriz. Bu noktada baktığımızda aslında üç ana makro çerçevede bu konuyu ele alabiliriz. Bunlardan bir tanesi gelişen ekonomilerde enflasyonun görece kontrol altında olması Didem. Bir diğeri merkez bankalarının zaten sıkı para politikası içinde olması ve bir diğeri ise bazı ülkelerde mali görünümün gelişmiş ekonomilere kıyasla daha güçlü seyrediyor olması. Bu durumda JP Morgan ve BlackRock gibi büyük yatırım şirketlerinin de fon yöneticilerinin de aslında küresel tahvil satışına gelişen piyasa borçlanma araçlarına bir fırsat olarak değer değerlendirdiği yorumunu yapabiliriz. Para birimleri bazında baktığımızda MSCI tüm ülke para birimlerinin son 13 seanslık kapanışından 12 seansında yukarı yönlü hareketlerle kapattılar ve bu sabah itibariyle hisse senedi performanslarına baktığımızda gelişmekte olan ülkeler hisse senedi performansında %1.4'te 26 Haziran'dan bu yana zirve seviyeleri gördüler. Peki bunlar gelişmiş ülkeler nasıl bu kadar dirençliye baktığımızda ise aslında para politikası tarafının önemli olduğunu söylüyor JP Morgan ve JP Morgan hesaplamalarına göre gelişmekte olan ekonomilerde ortalama enflasyon %3.8 civarında. Bu da 2020'deki enflasyon şoku sırasında görülen seviyenin yaklaşık 1/3 seviyesini gösteriyor. Üstelik merkez bankalarının fiyat baskılarını karşılayabilmek için 4 yıl öncesine göre yaklaşık 1 puan daha fazla tamponu bulunuyor. Bu da aslında bir miktar daha zaten sıkı para politika uyguluyor olmaları ve enflasyon düzeyleriyle beraber bir miktar daha gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkelere göre tahvil tarafına bir miktar daha güçlü kıldığını söyleyebiliriz. Biz de bundan sonraki süreci takip ediyor olacağız ama önümüzde çok fazla küresel tarafta çok fazla merkez bankasının aslında aynı zamanda yanıtlarını arayacağımız bir ay geçireceğiz Didem para politikaları konusunda. Bu hafta söylediğimiz gibi hem bizim merkez bankamızın hem de ECB tarafının Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarını takip edeceğiz. Ondan sonraki haftalarda aslında bu haftanın önemli verilerinden bir tanesi de aslında enflasyon. ABD tarafından enflasyon verisini karşılayacağız. Önümüzdeki hafta hem Fed tarafından hem Japonya tarafından hem de ay sonuna doğru Avustralya tarafından merkez bankalarını karşılayacağız. Burada artık ECB yani Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası keza Avustralya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını söyleyebiliriz. Bizim Merkez Bankamız için piyasa beklentileri bir miktar daha sabit tutulması yönünde. Fed tarafında ise bir miktar daha faiz artırım ihtimalleri gündeme gelmiş durumda. Biz de takip ediyor olacağız.
0: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum. Hem bugüne hem de haftanın geri kalan kısmına dair paylaştığın notlar ve takip alanları için Elif'i uğurlayalım. Biz kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim. Buyurun.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye BES modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
12: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
13: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
14: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
15: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
16: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
17: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
18: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
19: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: like no other. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Şimdi bu bölümde ilk konuğum TSKB baş ekonomisti ve direktörü Doktor Burcu Ünüvar. Burcu Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhaba, iyi yayınlar. Gayet iyi, umarım iyisiniz.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum.

0: Hocam şimdi OVP tabii hani konuşuyorduk bekledik pazar günü açıklanacak. O zaten bizi bir hani bir durduk niye pazar vesaire ama sonuçta içerik olarak hem bazı revizyonlar geldi, bu önemli, bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Hani piyasaya biraz daha yakınsadı ama bunun dışında da bizim çokça konuştuğumuz daha hani sektör bazında daha spesifik sorunlara yönelik ne tür bir değerlendirme ve yol haritası çıkacak önümüze noktasıydım. Overall'da baktığımızda böyle bütünüyle baktığımızda hocam sizin en çok vurgu yapmak isteyeceğiniz konu nedir? Ben onları bir alayım birkaç başlık olarak. Sonra benim de size ufak tefek bazı sorularım olacak ama önce sizin değerlendirmeniz. Buyurunuz.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii biz OVP'ye göre hani Merkez Bankamızın 2027 ara hedefini değiştirmesini bekliyoruz. Son enflasyon raporu iletişiminden çıkan şey buydu. Ama aslında normalde ne bekleriz? OVP'nin enflasyon ara hedefini destekleyecek şekilde hazırlanmasını bekleriz. Ara hedefin OVP'ye göre değişmesini değil. Bu anlamda zaten ilk başta yani daha OVP'yi görmeden böyle bir farklılık vardı. OVP'nin piyasaya yaklaşacağını tahmin edebiliyorduk. Genel görünümde o oldu. Ne diyor OVP? Ben büyümeyi çok incitmeden, çok sallamadan, sarsıntı yaratmadan enflasyonu kademeli bir şekilde düşüreceğim diyor. Bu enflasyonu kademeli zamana yayan bir şekilde düşürmeye çalıştığımızda yol kazalarında tabii açık oluyorsunuz. Çünkü süre uzadığında bir vade primi giriyor bu işin içerisine. Tabii. Genel beklentiyle bence uyumlu. Sayın Mevşi'nin belki ataleti biraz olduğundan düşük hesaplamışızdır açıklamasıyla aynı gün geldi. Ben onunla birlikte okuduğumda enflasyonda ataletin düşündüğümüzden yüksek, kamunun düşündüğünden yüksek olduğunu görüyorum. Bence sabırlı olmamız gereken bir para politikası duruşuna işaret ediyor OVP. Ancak büyüme atıflarıyla birlikte baktığımızda sanayici bu kadar sabırlı olmayacaktır.
0: Şimdi tam da o noktada aslında iş dünyasından gelen mesajlar vardı. Temsilcilerden özellikle İTO'dan, TİM'den, DEİK'ten gibi. Genel hatlarıyla yani pozitif bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Büyük resimde, manşette. Ancak sizin de söylediğiniz gibi hocam şimdi 3,5 sene oluyor neredeyse dezenflasyon programının başladığından bu yana sabır telkinlerini duyduğumuz. Bu süre uzadıkça başka bazı hedeflerin ne kadar yakalanabilir olduğu konusu da soru işareti yaratıyor. Örneğin enerji maliyetimiz bizim cari açık tarafıyla ilgili sizin okumanızı merak ediyorum. Burada özellikle Brent'e yapılan vurgu doğalgazda yok, diğer bazı ürünlerde mesela yok. Bunlar bir şekilde hesaba katılmıyor mu? Yoksa hani büyük resimde o kadar da önemli değil mi diye belki okunuyor. Bilemiyorum ama aslında zannediyorum önemli kritiklerden bir tanesi de buydu. Siz nasıl yorumlarsınız bunu?
1: Evet tabii OVP dinamik bir tahminleme yapıyor. Yani bir yandan da işte yenilenebilir enerji kapasitesini artırıyor. Belki birileri devreye sokuyor vesaire vesaire. Dolayısıyla örneğin enerji fiyatları gibi detaylarda hem fiyatı düşürüyor hem de belki fosil bağımlılığını azaltıyor gibi gibi. Orada tam rakamları görmediğimiz, alt detaylarını görmediğimiz varsayımlar olabilir. Dolayısıyla oradaki detay okumayı ben çok kıymetli görüyorum. Oradaki sorgulamayı çok anlamlı buluyorum. İşte her iktisatçı kendisi bir şeye takılıyor. Ben de 2026 ve 2027 üzerinden okuyarak atalet kısmına çok takıldım. OVP ama genel bir çerçeve. Dolayısıyla bu detayları daha sonrasında aklımızda sorgulamamızda gerekecek diye düşünüyorum. Ve genel çerçeve biraz daha piyasa dostu, iddialı olmayan bir dezenflasyonla uyumlu. Onun altına baktığımızda örneğin özel sektörün tasarrufu artacak, yatırımlar ama büyümeye devam edecek, nasıl bu finanse edilecek gibi detaylar da hep zaman içerisinde sorgulayacağımız, izleyeceğimiz şeyler olacak gibi görünüyor.
0: Hocam şimdi siz bir iktisatçı olarak ben en çok atalet kısmına takıldım dediğiniz için bunu pas geçmem mümkün değil. Sizin bu konudaki yaklaşımınız ve beklentiniz o halde nedir? Şimdi enflasyondaki atalet yeteri kadar belki dikkate alınmamış olabilir mi noktasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve aslında bu genel çerçeve, OVP'nin genel çerçevesi bu soruna ne tür bir bir ışık tutuyor veya önümüze ne tür riskler çıkartıyor bunu aşabilmek adına?
1: Bence bu OVP artık onu yansıtıyor. Yani o ataleti, o katılığı içine almış bir OVP. Ancak bu 3,5 senelik yolculuğumuzun içerisinde bence o özellikle Merkez Bankamızın bizimle paylaştığı rakamların içerisinde tam yansıtılmamıştı. Bir hata mı? Şöyle söyleyeyim. Covid sonrası dönemde sadece Türkiye'de değil, dünyada bizim enflasyonu anlamamız zorlaştı. Yani biz tarifelerin Amerika'da da enflasyona yansımasını farklı bekliyorduk. Bugün anlamıyoruz. Dolayısıyla orada bir hatadan ziyade değişen dönemin yansımaları da var diye düşünüyorum. Ama şurası bir gerçek. 2026 özelinde bence bu OVP'de 2026'yı çok iyi çalışmak lazım. Çünkü şoku yediğimiz yıl 2026. Büyüme yarım puan aşağı geliyor ama enflasyon 12 puan. Fakat Merkez Bankası 8 puan yukarı çıktı. O zaman aradaki 4-4,5'lık fark, bu katılık, beklentiler, atalet. Şimdi geliyoruz 2027'ye. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda 2027 için çıktı açığının ima ettiği büyüme yaklaşık 3,5. OVP'de gördüğümüz 4,2. Yani daha fazla büyüyeceğim diyor. Şimdi enflasyon raporları arasında çıktı açığı çelişiyor. Ne olacak? Enflasyon tahmini yukarı gelecek. 2 OVP arasında 12 puan fark var. Bütün bunlar bence enflasyonun düşündüğümüzden daha katı olduğuna işaret ediyor. Biz dezenflasyon süreci uzadı diyoruz ama bu benim bahsettiğim, takıldım dediğim nokta daha da uzun olabileceğini gösteriyor. Yani öyle hemen bir yıl içerisinde değil. Bu da bizi risklere açık yapıyor. Çok aceleci olmamak gerekiyor.
0: Hocam bu arada bugün biliyorsunuz kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o toplantı sonrasında ekonomiye dair verebileceği mesajları duymak adına belki döneceğiz. Ama gitmeden önce ben size özellikle kamu tarafıyla ya eş güdüm noktasıyla ilgili bu OVP'deki mesajları nasıl okuduğunuzu da sorayım. Çünkü para politikası tek başına yetmiyor. Mali politikalar, kamu finansmanı ve kamu harcamaları noktasında da çok fazla yine kritik vardı piyasalardan. Nedir sizin yorumunuz hocam?
1: Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumunda örneğin gıda güvencesi var. Evet. Su var, sağlık var. Bunlar enflasyonun arz yönlü kaynakları. Ben gönlümden geçen hep bu konuda da yazdığım ve konuştuğum için rahatlıkla söyleyebilirim. Eğitimi de oraya eklemek isterdim. Ben mali duruşta biraz piyasadan ayrışıyorum. Yani kamu hiç harcamasın bana doğru gelmiyor. Her kamu harcaması enflasyonist değildir. Bazı harcamalar dezenflasyonisttir. Yapısal sorunlara çözüm bulduğunuzda. Bakın biz geliyoruz, ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasılasını övüyoruz. Tarımsal çıktı çok yüksek olduğu için. Ama ondan sonra enflasyonumuzu yukarı çekiyoruz gıda fiyatları arttığı için. Demek ki burada bir kopukluk var. Bu arayı bağlayacak olan şey kamu maliyesinin çözüm bulabileceği bir şey. İşte hal sisteminin taşınmanın, pazarların iyileştirilmesi. Ben örneğin su, gıda, sağlık bunlarını anlamlı buluyorum. Kalkınma bankalarının vurgusunu anlamlı buluyorum. Ama belki de işte harcamanın kalitesi üzerinden daha detaylı konuşmamız gerekiyor.
0: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum size kıymetli katkılarınız için ve kolaylıklar diliyorum. Doktor Burcu Ünüvar konuğumuz oldu. Şimdi de Pariteryum Eğitim'e gidelim. Pariteryum Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol benimle birlikte. İsmet hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün? İyi haftalar.
2: Çok teşekkür ederim Didem. İyi haftalar diliyorum.
0: Şimdi biraz önce duydun mu bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından çıktı. Evet. Gözümüz kulağımız orada çünkü OVP'yi takip ettik pazar günü. Hemen senin başlık olarak notlarını alayım OVP'den çıkardığın önemli hususları. Ama bunun biraz da piyasalar tarafından önümüzdeki süreçte nasıl okunacağı, nasıl etki yaratabileceği ile ilgili beklentilerini de katabilirsen çok sevinirim.
2: Çok teşekkür ederim. Benim en çok dikkatimi çeken enerji maliyetleri artıyor. 71 milyar doların üzerinde bir artış söz konusu. Diğer taraftan enflasyon tarafında da %28 revize ediyor 2026, ki 2027-2029

0: ediliyor. O zaman şöyle bir şey ilişki oluyor aslında. Hem enerji maliyetlerinin artacağı, diğer taraftan enflasyonun düşürüleceği bir süreçte büyümede de %4'ün üzerinde bir hedef koyulmuş 2027-2029. O zaman hal böyle olunca biz muhtemelen ihracata dayalı büyüme modeline geçip ama diğer taraftan da cari işlemler için finansmanı için de en az 71 milyar dolar enerjiyi çevirebilmemiz lazım. Dolayısıyla burada enflasyon 2029'da nasıl %9'a gerileyecek veya 2027'de nasıl %20'ye gerilecek? Çünkü bir hizmet enflasyonu çok yapışkan kalıyor. Dolayısıyla bir miktar daha bence önümüzdeki yıllarda revizyonun devam edeceğini söyleyebiliyorum. Fakat benim en çok dikkatimi çeken cari işlemler için finansmanı için enerji dışa bağımlılık giderek artıyor.
1: Evet, aslında bu enerji tarafı hem belki de projeksiyonlar anlamında hem de dediğin gibi maliyetler anlamında biraz daha belirsizliğini koruyor. Çünkü burada bilmiyorum katılıyor musun ama sanki mevcut jeopolitik risklerin de 2026'daki keskin etkilerinden bahsediliyor ama 2027 itibariyle gündemden kalkacağı gibi bir ya da hafifleyeceği gibi bir beklenti üzerine de biraz piyasada konuşuyor. Ama burada da bir belirsizlik söz konusu. Piyasalar açısından bakma imkanın oldu mu? Mesela sanayi endeksi bugün artıda %2 ve üzeri. Herhalde OVP'de bilhassa savunma ve teknoloji ağırlıklı, yüksek teknoloji odaklı söylemler ve bu tarafların daha da geliştirileceği, biraz daha fazla kaynak aktarılacağına ilişkin belki yorumlar da etkili olmuş olabilir mi?
0: Şimdi zaten sonuçta savunma sanayi gerçekten çok güçlü gidiyor. 2026'da da çok güçlü ama işte sanayi tarafına bakalım %2,3 revize edilmiş. Yani savunma sanayine dahil edip toplam sanayi tarafına baktığımız zaman 2026 sonunda da bir revizyon var 2,3. Yani dolayısıyla savunma sanayinin yatırımı çok doğru, kuvvetli gidiyor ama kimya sanayi, otomotiv sanayi, yeşil enerji, dijital teknoloji, yapay zeka bunlara fazla yatırım bütçe tarafında yapıldığı zaman da bunun içinde bir doğrudan yabancı yatırımı çekerek bunu finanse etmemiz daha bence optimal olur diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bizim küresel şirketler yaratabilmemiz için bunları sadece devletin kaynakları yapmakta mümkün değil. Dolayısıyla savunma sanayi doğru çok iyi gidiyor ama buna bence kimya sanayinde ve özellikle biyoteknoloji, nanoteknoloji, otomotiv sanayinde daha fazla eklememiz gerekir kanaatindeyim. Ve bunu da doğrudan yabancı yatırım çekerek finansmanının daha kuvvetli olacağını düşünüyorum önümüzdeki süreçte.
1: Şimdi İsmet önümde ben de dinlerken dikkatimi çeken ve hatta kendi adıma da kaydettiğim bütçede stratejik önceliklere ilave kaynak başlıklı bir not vardı bir sunumda. Gıda arz güvenliği, maden arama, sanayi altyapısı, OSB ve KSS, savunma harcamaları, sağlık, sosyal konut ve demir yolları olarak bölünmüştüm. Ve burada önemli artışların en başında tabii savunma harcamaları geliyor. %229'luk bir ilave kaynaktan bahsediliyor. Maden arama kısmı da ilginç. Orada %139 hani arayan bulur ama aramazsan bulma imkanın yok söyleminden de bahsedebiliriz sunum esnasındaki doğru. Şimdi biraz buraya ayrılan bu ilave kaynaklar ve bütçe performansı beklentileri noktasında senin görüşünü de alalım. Sosyal konut tarafı da %150 tabii orada bir deprem etkisi de var. Yine bütçe harcamalarından bir 10 milyar daha 2027'ye sarkar azalarak da olsa dediler. Nasıl görüyorsun? Ya gıda arz güvenliği de çok önemli bir başlık. Hepsi önemli. Ama bir önceliklendirme gerekse senin aklında mesela hangisi daha öne çekilebilir?
0: Tabii ki burada şüphesiz savunma tarafı olsun, deprem konutları olsun, gıda güvenliği olsun bunların hepsini yani birbirinden öncelik sıralaması çok zor. Hepsini eklemek lazım. Son derece büyük kaynak maliyeti yaratıyor. Aslında buna ek olarak ben açısı yapay zeka. Yani sonuçta yeni nesil meslekler ortaya çıkacak. Şu anki mesleklerin %80'i 2030'da kullanılmayacak. Yeni meslekler ortaya çıkacak. Bunlar için de bence bir fon ayrılması gerekiyordu. Aynı zamanda sınırda karbon vergisiyle ilgili olarak yaklaşık 200 milyar dolar civarında da bir yatırım söz konusu. Yani bizim aslında

0: dijital ikize de ekstra bir yatırım yapmamız gerekir diye düşünüyordum. Belki buradaki nadir elementler işte maden aramaları bunlar bir miktar finanse edilebilir, destek olabilir. Keza ben buna bir de eğitim yatırımlarını yani sonuçta öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki yapay zekanın yanında eğitim teknoloji de çok önemli. Dolayısıyla hem arz güvenliği gıda tarafında savunma sanayi deprem konutları zaten şüphesiz önemli. Diğer taraftan özellikle bütün bu yatırımlara ek olarak bence eğitimde teknolojiler, dijital teknolojiler ve yapay zeka ile ilgili de bence yatırımların 2027'nin başında belki vizyonuna ekleneceğini de ifade etmek isterim.
1: Ben yapay zeka özelinde bir şey duymadım ama teknoloji ağırlıklı ve özellikle de mesleki eğitimler noktasında yine eğitime de özel olarak bir ek bütçe görmedim ama buna ilişkin çalışmaların yapılacağına dair mesaj vardı. Bir de yine kamu maliyesi başlığı altındaki 5 ana başlıkla ilgili görüşlerini hızlıca merak ediyorum, sormak istiyorum. Şimdi kamu tasarruf ve harcamalarında etkinliğin arttırılması hedeflerden biri. Vergilemede adalet etkinliğin arttırılması. Kayıt dışılıkla mücadele tarafı yine denetimlerin arttırılması. Kit yönetişim reformu ve sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği. Biraz bunları konuşurken tabii kit demişken özelleştirme ile ilgili gelen yeni bilgiler de belki konuşulmalı. Bu tarafı nasıl okumak lazım? Ne bekliyor olmamız lazım Türkiye olarak bu kamu maliyesi yaklaşımı altında?
0: Şimdi zaten kamu maliyesi başlı başına bir açık yaratıyor. Yani kabaca 60 milyar dolar açık diye finanse edersek bu da enflasyonu yaratıyor. Şimdi dolayısıyla kamunun küçülmesi gerekiyor diyoruz ama masraflar da artıyor. İşte burada belki de göze çarpan şeffaflığın artması zaten sürdürülebilir, devam edecek. Fakat burada özellikle tasarrufun kamudan daha fazla yapılabilmesi için özel sektörde çok kuvvetli olması lazım. Yani dolayısıyla biz kamuda tasarruf yaparsak da özel sektörün çok güçlü olması gerekiyor. Özellikle dijital tarafta, teknoloji tarafında ki yeşil enerji tarafında bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bizim yeşil enerji yatırımlarını yapabilmemiz için kamunun da yatırım yapması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla şöyle bir ters korelasyon yaratılıyor. Örneğin işte yaklaşık 100 trilyon dolarlık bir yatırım söz konusu 25 yıl boyunca dünyanın yeşil enerji yatırımlarına kabaca 4 trilyon dolarlık bir yatırım ayrılmalı ülkelerin toplamında. O
1: Evet.
0: zaman devlet kamu tarafında yeşil enerjiye daha fazla finansman sağlamalı. Yani biz hangi kısımlardan tasarruf yapacağız? Bu zaten kamu tarafında Maliye Bakanlığı destek veriyor. Ama bence kamunun özellikle yeşil enerjiye daha fazla para ayırması gerekiyor. Eğer ki biz bu kamuda tasarrufu daha fazla arttırırsak özel sektörde biraz önce saydığım savunma sanayi dışında kimya sanayi, otomotiv sanayi, biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilgi teknoloji gibi sektörlerde güçlü sektörleri atamazsak işte o zaman daha büyük sıkıntılar beraberinde gelir. Dolayısıyla tasarrufu da belirtirken özel sektörün teknolojik olarak ne kadar güçlü? Örneğin yüksek teknoloji ihracatı. Bizim yüksek teknoloji ihracatımızı 70-80
1: Evet.
0: milyar dolara çıkartmamız gerekir diyorum. Sözü sana veriyorum.
1: Ay çok teşekkür ediyorum. Doktor İsmet Demirkol çok sağ ol. Buraya da
0: Rica ederim.
1: bekliyorum. Tekrar her zaman
0: En
1: Paritaryum Eğitim
0: zamanda.
1: Danışmanlığı kurucusu Doktor İsmet Demirkol konuğumuz oldu. Kıymetli görüşlerini bizlerle paylaştı. Efendim kapanışa doğru sonuna geldik. Bir araya gidiyoruz. Dönüşte seans notlarında tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
4: seninle. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
14: Reklam. Kamu spotu.
15: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomik güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret, istihdam ve beşeri sermayeye, Türkiye ekonomisini her alanda daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki 3 senenin makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli programın hazırlanmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyor. Programın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara

vesile olmasını diliyorum. Aziz vatandaşlarım, bugünkü kabine toplantımızda 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 zirvesiyle sosyal konut projemizi ele aldık. Dünyanın en büyük iklim diplomasisi platformlarından biri olan COP31'e başarıyla ev sahipliği yapmak için yürüttüğümüz hazırlıklar devam ediyor. Organizasyonu toplam 1,1 milyon metrekare büyüklüğe sahip Antalya Expo alanında gerçekleştireceğiz. Bu alanı yeniliyor. Altyapıdan ulaşıma, güvenlikten konaklamaya kadar her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bu kapsamda Antalya'mızda trafiği de çok rahatlatacak bir adımı attık ve TOKİ'mizle 38 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. Tüm bunlar elbette sadece COP31 için yapılmadı. Misafirlerimiz gidecek, zirve bitecek ama bu yollar, bu yatırımlar işte Ankara'da olduğu gibi milletimize kalacak, milletimiz tarafından uzun yıllar kullanacak. Expo alanı yenilenmiş haliyle Antalya'nın yeni cazibe noktası olacak. Dolayısıyla turizmcimiz, esnafımız, vatandaşımız, Antalya'mız, yani tüm ülkemiz kazanacak. 190'dan fazla ülkenin katılacağı, 100 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği iklim zirvesini tıpkı NATO zirvesi gibi inşallah ülkemize yakışır şekilde icra edeceğiz. Bugün mütalaa ettiğimiz bir diğer konu kiralık konut projemizdir. Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayişlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. 435.683 bağımsız bölümün de yapım süreçlerini başlattık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece sadece bu kampanyayla İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Burada İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Bankanın güzeli.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: %0.01 düzeyinde eksidem. Euro TL %0.19 artıda 56.35.79'dayız. Euro dolar paritesi 1.16.28'de oradaki yükselişte %0.12 düzeyinde ve doğal olarak dolar endeksine baktığımızda 98.90'a gerilediğini görüyoruz. 99'un bir kez daha altındayız. Buradan Avrupa piyasalarına dönelim bakalım. Almanya negatif ayrışıyordu. Bu tabloda bir değişiklik yok. Almanya'daki seçimler, aşırı sağ partinin sağladığı üstünlük. Bundan sonra ne olacak? Bir koalisyon şart şüphesiz ama nasıl tesis edilecek gibi sorular. Ekonomik bazı süre gelen soruların yanına eklenince böyle bir tablo çıkıyor ortaya. %0.18'lik bir geri çekilme. Londra'da ise biraz daha yatay bir düşüş var. %0.01'lik bir kayıp var. Ancak hem Paris'te hem de İtalya'da endeksler artıda sırasıyla %0.37 ve %0.13 düzeyinde. ABD borsaları bugün Labor Day vesilesiyle kapalı. Vadelilere baktığımızda Dow Jones vadeli %0.64 geriliyor. Nasdaq vadeli artıda, burada özellikle sabah Asya seansındaki teknoloji ağırlıklı belki de primlerin etkisini görüyoruz Nasdaq tarafında. S&P 500 vadelide ise yine %0.17'lik bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. MTI ile Bitcoin ekranına baktığımızda ise Brent petrol, ABD tipi ham petrol sırasıyla %1.36 ve %1.42 düzeyinde yükselişler sergiliyorlar. Brent $97.59'te, ABD tipi ham petrol $92.78'te. Bitcoin tarafında satışlar %0.91'e işaret ediyor. Burada $79.195 seviyesinden fiyatlama olduğunu görüyoruz. Gümüş %0.47 düzeyinde artıya geçti. Saat 17'de eksideydi ve yeniden $66 üstüne çıktı. Geldi $66.5'lara. Spot altın $4.408'daydı ben yayına girdiğimde saat 17'de. Şimdi buradaki kayıplar %0.27 ile sınırlı ve $4.418'lara kadar da yükseldi spot altının fiyatı. Rakamlar böyle. Şimdi sizler için hem içeriden hem dışarıdan derlediğimiz şirket haberleriyle devam edelim. İlk olarak Akfen Elektrik diyeceğiz. Akfen Elektrik, Gelinkaya depolamalı GES projesi için üretim lisansı aldı. Genilaç, Neo Avra'nın %41.79'unu temsil eden payları devralarak şirketteki payını %76.94'e yükseltti. Dışarıya geçiyoruz. Jaguar Land Rover yeniden yapılanma kapsamında 4000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Bir başka işten çıkarma planı haberi daha. Volkswagen'e geçiyoruz şimdi. Osnabrück fabrikasının savunma sanayi üretimine dönüşümü için ön anlaşma sağladı. Almanya'da biliyorsunuz zaten savunma sanayine ilişkin büyük bir yatırım paketi de açıklanmıştı. Şimdi Volkswagen'in de fabrikalarından bir tanesinin bu yönde bir üretime dönüşümü için bir ön anlaşma sağlandı. Haberi önemli. Ve son olarak da Uber ilk Euro tahvil ihracı öncesinde yatırımcılarla görüşüyor. Bu da özellikle şirket finansmanı sağlama noktasında aslında izlediğimiz trendin bir parçası, bir örneği Uber nezdinde diyebiliriz zannediyorum. Haberlerde böyle. Şimdi araştırma masasından bugün bizi Bloomberg HT finans şefi Bekir Gürdamar şereflendiriyor. Kendisi geldi stüdyoda yerini aldı. Hadi daha fazla bekletmeyelim şefimizi, buyurun.

0: Evet, Bekir Gürdamar'la birlikteyiz bugün. Bekir, evet. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın hocam. Şefim, nasılsın?
1: Çok iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Mehmet'i tatile yolladık.
1: Biraz dinlensin.
0: Biraz dinlensin.
1: Yoruldu. Özellikle bilanço döneminde oldukça yoruldu.
0: Çok doğru. Ve tabii biz de seninle bir hafta burada birlikteyiz. Bu da bizim için bir farklılık, bir keyif.
1: Kesinlikle.
0: En azından kendi adıma öyle söyleyebilirim.
1: Benim açımdan da çok keyifli seninle yayın yapmak.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi ya, o kadar çok başlığımız var ki OVP'yi karşıladık zaten pazar günü. Birçok evet. başlık var tabii orada konuştuğumuz ama biraz sermaye piyasaları cephesinden neler içeriyordu OVP diye bir üstünden geçmekte fayda var. İstiyorsan hızlı hızlı buna bakalım. Ondan sonra da bir piyasalara ilişkin yorum alayım. Hazır sermaye piyasalarına yönelik hedeflerden bahsediyorken sen.
1: Şimdi orta vadeli programında şöyle sermaye piyasalarıyla ilgili bölümleri biz tabii toparladık. Ama bugün aslında Borsa İstanbul'u pozitif etkileyen de içinde oldukça böyle önemli maddeler, önemli hedefler var. Bunlar
0: bu
1: ne?
0: Sanayi tarafı örneğin savunmaydı.
1: Kesinlikle evet. Bazı sektörlere yapılacak işte teşviklerin, ayrılan bütçenin %150'lere, %200'lere varan oranda artırılması. Borsa İstanbul'da
0: savunma sanayi %229.
1: Evet, yani ilaç tarafı öyle, sağlık tabii. tarafı öyle, demir yolu öyle. Dolayısıyla bunları baktığımız zaman şimdi Borsa İstanbul'daki bugün de işlemlere bakıyoruz. Son
0: Gel
1: bir
0: hatta
1: ayda.
0: Ona bakalım ya.
1: Evet, son
0: Bekir.
1: Bir ayda mesela bankacılık hisseleri pozitif ayrışırken bugün evet. tersine sanayi hisselerinin oldukça uzun zamandır sakin seyreden şişecam gibi hisse senetlerinde bile ciddi alımlar. Sasa'da, Sasa evet. tavan oldu mesela.
0: Yani, bak burada da şimdi ekrana da yansıtıyoruz.
1: Evet.
0: Puansal katkılar olarak da Aselsan, Tüpraş ilk sıradalar, Sasa, Şişecam, Ereğli Demir Çelik gibi hisseler öne çıkmış durumda.
1: Evet, yani Tüpraş'ı tabii ayrı düşünmek lazım. O petrol fiyatlarındaki yükselişten destek buluyor. Sağ tarafta yani negatif tarafa baktığımızda mesela Türk Hava Yolları yani ulaştırma sektörü de yine petrol fiyatlarındaki yükselişten nedeniyle sıcak çatışma nedeniyle negatif seyrediyor. Ancak Halkbank mesela çok ciddi bir yükseliş kaydetmişti. Halkbank'ın geçen
0: Kaç
1: haftaki yükselişi %18. Haftalık bazda %18. Bir önceki hafta da %35 yükselmişti. Yani iki haftada %50'nin üzerinde %60'a yakın bir değer kazancı vardı. Dolayısıyla oradaki satışı kar satışı olarak görmek lazım. Sabah da açılışta biz konuşurken Halkbank'ı özellikle ikincil halka arz öncesinde belli bir iskontonun evet. olması kaçınılmaz. Dolayısıyla evet. bireysel yatırımcının trade ederken bunda dikkat etmesi lazım. Uzun vadeli yatırımcılar açısından bir sıkıntı yok zaten diye konuşmuştuk. İşte sektörlere bakıyoruz, sanayi tarafındaki hisselere bakıyoruz. Uzun zamandır sessiz olan hisselerdeki hareketle birlikte bu OVP etkisi olduğunu
0: şüphesiz
1: söyleyebiliriz yani. Evet. Bunun dışında sermaye piyasaları tarafında evet. önemli açıklamalar var. Belli takvimler var. Buradan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü fon rehberinde yapılan düzenlemeler sonrasında sanki aracı kurumlarla ilgili de hem sermaye yeterlilikleri, yükümlülükleri, hem işlemlerin limitleri ve nasıl yönleneceğini, bundan sonraki çerçeve nasıl olacak bununla ilgili bir çalışma yapılacağı, ikinci çeyreğe kadar da bu çalışmanın tamamlanacağı ifade ediliyor. Bu oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Fon rehberi tarafında işte gerçekten çok geniş kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Bu orası o kadar geniş çaplı olmayabilir ama belli eksiklikler var. Onları tamamlamak adına olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yatırımcı risk merkezi. Yatırımcı risk merkezi neden önemli? Burada sistemik risk olarak ortaya çıkabilecek riskleri önceden tespit edip bunları raporlayıp olası riskleri daha gerçekleşmeden önümüze koyabilecek, özellikle regülatörlerin önüne koyabilecek bir merkez olacak bu. Burada yatırımcı risk takip sisteminden gelen verilerle bu ciddi bir şekilde stres testlerinin yapılacağını anlıyoruz. Bununla ilgili hızlı bir erken uyarı mekanizması kurulması bizim sektör açısından oldukça önemli. Çünkü biz son 6 aydır, 7 aydır Didem, Borsa İstanbul'da, fon piyasasında, hatta para piyasası fonlarında bile sistemik risk olup olamayacağını, böyle bir riskin gündeme geldiğini konuşuyoruz. Hepimizin korkusu oydu. Yani sonuçta belli riskler olur ama sistemik risk oluşacak kadar, büyüyene kadar herhangi bir şey yapılmazsa bu asıl risk ondan tabii sonra başlıyor. Dolayısıyla bunun oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yani şimdi yatırımcı risk merkezi, tabii bunun detaylarını da görmek lazım. Ne yapacak bu yatırımcı risk merkezi? Takip edecek risk alanlarını, önden uyarı sistemi geliştirecek belki ama nasıl önlem alacak? Yani aslında bunlar da kurumların ve fonların iş yapma biçimlerini daha doğru set etme ve denetlemeden geçmiyor mu?
1: Hani... Evet. Yani şöyle, bunu daha böyle üst şeyde düşünmek. Yoksa o dediğin zaten elimizde
0: olması
1: gereken bir şey. Evet. Onun için gerekli yasalar da var elimizde zaten.
0: Ya ama ona rağmen
1: ayrıca bir düzenleme yapmaya
0: yaşıyoruz.
1: Gerek yok. Önemli olan işte bu hafta mesela dergiye bunu yazmıştım ben. Düzenleme, fonlara fren, tamam. Yani bir orada bir sert frene basıldı, tamam. Evet. Ama denetleme konusunda daha proaktif olunmalı. Cezalar konusunda daha proaktif olunmalı. Evet. Ve endeks kriterleri, endekse giren çıkan hisse senetleri tarafında da daha belki de subjektif olarak bile böyle değerlendirme tabi tutulmalı. Aksi takdirde kuralları koyarsınız. Yani bunların uygulamasına yönelik çok ciddi bir mekanizma ortaya koymazsanız bir anlamı olmuyor.
0: Evet.
1: Ama bu mekanizmamız var yani. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği, düzenlemeleri bunun için yeterli. Sadece daha proaktif. Yani ben mesela bir anekdot anlatayım. Biz Borsa İstanbul tarafında, sen de işin o tarafında da çalıştın geçmişte, ben de çalıştım. Şimdi hisse senedinin alış ya da satış kademeleri vardır.
0: Tabii.
1: Yani portföyün biraz daha iyi görünsün diye kapanışta böyle 2-3 lotla yukarıdan tabii satıştan alım yaparsınız ki işte kapanış satış fiyatından olsun portföy. Ya bunu 2 gün, 3 gün aynı hesaptan yapsanız Borsa İstanbul müfettişleri telefon açar.
0: Aynen öyle.
1: Siz ne yapıyorsunuz?
0: Tabii.
1: Yani burada bu ceza bile verebilirdi. Dolayısıyla bunu asla yapmayın, izin vermiyoruz da. Yani şimdiki durumda oradan şimdi yani kapanış öncesinde devre kesiciler çalışıyor. Kapanış seansında tavana kadar
0: ya
1: alımlar yapılabiliyor.
0: Ben son 30 saniye içerisinde negatif puansal etki yaratan birinci şirketin pozitif puansal katkı yaratan birinci şirketle yer değiştirdiğini görüyorum.
1: Ve bunu sadece bir gün, 2 gün değil yani
0: elbette,
1: çok sık görüyoruz.
0: Neredeyse
1: yani
0: her gün öyle bir şey görüyoruz. Dolayısıyla dediğin çok doğru. Yani sen de ben de sektörde bulunduğumuz dönemde bu tip hareketler, bu tip adımlar 2-3 beklemezdi bile yani.
1: Evet.
0: Hemen yazılar gelirdi. Hemen savunma istenirdi.
1: Aynen,
0: hemen
1: aynen
0: açıklama istenirdi.
1: Ya, dolayısıyla elimizde yani bunları engelleyecek, denetleyecek mekanizmalar var. Bunların ama hızlı bir şekilde tekrar
0: lazım
1: işler hale gelmesi lazım.
0: Aynen,
1: belli ki
0: öyle
1: burada işlemesinde bir problem var. Bu problemin, bu tıkanıklığın giderilmesi ve işler hale gelmesi gerekiyor tekrar.
0: Peki, şimdi pay piyasası takas süreleri yine senle benim alışık olduğumuz T+2 gidiyor, evet, T+1'e evet mi geliyor?
1: Gitsin artık yani teknolojinin
0: sıkıldık
1: bu kadar ilerlediği bir dönemde.
0: T+2'ye ne gerek
1: yani
0: kaldı artık?
1: Yani artık gerek yok yani gerçekten kripto tarafında tabii artık böyle günübirlik değil saatlik
0: anlık
1: işlemler oluyor, anlık
0: tabii
1: işler oluyor. Dolayısıyla artık T+1'e geçme zamanı geliyor. Avrupa ile uyumlu bir şekilde yürütüyor Borsa İstanbul bunu. Doğru bir şekilde.
0: Tabii.
1: Çünkü gerçekten oraya çok entegre bir piyasamız var. Avrupa'da ne olmuştu? 11 Ekim 2027 kesin geçiş tarihi takvimi koymuşlardı. Biz de bu sene Ocak ayında çalışmalar başladı. Testler yapılıyor. Ağustos ayından itibaren de artık prova düzeyine geldi bu testler. Yani aracı kurumlar borsa kapandıktan sonra ayrı bir pencerede sanki işte gerçekten işlem yapıyormuş gibi sanal ortamda işlem yapıp T+1'de işlemlerin takasını gerçekleştiriyorlar. Bu konular tamamen halledildikten sonra bunun T+1'e geçmek için 2027 muhtemelen Ocak Şubat aylarında bunun çok daha net bir şekilde takvimi belli olur.
0: Bir de bu pazar sınıflandırma yani ölçütleri
1: benim
0: var
1: en önemsediğim madde bu
0: tabii
1: oldu. Şöyle işte bu endeks kriterlerinden bahsediyoruz. Pazarlardan bahsediyoruz. Pazarlar nedir? Borsa İstanbul'da yıldız pazar var, tabii, ana pazar var, alt pazar var. İşlem yapabilme kabiliyetini belirleyen pazarlar bunlar. Yani yıldız pazarda işte her türlü kredili işleme uygun olur. Ana pazarda belli oranda bunları teminat gösterme olur. Alt pazarda olmaz vesaire. Bu tip farklılıklar var. Bunları daha böyle belirgin hale getirecek, daha spesifik hale getirecek bir çalışma olduğunu anlıyoruz. Bu aynı zamanda endeks kriterleri içinde uygulanacak bir gelişme olabileceğini tahmin ediyoruz.
0: Yani
1: bu sadece
0: mesela BIST 30'a giriş çıkış gibi. Evet. Şimdi o önemli çünkü geçen hafta bu ilk paylaşıldığında ki sen haberi ilk olarak paylaşmıştın. Evet. Biz de bekleyişe geçmiştik. Ama BIST 30 mesela muaf görünüyordu. Evet. Fakat BIST 30'un içine giren, çıkan hisselerin kriterlerinin de tekrar gözden geçirilmesi kesinlikle gerektiği konusunda bir kanaat vardı. Ve bunu da biz de burada konuşuyorduk. Buna yönelik olarak evet, da bir şey bekliyorsun.
1: Bekliyoruz. Bu maddenin de ona işaret ettiğini tahmin ediyoruz, umut ediyoruz diyelim. Evet. Olur mu? Detaylar nedir? Bunları zamanla öğreneceğiz. Borsa İstanbul'da Sermaye Piyasası Kurulu'yla görüşerek bunların detaylarını haberleştirmeye çalışacağız. Ama şu anda elimizde başka bir detay yok.
0: Şimdi bunları böyle bir bütün olarak düşündüğümüzde MSCI'ın uyarıları tamamlanmış, temizlenmiş gibi oluyor mu?
1: Yani aslında fon rehberi ve son o fiili dolaşımla ilgili, daha önce fiili dolaşımla ilgili yapılan düzenleme MSCI'yi büyük ölçüde rahatlatmıştır. Ancak burada bir ama, bir parantez açmak lazım. Yine dönüyoruz endeks kriterleri. Bu endekse girip çıkan hisse senetlerinin hem fiili dolaşımı hem manipülatif işlemler yol açabilecek kadar belli grupların hisse senedini toplamasıyla koordineli işlem diyoruz işte. Yani sadece bir kişinin yaptığı değil, yani 4-5 kurumun, fonun bir arada yaptığı işlemlerin olup olmadığını, bunların çok ciddi denetlenmesi ve bunlara izin verilmemesi gerekiyor. Eğer bu böyle bir durumda da endeksin içine alınmaması gerekiyor. BIST 30'a da BIST 100'e de bu işte bütün sektörün beklediği
0: herhalde
1: şu anda bu.
0: Herhalde bir eksik, bir eksik gri alan şimdilik evet, o. Onun da ama nasıl doldurulacağını
1: tarafında,
0: bakacağız.
1: Teori tarafında gerçekten artık MSCI'nin uyarılarını, FTSE'nin uyarılarını tamamen karşılayacak düzenlemeler yapıldığını söyleyebiliriz.
0: Peki, son bir dakikam var. Stopaj.
1: Stopaj evet. Yani bunun da ilk haberini biz yapmıştık. Maliyenin çalışmasından bahsetmiştik. Aynı beklendiği gibi geçtiğini söyleyebiliriz. Burada dikkat edilme, yani anlaşılması gereken, yanlış anlaşılmasının önüne geçmek için bireysel yatırımcı için hiçbir değişiklik yok. Senin benim zaten stopajımız oldukça yüksek. %17,5 stopaj ödüyoruz. Evet, bunu hiçbir
0: fonlar,
1: yerde
0: para piyasası fonlarında kurumlar için
1: evet,
0: sıfırdı stopaj. Şimdi o %10'a.
1: Yabancı ve yerli kurumsallarda evet, stopaj sıfırdı, %10 oldu. Yerli kurumsal için durum farklı. Neden farklı? Onlar stopaj sıfırdı ama vergi beyannamesinde tabii bildirip elde ettikleri gelirin vergisini ödüyorlardı. Bunlar yine ödenecek. Stopaj önce %10 kesilecek. Beyanname verirken ödedikleri vergiyi, stopajı oradan düşecekler. Ama yabancı kurumsal %10 nihai vergi sadece onlara geldi diyebiliriz.
0: Bekir Gürdamar, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Yarın görüşürüz. Aynı saatte ben gidiyorum müsaadenle. Şimdi borsayı kapatmaya. Buyurunuz. Bakalım.

0: Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 günü %0.99, neredeyse %1'lik bir yükselişle 14.151 puandan noktalıyor. İşlem hacmi 175 milyarla sınırlı. Bugün %8 civarında altında. Geçtiğimiz cuma günkü işlemlere bakıldığında 14.000 ile 14.169 puan seviyesi arasında nispeten aslında dar bir aralıkta diyebileceğimiz bir seyir vardı ama genel hatlarıyla yukarı yönlüydü. Detayları konuşacağız, beklentileri soracağız. Bu hafta kritik ve önemli bir hafta. Hemen gidelim şimdi Philip Capital'a. Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı bizimle birlikte. Sadrettin, hoş geldin. İyi haftalar. Nasılsın?
1: Çok teşekkürler Didem. İyi haftalar. İyiyim. Sen de iyisin umarım.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet, yani OVP'yi aldık. Borsamız sevdi. Güzel bir başlangıç yaptık haftaya. İstersen bir burayı yorumla. Peşinden de bu hafta kritik dedik. Tabii Merkez Bankamızın faiz kararı da var işin içinde. Amerika'da veriler var, enflasyon gibi, ECB var. Ama nasıl bir beklentin var senin bugünden sonra bu haftanın geri kalan kısmı için?
1: Didem, bence hani OVP tarafından başlayacak olursak bence piyasa hani okuduğum yorumlarda da şöyle bir izlenim edindim. Sanki piyasadaki genel beklentiye daha yakın bir OVP çıkmış gibi görünüyor. Bunu sadece 2026 için söylemiyorum, 2027 için de söylüyorum. Mesela en basitinden şöyle söyleyeyim. Bizim 2027 yılı için enflasyon tahminimiz %23-25 bandındaydı. Beklenti, daha doğrusu OVP'deki beklenti demeyelim, OVP'deki rakam %21'ler seviyesinde. Evet, bir farklılık var mı? Var. Ama en azından piyasaya daha fazla yakınlayan bir OVP görüyor gibiyiz. Onu söylemek lazım. Büyüme tarafından baktığımızda %4'ün üzerinde bir büyüme beklentisi var ki bence çok da normal diye düşünüyorum. Özellikle hani 2028'de seçimler olacağı varsayımı altında, hani 2027'de biraz daha ekonominin hareketleniyor olması çok da anormal bir durum değil diye düşünüyorum. Kaldı ki bir de bunun yanına Avrupa tarafındaki PMI ve verilerindeki toparlanma ve oradan olası bir şekilde destek bulabilecek bir ekonomik aktiviteden de bahsetmek mümkün. Bugün piyasa OVP'yi mi satın aldı diye sorarsan ise buna tam net olarak cevap veremiyorum. Evet, OVP'nin de bir katkısı olabilir ama hani sanki bence burada biraz daha farklı sahipler de çalışıyor diye düşünüyorum. Bu sahiplerden bir tanesi de muhtemelen daha likit hisse senedi tarafına bir kayma çabası, bu fonlardaki dengelenmenin sonucu, daha doğrusu dengelenme ihtiyacı diyelim ona. Sebebiyle daha likit hisselere ve mesela baktığımızda şişede, sasada, endeksin eski bizim zamanlar kağıtlarında daha fazla hareketlilik olduğu göze çarpıyor. Bu benim dikkatimi çekenlerden. Diğer bir konu, sen de bahsettin, işlem hacmi tarafı. Orası 175 milyar. Hani 200 olsaydı daha böyle mutlu olunabilirdi diye düşünüyorum. Biraz zayıf geldi bana açık konuşmak gerekirse. Ama burada da tavan ve taban olan hisselerdeki işlem adedi azlığından kaynaklanan da bir kayıplar olabilir diye düşünüyorum. Hani enseyi de çok karartmayalım hacim cephesinden. O nedenle benim düşüncem hani Merkez Bankası'na doğru giderken Perşembe'ye ve büyük ihtimalle de hani herhangi bir değişikliğin olmayacağı, daha ziyade sözlü yönlendirmeyi takip edeceğimiz bir dönemde hani piyasa bardağı dolu tarafından bakmayı tercih ediyor şeklinde yorumluyorum. Hani günün diğer tarafında neler var dersen, hani petrol fiyatlarındaki bu hareketlilik dikkat çekici. 96 dolar seviyesinde ki İran Amerika arasındaki gerginlik devam ediyor. Keza doğalgaz fiyatları yüksek seyrini korumaya devam ediyor. Bunlar da

0: hani risk hanesine yazılacak hususlar. Ama bugün özeline baktığımızda dediğim gibi piyasa biraz daha pozitif taraftan bakmayı tercih etti diye yorumluyorum.
1: Sadrettin, çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hafta boyunca
0: Çok
1: tekrar görüşmek
0: teşekkürler.
1: üzere. Çok mersi.
0: Görüşmek üzere, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler. Seans notlarının da sonuna geldik. Bir araya gidiyoruz. Sonrasında günden kalanlarda tekrar buluşmak üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Textivisionist.com.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
13: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam.
15: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
16: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
13: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi bankkart mobil ve bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: Parafpara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafpara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
8: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
9: %0.35 düşerek 4414 dolarda. Gümüş ise 66 doların üstüne yeniden çıktı. %0.20'lik bir yükseliş. 66 dolar 33 sentten fiyatlanıyor bu dakikalarda. Şimdi hem bugüne ilişkin bir değerlendirme hem de haftanın geri kalan kısmına ilişkin bir yorum almak üzere Kuzey Menkul Değerleri'ne gidiyoruz. Araştırma analisti İbrahim Şişman telefon attığımızda. İbrahim hoş geldin yayınımıza. İyi haftalar diliyorum öncelikle hepinize. Ve hemen söz sana bırakmak istiyorum. Bugün hem OVP hem elbette piyasada münferit hisse bazlı fiyatlamalar nasıl okundu? Hem de haftanın geri kalan kısmında neler bekliyor bizi?
10: Evet, aslında senin de ifade ettiğin gibi oldukça yoğun bir makro gündemi de takip ediyoruz. Gerek geçen hafta Ağustos ayına dair aldığımız verilerin ışığında enflasyon verisi başta olmak üzere gerekse Eylül ayına dair öncü göstergeleri de burada takip etmiştik. Aslında ekonomi tarafında ılımlı bir burada toparlanma olduğunu görüyoruz. Beklentilerin hafif altında gelen enflasyon verisi sonrasında OVP'nin de piyasa beklentilerine çok yakınsadığını, özellikle 2027 yılı için burada TÜFE tarafında %21'lik bir beklenti ve asıl piyasanın bugüne destek verecek unsurlarına baktığımızda büyüme tarafındaki iyimser tahmindi aslında. Bununla beraber tabii sosyal konut projesinin hayata geçecek olması ve Mart itibariyle burada biraz daha aslında konut enflasyonuna da aşağı yönlü çekici bir etkisi olacağı için bu programı destekleyici başlıklar arasında sayabiliriz. Tabii savunma sanayisi yatırım harcamaları kamu tarafında özellikle %200'ün üzerinde bir artacak olması o sektör özelinde biraz daha piyasa tarafından satın alındığını görsek de aslında piyasaların birazcık daha yakın vadede yakından takip ettiği gerek ABD-İran hattı gerekse Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmeleri de aslında ılımlı fiyatladığında görüyoruz. Özellikle Rusya tarafında operasyon olan şirketlerde bir miktar alımların arttığını takip etmekle beraber İran cephesinde de Humman tarafında aslında bir anlaşma da süreci bekleniyor. Bununla beraber her ne kadar Brent petrol fiyatları an itibariyle 96-97 dolar seviyesinde olsa da tekrardan aslında burada bir ılımlı noktaya geçmeyi de piyasalar bekliyor. Tabii bu haftanın en önemli başlığı elbette ki Merkez Bankası'nın kararı olacak. karar günü geldiğinde tabii ki piyasaların koşulları nasıl olacak, buna bağlı olarak da aslında bir sözlü yönlendirme bekliyoruz. Piyasa geneli Eylül ayında bir faiz değişimi beklememekle beraber biz de bu görüşe katılıyoruz. Ancak yılbaşından beri neredeyse sıfır getiri sunan bankacılık endeksinde bir miktar daha haftanın geri kalanında ön plana çıkmasını bekliyoruz. Tabii yoğun bir fon yönetmenliği yayınlandı. Burada uyum süreci devam etmesiyle beraber aslında daha likit varlıklara yönelik de biraz piyasanın eğiliminin arttığını ve sanayi şirketlerinin de ön plana çıktığını da ifade edebiliriz.
9: Çok teşekkür ediyorum İbrahim, paylaştığım bu değerlendirmeler için. Hepinize selamlar, sevgiler, Kuzey Menkul Değerler'de diyelim ve stüdyoya dönelim. Her pazartesi olduğu gibi ekonomist Vedat Özdan'la birlikteyiz bugün de. Hoş geldiniz Vedat Bey, nasılsınız?
11: Hoş bulduk, iyiyim, teşekkür ederim.
9: İyi haftalar olsun.
11: İyi haftalar.
9: OVP diyeceğiz. OVP sizin de çok yakından zaten bildiğiniz. Hatta biraz da paylaşmanızı istiyorum. Yani şimdi OVP diyoruz, orta vadeli plan nedir, ne değildir, 3 yıllık bir perspektif sunuyor, bu genel bir çerçeve aslında ama bunun içinde ne olmalı, ne olmamalı gibi de hep bizim tartıştığımız, belki çok da bildiğimizden de belki bahsetmenin doğru olmadığı bir şey, çünkü zaman içinde evriliyor ya her şey. Hem içeriye geçmeden önce biraz OVP'ye nasıl bakıyor olmamız lazım, nasıl değerlendiriyor olmamız lazım?
11: Şimdi bu bizim 21. OVP'miz. 2005 yılında 2006-2008 dönemi için ilk OVP hazırlandı. Ondan önce bu kamu mali yönetim ve kontrol kanunu vardı. O kanunun yazılması aşamasında ben de bakanlıktaydım ve emeğim de oldu. Ondan önce de bir Avrupa Birliği'nin 24 numaralı chapter'ı vardı, mali kontrol. Hmm. Onun müzakeresini de Avrupa Birliği'yle ben yapıyordum, AB ve Dış İlişkiler Başkanı olarak. Orada biz bir policy paper yazdık. Onun üzerine hani neler yapacağımızı tabii davet ettik. O kanun onun üzerine yazıldı ve çıktı. Ondan sonra orta vadeli programda o kanuna dayanıyor. 2002-2003.
9: 2002-2003.
11: Ama kanun daha geç çıktı tabii da. Şey,
9: tam işte bizim Avrupa Birliği üyeliğini görüştüğümüz, onu bir çıpa olarak değerlendirdiğimiz yıllar.
11: Evet, adaylığımızın şey olduktan sonra zaten müzakereler hızlanmıştı. Dolayısıyla bu orta vadeli program bizde eskiden biliyorsunuz DPT varken 5 yıllık kalkınma planları ve yıllık yatırım programları olurdu. Bunlar kamu için bağlayıcı, önemli ölçüde bağlayıcı, özel sektör için de yol gösterici belgelerdi. Sonra Avrupa Birliği hani bizi üyeliği hazırlayacağı için para veriyor sürekli. Hani ben vergi mükelleflerine hesap vermek zorundayım. Dolayısıyla benim verdiğim parayla sizi Maastricht kriterleri ve Kopenhag ekonomik kriterleri doğrultusunda ne kadar ilerleme kaydettiğinizi, verdiğim parayla bu amaçlar doğrultusunda harcama yaptığınızı bilmem lazım dedi. Onun için bana çok yıllı bir perspektif, mali perspektif sunun dedi. Ve bütçeleriniz de ona dayansın dedi. Onun üzerine OVP çıktı 3 yıllık. İşte her yıl yenilenen bir belge. Söylediğim gibi 21.si bu sene çıktı.
9: Başlangıcında benim de burada emeğim varı ben anlıyorum. O yıllarda özellikle o müzakerelerde de fiilen zaten siz yürüttünüz.
11: Evet, yani kamu mali yönetim ve kontrol kanunun yazımında

da emeğim çok bakanlıkta yani bir ekip yazıyor. Yani BÜMKO vardı eskiden, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Sonra işte Kalkınma Bakanlığı kuruldu. 2011'de Sayın Cevdet Akçay ilk bakan oldu. Eskiden DPT vardı. Sonra 2018'de de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçin.

0: Değerlendirme ve Bakanlar Kurulu'na rapor etme görevi Kalkınma Bakanlığı'ndaydı. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince 2018'de Kalkınma Bakanlığı da kaldırıldı. Bakanlık sayısı 16'ya düştü falan. Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı'ndaki Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve DPT'den gelme eski birimler Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı'na bağlandı. Kalkınma Bakanlığı'nın diğer birimleri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlandı. Şimdi işi öyle şeye götürüyor bir... Cumhurbaşkanlığı. Evet. Yani Cevdet Akçay Bey Kalkınma Bakanlığı döneminden bu yana bu orta vadeli programı çok iyi bir şekilde izleyen, hazırlatan, gözeten, bilen birisi olarak dün de gayet güzel bir sunum yaptı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu sunumu yaptı. Biz de yakından takip ettik. Şimdi bu kadar tarihçesini bilen, içinde bulunmuş biri olarak 21. Orta Vadeli Planı programı nasıl değerlendirdiniz öncelikle?
0: Şimdi tabii büyüme, cari açık, enflasyon... Başka şey ne bileyim ben reformlar, para politikası, hani Merkez Bankası'nın faiz indirimi, seçim ekonomisi, bu perspektifler içerisinde ben okuma yaptım. Büyüme ile ilgili gördüğüm şey şu, %3.3'e inmiş, 3.8'di 2026 büyüme hedefi, 3.3'e inmiş. Biz 2026 ilk çeyrekte %2,5 büyüdük. İkinci çeyrekte 2.3 büyüdük. Yani ortalaması 2.4. 3.3'ten 2.4'ü çıkardığımız zaman 0.9. 0.9'u 3.3'e eklediğimiz zaman %4.2 yapıyor. Yani 3. ve 4. çeyrek ortalamasının büyüme %4.2 olması lazım ki %3.3 ile orta vadeli program hedefi bu yıl itibariyle tutsun. Yani biraz zor görünüyor o çerçevede. Zaten 3. çeyreğin içerisindeyiz. Ben geçen hafta çeyreğin son günü 31 Ağustos şimdi iki defa söylemişim. Dalgınlığa gelmiş. Zaten 3. çeyreğin
1: bazen
0: son...
1: dikkat dağılabiliyor. Evet, evet, çok normal sorun.
0: Bu çeyrek yani böyle bir %4.2'lik bir büyüme görünmüyor ufukta. Evet. Dolayısıyla son çeyrekte muhtemelen işte gevşeme anlamına geliyor. Bu yani ortalaman %4.2'ye çıkması için biraz %5'leri son çeyrekte aşmamız lazım ki hedefe ulaşabilelim.
1: Enflasyon tarafını nasıl buldunuz? Peki biraz daha piyasaya yakınsayan bir enflasyon hedefi olması olumlu karşılandı ama.
0: Evet yani şeyde de %28.4 Merkez Bankası 28'e çıkarmıştı. Tabii öncekine kıyasla 12.4 puanlık bir revizyon var 2026 için. Gelecek yılı da 21'e çıkarmış. Orada da 12 puanlık bir yukarıya revizyon var. Bunlar piyasa katılımcıları anketindeki enflasyon beklentilerine biraz uygun. Dolayısıyla daha gerçekçi rakamlar diye konuşabiliriz. Hem bu yıl hem de gelecek yıl itibariyle. Ama tabii piyasanın enflasyon beklentisine o kadar da yakın değil. Bunu da söyleyebilirim. Enflasyonun şey olabilmesi için tabii
1: ne olabilmesi için Vedat Bey?
0: Enflasyonun hedefe ulaşabilmesi için hedef enflasyonu tutturabilmemiz için yani çok fazla son çeyrekte açılma olmaması lazım. Hı hı. Yani büyüme %5'e yakın bir büyüme ile %28.4 enflasyona ulaşmak yıl sonu için zor. Piyasa katılımcıları anketinde %29.1. Bu da böyle. Cari açıkla ilgili.
1: Cari açığa geçmeden önce enflasyon tarafında atalet vurgusu da var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in. Onunla evet. ilgili bir değerlendirme alırım size.
0: Yani biraz tabii enerji fiyatları, taşıma maliyetleri onlar yüksek. Hizmet enflasyonunda katılık var. Enflasyonla ilgili de biraz ekonomi tüm sektörlerde bu biraz sıkılaşmadan yoruldu. Yaklaşık 3 yıl 1 ay oldu. Geçen hafta da söylemiştim. Hani enflasyonda halen %30, %31.50'deyiz.

0: Yani büyüme de 3 yıldır potansiyel büyümenin altında büyüyoruz. Önümüzdeki 3 yılda potansiyel büyüme oranımız %4,7, onun altında büyüyeceğiz. Yani gelecek sene %4,2'ye revize edildi. %4,3'ten öbürü de 5'ten 4,6'ya revize edildi. Yani biraz potansiyel büyümenin altında kalacağımız için yani büyük bir refah artışı öngören bir orta vadeli program değil. Biz seçimle ilgili de hani gevşeme, sert bir gevşeme öngörülmüyor. Baskın bir seçim ihtimali okuyamadık. Ama biraz tabii şeyin bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı bu yıl itibariyle 3,5'ten 3,1'e indirilmişti. Zaten o para politikasında biraz alan da açıyor. O şekilde de yorumlandı. Ama gelecek sene %3,5'a tekrar çıkıyor. Bunlar hani biraz cari transferler, personel giderlerinde artış var. Sanki biraz Ocak ayında asgari ücret, memur ve emekli maaşları biraz daha cömertçe artırılacak gibi görünüyor. Özelleştirme gelirleriyle ilgili de enteresan bilgiler var. Yaklaşık 490 milyar liralık bir özelleştirme geliri öngörülmüş. Tabii bu 3 yıl içerisinde. Herhalde bunun bir kısmı 2027'de tahsil edecek diye tahmin ediyorum. Oralardan biraz özelleştirme kaldırıcı kullanılarak çok fazla enflasyona yol açmadan maliye politikasında çok çok çok fazla gevşetmeden para politikası zaten
1: Evet.
0: gevşecek diye öngörüyorum. Oradan biraz transferi hani refah devleti perspektifiyle seçime de politik olarak hazırlayacağı için oralardan biraz daha cömert bir devlet maliye politikası göreceğiz.
1: Şimdi gelelim öbür tarafa, cari açık beklentisi. Özellikle tabii bunu sanayicilerin de ihracatçıların da bilhassa bazı sorunları ki Cevdet Yılmaz paydaşlarla konuştuk, sektör temsilcileriyle konuştuk. Onlardan da aldığımız geri bildirimleri de bu çalışmanın içine kattık diyerek paylaşmıştı. Yani büyük resimde bazı adımlar atılacağını zaten duyurdu ama bir de sektör spesifik olarak çalışmalar olacağını ve onlara yönelik olarak biraz daha fazla belki kaynakların aktarılacağından da bahsetti. Bu boyutuyla da yine sizden bir değerlendirme almak istiyorum. Sonra da biraz reformlar tarafıyla ilgili konuşuruz.
0: Yani benim gördüğüm kadarıyla küresel ekonomiyle ilgili değerlendirmeler çok böyle programa destek olacak şekilde revize edilmedi. Aşağıya revize edilmiş. Yani enflasyon yukarıya, emtia fiyatları yukarıya, enerji fiyatlarında tamam bir miktar petrol varili aşağıya doğru revize edilmiş. Ama aşağıya doğru muydu revizyon? Neyse orayı bir yapayım, silmiş olayım konuşmamda. Ama büyüme aşağıya doğru revize edilmiş. Dolayısıyla biz zaten bu yıl hani 3,8'den 3,3'e aşağıya doğru revizyona biraz küresel talep koşulları, biraz Hürmüz Boğazı problemleri, biraz da kendi programın sıkı finansal koşulları perspektifiyle açıklıyoruz. Yani 2027 yılı için bu büyüme hedeflerine ulaşabilmek için hem Merkez Bankası'nın gevşemesi lazım, hem dış talep koşullarının iyileşmesi lazım, hem Avrupa Birliği ile hem MENA bölgesiyle ilgili büyüme tahminleri hep aşağıya çekilmiş. Şimdi cari açık yani biraz iç tüketimle büyümeye ağırlık verilecek gibi görünüyor. Cari açıkla ilgili şöyle bir şey var. Yani bu yılla ilgili %1,3'tü gayri safi yurt içi hasılaya oranı, 2,6'ya yani %100 artmış cari açık gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Zaten en son Haziran ayında gelmişti. Hatırladığım kadarıyla 39 milyar TL cari açık vardı. Bir önceki programda da 22-23 milyardı. O revize olmuş. Tabii programda tutar olarak yazmıyor ama %2,6 işte tahmini gayri safi yurt içi hasıla yani bir 35-36 milyar cari açık öngörülüyor bu yıl itibariyle. Dış ticaret açığı tabii çok daha büyük. Turizm gelirlerinde biraz aşağıya doğru revizyon
1: 3
0: hatırlıyorum.
1: 3 milyar kadar,
0: evet.
1: 68'den 65'e
0: evet.
1: galiba.
0: Dolayısıyla hatta piyasa katılımcıları anketindeki cari açık beklentisi bu yıl 50.2 milyar TL dolar. Yani çok o açıdan da var yani piyasa beklentisiyle orta vadeli programın tahmini arasında büyük bir fark var. Yani ihracatın ben şöyle okuyorum. Yani sanki savaş bitecek, Hürmüz bitecek ve Sentinep iyimser tahminle söylediği gibi petrol fiyatlarında sert düşüş göreceğiz ve bu dördüncü çeyrekten önce olacak. Bu hem Merkez Bankası'na çok gevşeme yönünde cesaret verecek. Kredi muslukları açılacak, iç talep büyüyecek. Biraz da savaş etkisi biter. Belki Ukrayna ile ilgili de bir şeyler olursa dış piyasada Avrupa para bölgesinde, İngiltere'de şurada burada falan ihracat imkanları artar. Büyüme %3.3'e çıkması için %5 büyürüz falan filan gibi
1: ama
0: bir
1: olumlu. Ama siz bu senaryoya çok olası diye bakmıyorsunuz.
0: Olası yani güçlü bir olasılık hani bet etme var ya bahse girme şeyinde temkinli olurum yani ama olabilir de neden olmasın. Yani ben savaş biteceğini tahmin ediyorum. İnşallah hep böyle tahmin
1: yani
0: ettik.
1: Biter savaş diye hepimiz umuyoruz. Zamanlaması konusu herhalde bütün bu bahsettiğimiz senaryoları biraz şekillendirecek. Ve o konuda ne kadar elimizde veri var üzerine bir senaryo oluşturabilecek ondan emin değilim. Çünkü iki haftada biteceği söylenen bir savaşın kaçıncı ayındayız?
0: Epey oldu. Şubat'tı galiba.
1: Şubat
0: oldu evet. 9. ayda 6-7 ay oldu. Yani bilmiyorum artık sivil tankerlere, petrol taşıyan tankerlerle karşılıklı saldırılar başladığı için hani petrol ticaretini direkt hedef alan evreye
1: şimdi
0: vardı.
1: Karadeniz'de başladı yani Karadeniz'deki gemilerin vurulması, Rusya-Ukrayna savaşı yıllardır devam ediyor zaten hani bitmedi bir türlü.
0: Onlar hani bu Witkoff Kuşner oradaydı, güzel bir görüşme oldu diyorlar. Kiev'e gitti, onlar da hani bir an önce müzakereleri başlasın bir savaş. Çünkü benim anladığım kadarıyla bu rafineri marjları çok yükseldi. Yani bir varil petrolün satış fiyatı ile rafineriden çıkış fiyatı arasındaki...
1: Ürün fiyatı.
0: Evet. Yani o çok yükseldi. Onun bir nedeni Ukrayna'nın Rusya'nın rafinasyon kapasitesini azaltıcı saldırıları arttırması. Rafinerileri vuruyor. O da yani petrol fiyatlarına, petrol ABD açısından da problemli. Muhtemelen yani burada işler çok iyi gitmezse bari orada gitsin. Hani şu petrol fiyatları, benzin fiyatları savaş öncesinde bitirebilsem de iki savaşı birden bitirsem biraz daha olsa derdine düşmüşler gibi bir hava görüyorum ben. Yani Ukrayna'nın Zelenski'nin bundan sonra çok saldırgan tutum alacağını sanmıyorum. Zaten Rusya hava sahasını kapattım falan gibi geçen hafta muhtemelen çok bir kafada söylemedi onu. Dronlarla herkes uyarıyorum kimse girmesin falan filan gibi.
1: Ya orası hakikaten karışık yani Rusya Almanya arasında da değişik bir diyalog, değişik bir hatta ya anlaşmazlıklar işte konsoloslukların kapatılması vesaire Bonn'da. Şimdi bunlar aslında işte savaş sebebidir diyor Rusya tarafı yani onlar.
0: Leipzig'te
1: Avrupa hala karışık ya onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bu belirsizliklerle bu öngörülerde bulunmak ve bir hani emine yakın bir bekleyiş içine girmek o kadar da kolay değil sanki.
0: Evet yani öyle bir iyimser bir var perspektife dayalı OVP. Şeydeki Almanya'da Leipzig havaalanı bir dronla vuruldu. Merz de suçladı. Aynen. Rusya'yı suçladı. Fakat eyalet seçiminde seçmen onu dinlemedi. AfD'ye oy verdi. AfD ile Le Pen'de Rusya ile ilişkileri düzeltme, Ukrayna'ya desteği kesme Putin'in de tam işine geldi işin doğrusu. Ya ama Lavrov söylediğiniz gibi yani Almanya gittikçe Rusya ile savaşa hazırlanıyor falan filan gibi. Şimdi şöyle bir enteresan bir yorumla bu meseleyi bir noktalayayım, bağlayalım. Şimdi bir gördüğüm kadarıyla Bessent bu G20'de ana tema büyüme olacak diyor. Yani biraz büyümeyi 40 trilyon dolarlık borçtan kurtulmanın yegane yolu büyüme diye de işte CNBC kanalına konuşma yaptım. Anladığım kadarıyla küresel büyümeyi destekleyici bir merkez bankacılığı promosyonu yapıyor. Yani sanki bundan sonra merkez bankaları klasik para politikası uygulamayacaklar. O Philips eğrisi sıkı para politikasıyla talebi düşürerek kısa vadeli faizlerle enflasyonu kontrol altına dönemi sanki bitiyor gibi. Daha çok böyle 2027 yılında uzun vadeli tahvil faizlerini düşürmeye konusunda hazine ile uyumlu çalışan merkez bankalarını promote edecek gibi algılıyorum. Yani sanki bir getiri eğrisinin uzun tarafının yönetimini merkez bankaları, kısa tarafını Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlıkları yapacakmış gibi bir hava görüyorum. Büyüme temasının ağırlık kazanması, enflasyon yerine büyümenin temasının ağırlık kazanması bizim programa da sanki biraz yansımış gibi. Enflasyonu böyle biraz zamana yaymışız. Yani 3 sene önce 2 yıl içerisinde enflasyon tek haneli rakama inecek diye söylemişti Mehmet Şimşek.
1: Yani aslında
0: 2029'a sarkmış oldu.
1: Evet, yani aslında her ne kadar potansiyelimizin altında büyüdüğümüzü biliyor isek de yine de büyümeyi çok da fazla incitmeden enflasyonla mücadeleyi biraz daha zamana yayma yönünde bir program açıklandı. Deniyor.
0: Katılıyorum. Buna katılıyor musunuz? Ama bu ben hani çok büyük revizyonlar oluyor. Hani eskiden halen öyle mesela bütçe ile şeye harcamacı kuruluşlara yetki veriliyor. Harcıyor. Sonra Maliye Bakanlığı eskiden Maliye Bakanlığı yürütme organının adına mecliste kesin hesap kanunuyla bütçenin verilen ödenekler çerçevesinde harcandığını ödeneklerin ve amaçların program yatırım proje şeylerinin yerine getirildiğini bütçe plan komisyonunda hesabını veriyor diye buna audit trial diyoruz. Hani şeyde Sayıştay'da uygunluk denetim bir şeyi veriyordu. Hani şirketlerde nasıl denetim kurulu onaylar bilançoyu gelir tablosunu ibra olur yönetim falan filan onun gibi bir sistem şeyde de yasama yürütme arasında da var. Şeyde ama orta vadeli programda böyle bir hesap verme yok. Merkez Bankası Başkanı bir daha hani enflasyon hedefi tutmadığı zaman mektup yazar gider plan bütçe komisyonunda konuşur. Neden enflasyon tutmadı diye. Yani böyle bir hesap verme mekanizması yok. Daha çok böyle sembolik bir şey. O nedenle değişime çok açık. Yani şimdi bütçeli dayanak olacak. Şimdi orta vadeli bütçe şöyle yapılıyor. Çok kısaca onu da söyleyeyim. Eskiden Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, şimdi Cumhurbaşkanlığı Strateji, Bütçe ve Strateji Başkanlığı uzmanları, harcamacı kurumların, diyelim ki Dışişleri Bakanlığı, yani Sağlık Bakanlığı, Bütçe Dairesi Başkanlığı'ndaki bütçe cetvellerini hazırlayan personeliyle oturup bir odada toplanırlar. İşte şu program, şu harcama, şu yatırım, şu proje için şu kadar para istiyoruz, şu kadar. O orta vadeli program hem ilkeleri koyar, makro göstergeleri koyar, bir de ödenek tavanlarını belirlemiş olur. Yani orada bütçeyi nihai olarak bağlayacak olan Cumhurbaşkanlığı'nın elini güçlendiren bir belge. Yani şunu kısmını şöyle yap, bunu o kadar veremeyiz falan filan. Böyle bir boyutu var.
1: Yani herkes kendince, kendi alanında bir şeyler ister.
0: Tabii ki.
1: Orada pazarlıklar
0: Public
1: döner.
0: Public choice theory deniyor ya işte ona.
1: Evet. Neyse. Çok normal ama bu. Yani tabii. Bütün bütçeler öyle yapılmıyor mu aslında?
0: Her yerde öyle tabii. Yapılır ve herkes de kendi bütçesi çok fazla
1: evet.
0: Olsun.
1: Evet ve en acilidir her
0: evet,
1: zaman.
0: Evet her zaman da
1: şimdi,
0: öyle.
1: Reformlar konusundaki yorumunuzu da alayım ben yeri gelmişken. Çünkü hedefler var. Hedeflere yönelik olarak bazı reformları hayata geçirerek biz bu hedeflere ulaşacağız deniyor. Öne çıkan ana başlıklar da var şüphesiz burada. Yani bir nevi güvenlik hattına giren gıdaydı, enerjiydi, savunmaydı vesaire gibi konular da var. Siz OVP içindeki değerlendirmeleri ve hedefleri ve söz konusu reformları ne kadar uyumlu olarak görüyorsunuz? Bu reformlarla bu hedefler tutar mı?
0: Daha önceki seçim öncesi 6 aylık, 1 yıllık dönemlerde biz genelde şöyle gördük. Kredi koşulları çok gevşiyor, faiz oranları düşüyor. Dolayısıyla bir gevşeklikle büyüme oluyor. Enflasyon umursalmıyor ve geçici bir refah şeyiyle seçime girdi. Burada nokta atışı, sektörel teşvikler verilecek. Evet. Muhtemelen bütçeden de o yönde destekler çıkacak diye düşünüyorum. Gıdada arz güvenliği önemli, savunma, ondan sonra yeşil enerji, yenilenebilir enerji meselesi, ihracat ve emek yoğun sektörlere destek verileceğini
1: imalatında altı çizilmişti. Evet. Önümüzdeki hafta pazartesi günü bunları birazcık daha detaylı konuşalım. Çok teşekkür ediyorum Vedat Bey, sağolunuz. Efendim günden kalanların da sonuna geldik. Benden bugünlük bu kadar. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: KT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Haftanın ilk işlem gününde haftaya orta vadeli programı konuşarak başlıyoruz. Hafta sonu yayınlanmış olan bir yandan aslında ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu. Bir yandan da revizyonlar var ekonomik beklentilere ilişkin. Hepsini konuşarak başlayacağız efendim. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz ilk bölümde bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkok'la birlikte olacağız. Hem COP'a yaklaşıyoruz, COP31'e geri sayıyoruz, o tarafı konuşacağız. Hem de petrol fiyatları bir kez daha yönünü yukarıya çevirmiş durumda jeopolitik risklerle birlikte geldiğimiz noktada 90 doların üzerindeki seyirin devam ettiği bir gündeyiz. Hepsini konuşuyor olacağız ve son bölümde Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte yine orta vadeli programı değerlendireceğiz. Sanayici açısından ne söylüyor odaklanmaya çalışacağız. Ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları efendim 60 dakika başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre hazine nakit dengesi Ağustos ayında 49,8 milyar TL fazla verdi. Hazinenin Ağustos'ta nakit gelirleri 1 trilyon 677 milyar TL, nakit giderleri ise 1 trilyon 627 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı nakit dengesi 209,6 milyar TL fazla verirken faiz ödemeleri 159,8 milyar dolar olarak kaydedildi. TL olarak kaydedildi. Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonun ana eğiliminde yılın son çeyreğinde gevşeme beklediğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık aylarında 2 faiz indirimi yapacağını öngördü. Banka, faiz indirimlerinin 2027 boyunca kademeli şekilde devam edeceğini ve politika faizinin 2027 sonunda %27,50'ye gerileceğini tahmin etti. Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaleti meclis seçiminde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %43,8 oyla birinci çıktı. Sonuç İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da aşırı sağ bir partinin ilk kez bir eyalette hükümet ortağı olabilmesinin önünü açtı. Euro bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğindeki bir önceki çeyreğe göre %0,6 büyüdü. Bölgenin gayri safi yurt içi hasılası geçen yılın aynı dönemine göre ise %1,2 artış kaydetti. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetimine ilişkin Umman ile yürütülen görüşmelerde anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, anlaşmanın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için oluşturulacak geçici güvenli güzergahların ayrıntılarını içereceğini belirtti.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık dönemine ilişkin projeksiyon sunan 2027-2029 orta vadeli programında makro hedefleri açıkladı. Detayları izleyerek devam edeceğiz.
1: Elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa ettiğimiz 2027-2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. Yeni program döneminde makroekonomik istikrarla uyumlu, üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran, enflasyonist baskı oluşturmayan, sürdürülebilir bir büyüme anlayışı içindeyiz. Bunun için büyümenin niteliğini de dönüştürüyoruz. Tarımda teknoloji ve verimlilik artışını, sanayide üretim kapasitesi ile teknoloji yoğunluğunun yükseltilmesini, hizmetlerde ise bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli faaliyetlerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacağız. Beşeri sermayemizi güçlendirirken kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları açısından ön açıcı ve tamamlayıcı olmasına özen göstereceğiz. Bu yaklaşımın merkezinde verimlilik yer alıyor. Kaynaklarımızı daha etkin kullanan, teknolojiyi üretim süreçlerine güçlü bir şekilde dahil eden ve toplam faktör verimliliğini kalıcı olarak arttıran bir ekonomik yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Nitekim program döneminde her yıl ortalama faktör verimliliğinin, toplam faktör verimliliğinin 1,1 puanlık bir büyüme desteği getirmesini bekliyoruz. Büyüme kadar öncelik verdiğimiz bir diğer temel alan ise istihdamdır. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Dış dengede küresel ticarette artan yeni nesil korumacılık eğilimlerine, jeopolitik gerilimlere ve ticaret politikalarındaki belirsizliklere rağmen cari işlemleri açığını sürdürülebilir seviyelerde tuttuk. Program döneminde ise bölgemizdeki savaşın etkisinin azalmasıyla birlikte cari işlemler açığının yeniden kademeli olarak gerilemesini 2027 yılında %1,9'a, 2028 yılında %1,8'e, 2029 yılında ise %1,6'ya düşmesini öngörüyoruz. Programda bütçe açığının kademeli bir şekilde düşürülmesini hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 2026 için %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının milli geliri oranının aldığımız tedbirlerle bu yıl %3,1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalan deprem harcamaları 2027 bütçesine de yansıyacak olmasına rağmen benzer bir yaklaşımla önümüzdeki yılda da hedeflenenden daha iyi bir bütçe açığı için gerekli çabayı göstereceğiz. Geçen yıl 3,5 demiştik. Gerçekleşmemiz bu yıl 3,1 olacak. Gördüğünüz gibi bazı hedeflerde de olumlu yönde sapmalar yaşıyoruz. Gelecek yıl yine 3,5 diyoruz ama burada da daha iyi performans göstermek için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Programımızın kararlılıkla uygulanmasıyla dönem sonunda daha fazla istihdam üreten, ekonomik ölçeğini büyüten ve oluşturduğu refahı toplumun geneline daha güçlü biçimde yansıtan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu dönemde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasını ve işsizlik oranının %8'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Üretim kapasitemizi, verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmaya yönelik politikalarımızla ekonomik ölçeğimizi büyüteceğiz. Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz.
0: Ve 60 dakikanın ilk konu Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz. Filiz Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş buldum Ece Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Orta vadeli programı konuşarak başlayacağız elbette. Orada ekonominin 3 yıllık yol haritası ne söylüyor, o tarafa da elbette değiniriz. Ama şöyle bir rakamlarla başlayalım dilerseniz. Çünkü hatırlayacak olursanız son olarak Merkez Bankası aslında birazcık enflasyon beklentilerinde OVP'ye işaret etmişti 2027 için. Oradaki revizyonda orta vadeli programdan gelmiş durumda. Şimdi enflasyon hedefinin 2027 yılı için 15'ten 21'e çekildiğini görüyoruz. Büyüme hedefine baktığımızda da orada %4,2'lik büyüme hedefi var. Oldukça yüksek bir büyüme olduğunu, belki de söylesek yanlış olmaz, büyüme hedefi olduğunu. Dolayısıyla bir yandan enflasyon tarafında daha piyasaya yakınsayan rakamlar, bir yandan da büyümede güçlü hedefler, artısı eksisi baktığınızda size rakamlar ne söylüyor hocam?
2: Tabii Ece Hanım, yani önce şununla başlayayım. Bir kere 2026 yılı için özellikle bu savaşın tahribatını kabul edilip daha gerçekçi rakamlarla başlamak baz açısından bence çok kıymetli. İlk olarak evet 2026'yı kapattık ama en azından bu tahribatın kabul edilerek önümüzdeki döneme ilişkin bir revizyon yapılmasını kıymetli bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi tabii bizim gözümüz özellikle 2027 yılında olacak ve özellikle 2027 yılının da enflasyonu bizim için çok önemliydi. Çünkü ağırlıklı olarak Merkez Bankası ne zaman faiz indirmeye başlar, ne kadar faiz indirir, biraz bunu anlamaya çalışacaktık. Bu açıdan çok kıymetliydi. Bir de şu var tabii, yani bir seçim var 2028'in baharında. Dönem dönem acaba erken seçim olur mu tartışmaları var. O açıdan ben hep yani OVP öncesi yaptığım yayınlarda da söyledim. Yani bu OVP'nin bu açıdan evet OVP her zaman tutturulamıyor olsa da, her zaman tüm gerçekçiliğiyle belki orada bazı şeyleri göremiyor olsak da tutmadığı için, hedeflerin fazla iyimser olduğu için buna rağmen piyasa burada izler arayacaktır diye düşünmüştüm ve bir miktar öyle olduğunu da gördüm. Şimdi ilk etapta şuna başlayalım. 2027 yılının enflasyon hedefiyle başlayalım. Bir kere piyasa beklentisinin çok üzerinde gerçekçi bir revizyon var. Piyasada şöyle bir beklenti vardı. Yine hep OVP'lerde bizim alışa geldiğimiz. Evet, son 2-3 yılın OVP'si pek böyle değildi. Hakkını teslim etmek gerekir. Özellikle son 3 yıldan, yani 2023'ten önceki OVP'ler bu noktada birazcık daha iyimserdi demem yanlış olmaz. O nedenle son 2-3 yıldır piyasa daha fazla dikkate alıyor demem çok yanlış olmayacaktır. Bu açıdan OVP'de özellikle enflasyon hedefinin yine çok iddialı olacağı ve Merkez Bankası'nın biz enflasyonla mücadelede çok kararlıyız, havlu atmayacağız diyerek %20 psikolojik de bir sınır olduğu için, tam da seçim öncesi yılın enflasyonu olduğu için biz ne yapıp ne edip %20'nin altına getireceğiz diyerek %18 ve hatta %19'lara 15'in revize edileceği yönünde hakim beklenti vardı. Şimdi bu açıdan baktığında piyasadaki medyan beklenti nedir? %23. %23, evet tam %23 değil. Ama buna rağmen buna oldukça yaklaşan gerçekçi bir rakam olması kıymetli. Şimdi burada klasik soru şu, enflasyon tarafında peki bunu nasıl okumak lazım acaba? Hı hı. Yani bunu şöyle mi okumak lazım? Merkez Bankası ben artık daha yüksek enflasyona tolerasyon gösterebilirim. Bu nedenle enflasyonun biraz daha yukarıda kalması beni çok rahatsız etmeyecek. Bu nedenle hani birazcık daha fazla faiz indirimi yapabilirim ben. Teknik alanım olacak enflasyon hedefim daha yukarıda olduğu için olarak mı OVP açısından ve ekonomi yönetimi açısından bunu göreceğiz? Böyle mi değerlendirmek gerekir? Yoksa şöyle mi değerlendirmek gerekir? Birazcık daha temkinli okumada diyebiliriz buna. Hayır, evet, tamam, ben gerçeklerle yüzleşiyorum. Dolayısıyla benim beklentimin çok ötesinde bir enflasyon var. Ama ben ne yapıp ne edip enflasyonu daha aşağı getirmek için daha sıkı durmaya devam edeceğim olarak mı okumak gerekir? Şimdi bu kısmı ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi piyasaya baktığımda tabii acaba daha rasyonel duracak, dolayısıyla ben burada daha başarılı olacağım diyen bir Merkez Bankası, tolerasyon olarak değil de gerçekliği kabul eden ve buna ayak uyduracak bir Merkez Bankası olarak mı okudu piyasa bunu? Yoksa birazcık daha iyimser mi okudu dersem, sanki bir miktar daha iyimser okudu diye düşünüyorum. Bunun da sebebi sizin de söylediğiniz gibi büyüme rakamlarıyla özellikle 2027 yılı bütçeye dair detaylar ve bütçe böyle gayri safi yurt hasıla oranının birazcık daha iyimser okumaya aslında sebep olduğunu görüyorum. O da şu. Şimdi bu yıl evet 3.1, geçen sene 3.5'tan 3.1'e getirilmiş. Bu yıl daha iyi bir mali disiplin geçen seneki OVP'ye göre olacağı varsayılıyor. Fakat bu yılki bütçe açığı bölü GDP'nin önümüzdeki yıl 3.5'a çıkması bekleniyor. Şimdi alt detaylara indiğimde faiz dışı fazlanın 0.3'ten 0.1'e gerileyeceği bekleniyor. Yine daha alt detaylara indiğimde faiz dışı harcamaların 2027 yılında hem nominal gayri safi yurt içi hasıla büyümesi %30 hem de enflasyon büyümesi %21'in çok üzerinde %30 %40'lara varan büyümelerin cari transferler, mal ve hizmet alımları tarafında faiz dışındaki kamu harcamalarının daha güçlü artacağı beklentisi var. Şimdi dolayısıyla piyasa bunu şöyle okudu. 2027 yılında OVP bana diyor ki mali tarafta ne olacak? Birazcık daha sıkı giden bir taraf değil, birazcık daha gevşek giden bir taraf olacak. Bir de bunu şununla birleştirelim. Deprem harcamaları 25 milyar dolarlardan 10 milyar dolarlara kadar gerileyen bir bütçeden de bahsediyoruz. Oradan da aslında bütçe tarafına bir alan açılacak. Dolayısıyla bunu piyasa şöyle okuyor benim görebildiğim kadarıyla. Böyle okumalar da var. Yani bu seçim ekonomisine de belirli noktada delalet eder mi acaba? Bunu bir seçim ekonomisi olarak değerlendirmek gerekir mi? Ve bu Merkez Bankası'nın enflasyonu daha yukarıda görmesini bir tolerasyon, bir kabulleniş olarak mı okumak gerekir? Ve bununla bağlantılı olarak da görece daha hızlı faiz indirimleri de gelir mi acaba şeklinde beklentiler var. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Yani bu arada şunu da değerlendireyim. Büyüme rakamlarına baktığımda bu yıl 3.3. Benim beklentim 3.1. Piyasa medyan beklenti %3. Bir miktar piyasa beklentisinin üzerine. Önümüzdeki yıl baktığımda 4'ler 4.2 arası beklenti var. Piyasa beklentisine daha yaklaşık ama özellikle geçtiğimiz OVP'lere göre enflasyonla büyüme arasındaki tutarsızlık çok daha güçlü değil. Ama piyasa şu üçlüyü birlikte değerlendiriyor. Bir taraftan 3.3'ten 4.2 ekonomi büyüyecekse, öte taraftan maliye politikası biraz daha gevşek olacaksa, peki nasıl olacak da enflasyon düşecek? Rasyonel bakarsak daha sıkı bir Merkez Bankası ile bu olabilir. Orada da hani bu ikiliyle birlikte hani çok çok aşırı elbette bence şöyle değerlendirmemek lazım. Ben enflasyon tahminine baktığım zaman piyasanın beklediği kadar hızlı gevşeyecek bir Merkez Bankası olduğu kanaatinde değil veya piyasanın okuduğu kadar çok güçlü popülist anlamda ifade edilebilecek seçim ekonomisine de delalet ettiği kanaatinde değilim açıkçası. Piyasada en azından buna dair yorumların bir miktar daha fazla güvercin olduğu kanaatindeyim. Bunun da altını çizeyim. Ama şunu anlıyoruz yani bir miktar daha özellikle sorunlu görülen alanlarda, seçici alanlarda biraz daha ekonominin artık 2027 itibariyle güçlendirilme başlanacağı bir süreç olacak diye nitelendiriyorum ama genel beklentim şudur. Merkez Bankası'nın sıkı duruşuna devam edeceği, veri bağımlı ilerleyeceği, gelen enflasyon beklentileri iç talebe göre karar almaya devam edeceği, çok hızlı doğrusal bir faiz indiriminin olmayacağı bir sürece işaret edecektir. TL'de reel değerlenmenin de yine devam ettiği bir süreç olduğunu görüyorum genel itibariyle.
0: Hocam büyüme tarafına geçeceğim ama enflasyon tarafında bir miktar daha piyasanın beklediğinden daha sıkı durmasını beklediğiniz için orayı detaylandıralım istiyorum şimdi. Yıl sonu hedefine baktığımızda orada 28,4 ile enflasyonu kapatmamız bekleniyor bu seneye ilişkin. Dolayısıyla o açıdan da baktığımızda hani bu haftaki toplantı veya Ekim veya Aralık orada ne kadar bir alan var diye soracağım. Yani faiz indirimi için siz piyasa beklentisinden ziyade bir faiz indirimi olma ihtimalini de masada olup olmadığı noktasında ne düşünüyorsunuz?
2: Ece Hanım bence şöyle, bence şu an yani bu hafta için ben Merkez Bankası'nın faiz indirimine çok alan olduğu kanaatinde değilim. Çünkü evet indirmesi için gerekçeler de var bence baktığınız zaman ama sabit tutması için gerekçeler de var ve ağırlık tarafı bence sabit tutması için gerekçeler daha fazla. Zaten yeni bir örtülü bir faiz indirimi yapıldı. Onun bir etkilerini görmek gerekecektir diye düşünüyorum. Öte taraftan son gelen enflasyon beklenti altı olsa da hizmet enflasyonu yüksek ve katı çekirdek tarafta istediğimiz noktada değiliz. Dolayısıyla enflasyon beklentilerinde hala görece hane halkı tarafı, firmalar tarafı katı kalmaya devam ediyor, yüksek olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bunları birlikte değerlendirdiğimde bence Merkez Bankası'nın hani bu alanı sanki Ekim'de daha net açılacak gibi indirme gerekçesi şu olabilir. Özellikle Merkez Bankası'nın çok güçlü bir şekilde karşımıza geldiği nokta ki büyüme rakamlarında da bunu gördük. İç talepte belirgin bir soğuma olduğunu görüyoruz. Evet belirli ana eğilim göstergelerinde de zaten medyan enflasyon gibi, budanmış enflasyon gibi iç talepteki soğumayı elbette görüyoruz. Belki en temel ana gerekçe hem reel sektör tarafındaki bu faiz baskısı hem de iç talep tarafındaki soğuma denebilir. Ama buna rağmen ben özellikle Ekim'de alanın teknik ekonomik olarak daha güçlü açılabileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle Eylül enflasyonunda %2'ye yaklaşan bir veriyle birlikte 1 puana yaklaşan yıllık enflasyonda bir düşüşte ben açıkçası ve bu anlattığım örtük faiz indiriminin de etkilenebildi. Bir de bence burada şöyle bir tehlike var. En büyük tehlike şu. Eğer Merkez Bankası beklenenden daha hızlı haftalık repo ardından bu OVP biraz önce söylediğim tartışmalı noktalarıyla birlikte hani seçim ekonomisi işaret ediyor mu etmiyor mu tartışmalarıyla birlikte eğer Eylül ayında bir de faiz indirimiyle gelirse çünkü şu an piyasada evet beklentiler artmış olsa da medyan beklenti bu noktada değil fiyatlarda çok güçlü olduğu kanaatine diyeyim bu hızlı bir şekilde beklentiler tarafını bozabilir dolayısıyla gereğinden fazla bir gevşemeyi de gündeme getirebilir o açıdan da sırf bu nedenle bile beklentileri çıpalamak adına bile sanki Ekim'i beklemesi çok daha doğru olur gibi geliyor. O nedenle ben bu Perşembe bir faiz indirimi beklemiyorum. Sabit tutacağını ama enflasyondaki düşüşle birlikte Ekim ve sonrasında Aralık ayında 100-100 olmak üzere. Belki bu 200 olmazsa 150 de olabilir. 35-35,5'da. Şu anki ama ana beklentim 35. 200 bas puanlık indirimle yılı kapatabileceğimizi bu yıl için düşünüyorum açıkçası. Şunu söyleyebilirim son olarak. Biraz önce piyasa çok güvercinleşti dedim. Mesela Eylül ayında beklentiler arttı. 36'ların 34'lere kadar gevşediğini, önümüzdeki yıl sonu enflasyon politika faiz beklentisinin 26-27'lerden 25-24'lere doğru aşağı yönde revize edilmeye başladığını bile bu konuların tartışılmaya bile başladığını gördüm. O açıdan ben birazcık daha para politikası kanadında göreli olarak sıkı duruşun, kademeli indirimlerin devam edeceği noktasındayım.
0: Peki hocam büyüme tarafına yeniden dönecek olursak şimdi enflasyonla mücadele programının aslında neden bu kadar hani süresinin uzunluğuna dair soru sorulduğunda Cevdet Yılmaz'ın verdiği cevap bir yandan tabii ki jeopolitik risklerin ve oradan özellikle enerji başta olmak üzere maliyet baskısının yarattığı enflasyonist etki azımsanmayacak bir şey ama onun dışında söylediği noktalardan bir tanesi enflasyonu ve büyümeyi dengeli bir şekilde götürdük vurgusu da vardı. Dolayısıyla buna benzer bir yol haritasıyla devam ettiğimizi düşündüğümüz noktada siz bir miktar daha sıkı bir Merkez Bankası beklentiniz var piyasaya göre. O zaman o verimlilik ve hani sürdürülebilir yüksek büyüme ve faktör verimliliği artışının ne taraftan gelmesini beklememiz lazım noktasını size yönetmek isterim. Orada özellikle daha öne çıkmasını beklediğiniz sektörler var mıdır?
2: Tabii Ece Hanım yani aslında sorunuz çok güzel bir soru. Eğer görece hala Merkez Bankası sıkı kalmaya devam edecekse örneğin biz nasıl olacak da işte 3.3'lerden 4.2'lere gelebileceğiz. Hani orada öncü sinyalleri de görüyoruz. Dolayısıyla ben bir miktar daha maliye politikası kanadında özellikle de bu sıkı para politikası kanadında görece daha çok hasar almış. Başta sanayi ve sanayinin alt dallarında imalat, imalatın daha da altında başta emek yoğunu olmak üzere bu tarz sektörlerde özellikle KGF'den tutun da İşte seçici kredi alanlarına kadar ihracat yapan, döviz geliri sağlayan imalat sektörlerine biraz daha seçici kredi kanallarının açılmaya başlanacağını düşünüyorum ki zaten ilan edildi. Yine OVP'de de buna yönelik alt detaylar var. Bu açıdan birazcık daha bu sektörler yani sanayi tarafında, imalat tarafında destek olarak gerek kredi gerek teşvik açısından alanlarla birlikte maliye politikasına yine bu alanlara katkı sağlayarak aslında 2027 yılında özellikle ekonominin bir miktar daha canlandırılabileceğini bu noktada düşünüyorum diyebilirim genel itibariyle. Orası biraz daha güç olacaktır diye düşünüyorum. Ha diğer konuda özellikle neden hani enflasyon tarafında hani şu soru çok soruluyor. Evet hedeflerde bir sapma var. Fakat bu sapmanın tek suçlusu savaş mı? Elbette ki değil. Zaten dünkü toplantıda ki önermelerden biri şuydu ekonomi yönetiminin. Hani bizim beklediğimizden atâletin çok daha güçlü olduğunu görmüş olduk. Bunun dışında zaten bizde hizmet enflasyonu yüksek, hizmet enflasyonu katı, enflasyon beklentileri yukarıda. Hala fiyatlama davranışları çözülebilmiş durumda değil. Kiralar düşüyor mu istediğimiz yerde değil. Eğitim tarafına siz geçen gün konuştunuz. Cuma günüydü galiba dinledim. Çok
0: evet,
2: şey
0: hocam.
2: Bir programda. Çok kıymetli bir programdı.
0: Çok
2: dolayısıyla eğitim tarafına da nahlar getirilmiş olsa da hala istenilen düzeyde değil. Bir takım sıkıntılar var. Dolayısıyla artık hani para politikasının etki alanı dışında olan yapısal reformlar evet çok dillere pelesenk olmuş bir mesele ama hani bu alanlarda yapısal adımlar atılmadan bunu sağlayabilmek çok mümkün olmayacak. Tüm bunları üst üste koyduğunda bir de işin içine enerji fiyatlarını koyduğunda işte gıda fiyatları tarafındaki meseleleri koyduğunda bu sonuçlarla karşı karşıya geliyoruz.
0: Hocam son soru bu atalet meselesinden yola çıkacak olursak. Şimdi 97'lerde bir Brent petrol gördüm az önce. Dolayısıyla buradan gelen bir etki var. Atalet dedik ve piyasa bir miktar daha faiz indirimi beklentilerini konuşan bir durumda. Bunun davranışsal ekonomide getirebileceği farklı bir etki var mıdır o anlamda harcama noktasında?
2: Evet, yani tabii ki var bence Ece Hanım. Bunu şurada görüyoruz. Evet, son gelen tüketici sizin Bloomberg HD'nin tüketici öngüven endeksini çok yakından takip ediyorum. Piyasanın nabzında çok iyi tuttuğunu düşünüyorum. Son gelen veri düşüş olsa da özellikle reel sektör tarafında baktığınızda bakıyorsunuz kapasite kullanım oranı işte 2020'den bu yana en düşük düzeyde üretim, şu anki üretim. Veya şeye bakıyorsunuz, beklentilere bakıyorsunuz, orada bir güçlenme olduğunu görüyorsunuz. Ortada bir tezat var. Hani bu tezatın sebebi nedir diye baktığınızda reel sektör tarafında faiz indirim beklentilerinin belki de tüketicilere göre çok daha önden ve güçlü bir şekilde satın alındığını görüyoruz. O açıdan hani faiz, o açıdan biraz önce söylediğim şey buydu aslında. Yani Eylül'de bir faiz indirimi 50-100 bas puan çok şey değiştirmeyecek ama beklentiler tarafını çok farklı etkilerse çok istediği noktada olmayabilir Merkez Bankası açısından. O açıdan beklentilere çok hızlı dahil olabilir bu durum. Ve bunu da görüyoruz diye düşünüyorum. Özellikle reel sektör tarafından.
0: Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim Ece Hanım. İyi yayınlar.
0: 60 dakikada kısa bir araya gideceğiz.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Textivision.com.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Textivision.com.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Ayrıca bizim yatırımcılarımız yurt dışında da çok ciddi işler yapıyorlar ve başarıyorlar. Hı-hı. Özellikle güneş ve rüzgar tarafında gerek Balkanlarda gerek Avrupa'da ve çok ciddi bir know-how oluştu. Güneş yatırımcıları olarak ve rüzgar yatırımcıları olarak güneş panelleri Türkiye'de üretiliyor biliyorsunuz. Ve hücre üretim de başladı. Ayrıca da yatırım yaptıkları ülkede trafo olsun, iletim hattı, malzemeleri olsun ihraç ediliyor ve Türkiye'de ciddi şekilde döviz kazanılıyor. Bu ne demek? Sadece biz petrol ithal eden bir ülkeyiz. Yalnız bizim tabii bu hesaplamalar daha çok petrole göre yapılmış. Petrol fiyatı da biliyorsunuz yükseliyor. Ancak bu ara doğalgaz fiyatları daha da yükseliyor. Eğer biz rakamları doğalgaz fiyatına göre

0: yapsaydık rakamlar daha farklı olacaktı.
1: Orada önemli bir nokta da orası aslında.
0: Tabii. Önemli bir nokta da Türkiye'nin bu enflasyonist ortam devam ediyor. Hükümet enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Tabii bu kolay bir süreç değil. Merkez Bankası'nın

0: iletim altyapısı önemli. Güneş ve rüzgar yatırım yapmak için ve de Türkiye için depolama sistemlerinin ki programda var bu. Ayrıca da HES santrallarında pompaj depolama dediğimiz sistemler de programda mevcut. Bununla birlikte şeyin kurulacağı sistemi yönetebilen yeni kuruluşların olacağı ve bunların da yatırımları takip edeceği noktasında iyimser bir tablo görünüyor. Tabii yatırımcının Türkiye'deki en büyük problemlerinden bir tanesi de izin süreçleri, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Türkiye'de bu yatırımları yapmak için izin süreçleri biraz uzun sürüyor. Bu çerçevede süper izin diye bir...
1: O çıkmıştı, evet.
0: Çıktı onu, çıktı, o uygulanıyor.
1: Onun çıktığını hatırlıyorum.
0: Evet. Çok güzel
1: ama
0: söylediniz.
1: Ama şey mi olmadı? Yeterli mi olmadı?
0: Yok,
1: ya da
0: yok.
1: Pratikte mi?
0: Altyapı kuruldu. Bundan sonra daha iyi ilerleyecek. Enerji Bakanlığı sistemi kurdu. Bundan sonra izinleri daha çabuk alacağız ve daha çabuk yol almış olacağız. Ve bu ayrıca da EPDK'nın 30 gigawatt yakın depolama, güneş ve rüzgar yatırımları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabii bildiğiniz gibi orman izinleri, efendim Tarım Bakanlığı'ndaki izinler, bunları yapmak, bir izinleri almak bir süreç. İletim ve trafo merkezlerinin yatırımının yapılması, bunlar takdir edersiniz ki zaman alıyor.
1: Yani aslında sizin de söylediğiniz gibi VPD'de enerji tarafında içinde çokça detay var. Yani kısaca özetleyecek olursak aslında hedeflerden bir tanesi de enerjide dışa bağımlılığı bir miktar daha azaltma ihtiyacı söz konusu olduğu da VPD'den altını çizilen konulardan bir tanesi. Şimdi burada şöyle bir 3 seneye bakacak olursak ilk yapılması gereken şey nedir diye soracak olursam size burada en çok elinizi sıkıştıran nokta finansman ihtiyacı mı, bahsettiğiniz noktalardan yola çıkacak olursam izin süreleri mi, yoksa şebeke kapasitesi mi diyeyim?
0: Hepsi bir bütün aslında. Hı-hı. Şimdi bir yola çıkıyorsunuz, bir finansmana ihtiyacınız var. Finansmana geldiğiniz zaman Türkiye'nin ekonomik durumuyla paralellik arz ediyor. Türkiye'nin kredi notu ne kadar iyiyse o kadar daha kolay finansman bulabiliyorsunuz. İzin süreçleri, biliyorsunuz bu çevre faktörü var. Bu gün geçtikçe daha da bir problemli hale geliyor. İletim, şebeke altyapısını güçlendirmek için bu da çok ciddi bir finans meselesi ve yatırım meselesi. Bu çerçevede TİH zaten Dünya Bankası'ndan kredi aldı ve çalışmalarına devam ediyor ve ilerideki süreçte bu süreçte hızlanacak. Ama tabii buradaki verilerle bir şeyi teoride planlamanız farklı şey, pratiğe geldiğiniz zaman yaptığınız farklı bir şey. Neden? Biz bunu kendimiz de yaşıyoruz. Bir bütçe yapıyoruz, projeye başlıyoruz, yatırıma başlıyoruz. Bakıyorsunuz ki bütçe şaşıyor çünkü sizin hesap etmediğiniz
1: faktörler
0: giriyor devreye. Bu çerçevede Türkiye'de bir planla yola çıktı. Bu plan gerçekleşemez mi? Gerçekleşebilir ama tabii dış etkenler, savaş ne olacak? İran, İsrail, Amerika savaşı ne olacak? Biliyorsunuz ki Ukrayna, Rusya savaşı ne olacak? Karadeniz çok önemli Türkiye için. Hem ithal kömür ve hem doğalgaz için çok önemli.
1: Peki en pozitif senaryoda mesela yatırım iştahının yüksek olduğu bir Türkiye'yi düşündüğümüzde orada ne kadar depolama alanına ihtiyacımız var şu anda o dönüşümün gerçekleşmesi için?
0: Şimdi Türkiye aslında yatırım iştahına devam ediyor ve Türkiye hedef koydu. 2035'e kadar 125 gigawatt güneş ve rüzgar. Türkiye bu yolda ilerliyor. Türkiye elinden geleni yapıyor. Türkiye YEKA ihaleleri de yapıyor.
1: Evet.
0: Türkiye'nin şu anda Türkiye elektrik fiyatları bakımından Avrupa'nın en düşük elektrik fiyatına sahip. Bu çok güzel gibi olmasına rağmen biz elektrik santralları yatırımcısı olarak çok da iyi görmüyoruz. Netice itibariyle bugüne kadar Türkiye'de YEKDEM diye bir mekanizma vardı ve alım garantisi vardı. Şimdi YEKDEM mekanizması biten

0: santrallar için bir mekanizma konması lazım. Çünkü bu düşük elektrik fiyatlarıyla Türkiye'de yatırım yapmak kolay değil. Ayrıca da Türkiye'de çok ciddi şekilde iletim bedelleri yüksek, hı hı, ve iletim bedellerine çok ciddi şekilde zam yapıldı. Bununla beraber orman kira bedelleri de çok yüksek. İnanın orman kira bedelini ormana kira vereceğinize gidin ormanda yer alın daha ucuza geliyor. Netice itibariyle kirayı her sene ödüyorsunuz. Biz bu sene iletim bedelleri ödememek için santrallarımızı durdurduk. Bunları Türkiye'nin tekrar gözden geçirmesi lazım. Ve bu çerçevede de biliyorsunuz biz gazı, doğal gazı ve petrol ithal ediyoruz. Ayrıca da güzel şeyler oluyor tabii. Karadeniz'de biz doğal gaz bulduk ve bunun ekonomiye kazanılması. Bunlar hep artı şeyler ama Türkiye o kadar büyüyor ki, o kadar büyümek istiyor ki. İşte hem bunu enflasyonla yapacaksınız, hem faizi indireceksiniz, hem büyüyeceksiniz. Çok da kolay olmayacak ama hani hedef koymak zorunda. Hedefe de hep beraber hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapmak zorundayız.
1: Şimdi COP31'e geçeceğim ama onun öncesinde çok kısaca da olsa şeyi sormak istiyorum. YK ihaleleri yapılıyor dediniz, ondan bahsettiniz ama YK ihaleleri olduktan sonra hani sonuca gidilen yolda çok fazla hani oransal olarak baktığımızda gerçekleşmeyen projelerde oluyor ya, onun sebebini merak ediyorum. İştah bu kadar varken sizin yani, söylediğiniz.
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi YEKA ihaleleri, YEKA mekanizması doğru bir mekanizma. Ama o kadar rekabet oluyor ki, o kadar düşük fiyatlar veriliyor ki projeler enflasyonist ortamdan dolayı, faizlerin yüksek olmasından dolayı projeler yapılamayacak duruma geliyor. Neden? Düşük fiyat olduğu için. Biz GÜYAT olarak çok söyledik. Dedik ki bir liste oluşturun. Ehil firmalardan oluşan bir liste oluşturun dedik. Yani piyasaya açık oluyor. Herkes giriyor ve çok büyük rekabet oluyor ve sonucunda da bazı projeler yapılamıyor.
1: Evet.
0: Çünkü düşük fiyat verildiği için. Bunu yaşadık. 1000 megawatt rüzgar santrali yapılamadığından dolayı iptal edildi.
1: Peki son olarak çok kısa da vaktimiz kaldı ama COP31'in önemi yaklaşıyor hazır. Neler söylersiniz? Ne bekliyorsunuz?
0: COP31 Türkiye için çok önemli. Bütün dünya devlet adamları Türkiye'de olacak, Antalya'da olacak ve bu büyük buluşmaya Türkiye ev sahipliği yapacak. Ve bütün sektörler konuşulacak orada. Enerji sektörü konuşulacak, sanayi konuşulacak. Türkiye için çok büyük bir reklam olacak. Ve orada biz yatırımcılar, yatırım yapmak istediğimiz ülkelerin sorumluluklarıyla, enerji bakanlıklarıyla bir araya geleceğiz. Ve bir sinerji oluşturacağız. Ve hep beraberce bir çözüm bulmaya çalışacağız.
1: Peki, Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök, çok teşekkür ediyorum programımıza değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve hemen bir diğer konuğuma geçmek istiyorum. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim Zeki Bey. Şimdi orta vadeli program açıklandı. Sanayici nezdinde nasıl yankılandı diye soracağım. Aslında tonu nasıl buldunuz? Biraz daha bundan sonraki 3 yıl daha rahat bir yıl olacak diyebiliyor muyuz artık sanayici için?
2: İnşallah olacak. Öncelikle Avrupa şampiyonu olan A Milli Voleybol takımımızı yürekten kutluyorum. Siz bizi canlı yayında davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Çünkü bizi dün akşam çok mutlu etti. Filenin sultanları, emeğe geçen herkese de teşekkür ediyorum. Öncelikle 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program ülkemiz ve milletimizin için hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeğe geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'e ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek Bey'e, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanımız İbrahim Şener Bey'e de ve ekonomi yönetimine de canı gönülden teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorum? Çünkü üretimi, yatırımı öne çıkaran bir orta vadeli program dinledik. İnşallah bunlar gerçekleşir. Özellikle ihracat, üretim ve istihdamı öne çıkarıyorlar. Ben dün Can Kulay'la dinledim. Bugün de birkaç sefer üzerinden geçtim. İnşallah hedeflere tuttururuz. Biz iş dünyası ve sanayiciler açısından da bundan sonraki en önemli konu ortaya konulan hedeflerin sahada üretim, yatırım ve istihdam olması, ihracat kapasitelerimizi güçlendirecek somut adımlara dönüşmesidir. Buna da inanıyoruz. Yani artık hükümetimiz her zaman olduğu gibi üretimin ve ihracatın en önemli ülke kalkınmasına katkı koyduğunu ifade ettiler. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Teşekkür ediyoruz. İnşallah sahada da bunları görmeye başlarız. Biz mutluyuz bu programdan ama gerçekleşmesi çok önemli. Bir defa tek haneli enflasyona gidiyoruz. Mali disiplini korumak ve üretim odaklı büyümeyi sürdürmek gerektiğini ifade ettiler. Sanayi açısından önemli nokta biraz önce de ifade ettim. İmalat sanayinde üretim ve ihracat kapasitesinin korunması, güçlendirilmesi doğrudan bir politika hedefi haline gelmiş. 2026 enflasyon beklentisi 28,4, büyüme tahmini %3,3. Revize edilmesinin dezenflasyon sürecini beklemeden daha zorlu, uzun soluklu olduğunu ortaya koydu. Bir süreç geçecek. Yani 2027'de %4,2 büyüme, 2028'de 4,6, 2029'da da %5 büyüme. Bunlar güzel rakamlar. Ama en önemli şey piyasada bugünlerde yaşanan sıkıntıları bir an önce aşmak lazım. Bunlar güzel hedefler, bizim beklediğimiz hedefler ama sanayicinin de bugünlerde sıkıntısı var. Bu sıkıntının da biraz finans açısından rahatlatılırsa iyi olacak. Bununla ilgili de yapılan işler var. Şimdi istihdamı koruyan firmalarımıza -20 puanla bir destek var. Yani TR bor artı -20 puan güzel bir faiz olacak. Bunlar pardon 12 KOSGEB'te 20 TR bor -12 puan sanayici için destek var. Bu destek önemli. Exim Bank kaynaklarının büyütülmesi bizim için önemli. Orta vadeli programda bunlar hepsi yazılmış. Efendim Yitak kredisinin artırılarak devam etmesi bizim için önemli. Yatırım yapabilecek arkadaşlara çok cazip krediler sunuyor hükümetimiz. Bundan istifade etmek lazım. Ülkeye ithal edilen ürünlere ikame edecek yatırımları yapmak lazım.
1: Evet.
2: Bu bizim için önemli. İhracatımızı da yani çok afaki olmayan makul ölçülerde artırılması hedeflenmiş. Bu da güzel. İthalat da rakamlara da yine güzel ama daha da fazla bizim üretmemiz gerektiğini bu orta vadeli programda sanayinin ve ihracatın öne çıkması bizi ziyadesiyle tekrar söylüyorum memnun ediyor. İşsizlik oranı biliyorsunuz rakamlarla 2029'da 7,6'ya kadar düşürülmesi hedefleniyor. Gayet güzel. Tabii bu arada da biz çalışarak eleman bulmakta güçlük çekiyoruz.
1: Peki oraya da geleceğim ama şimdi şöyle bir toparlayacak olursak orta vadeli programda hedefler gayet memnun edici somut adımlara dönüşmesine orada da finansman tarafından gelecek desteği bekler bir noktasında sanayici diye anlıyorum. Şunu
2: Tabii.
1: sormak istiyorum burada aslında yüksek katma değerli dönüşümün desteklenmesi konusu vardı. Özellikle sektörel önceliklendirmeyi esas alan hedefli sanayi politikaları hayata geçirilecek. Yüksek katma değerli üretim desteklenerek dış pazarda rekabet gücü artırılacaktır der program. Yapay zeka, teknolojik dönüşümü, Ar-Ge gibi vurgular var. Böyle bir ortamda baktığınızda aslında oradaki dönüşüme en çok uyum sağlayabilecek ya da bu anlamda en avantajlı olarak gördüğünüz sektörler nelerdir, Zeki Bey?
2: Savunma sanayi, beyaz eşya, elektronik sanayi, efendim otomotiv sanayi bunlar buralardan çok iyi etkilenir diye düşünüyorum. Yani buradaki yüksek teknolojili sektörlerde verilecek Ar-Ge ve tasarım destekleri her zaman devam ediyor. Bundan sonra belki biraz daha artacaktır. Yani ben ülkede bu destek bitti dendiğini duymadım. Kim tasarım yapsa, kim Ar-Ge yapsa devletimiz destek veriyor. Yapmaya da devam etmek lazım. Ülkenin de en sonunda refaha ulaşması yapılacak Ar-Ge ve tasarımlarla olacak. İhracatla olacak, üretimle olacak. Ama biz bu sanayiyi de ayakta tutmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yani şu anda orta vadeli programda da zaten istihdamı korumaya yönelik desteklerin olacağı ifade ediliyor. Bunlar güzel şeyler bizim sanayicimiz için. Haksız rekabetle ilgili, dumpinglerle ilgili, baskıların azaltılmasıyla ilgili hızlı aksiyon alınacağını ifade ettiler. Bu da güzel. KOBİ'lere finansman erişimi, o da güzel. Kredi garanti fonunun mekanizmasının artırılması güzel. Yani devlet destekli alacak sigortası, bu da güzel. Yani yapılan sunumda kötü olan bir şey yok. Hı hı. Hepsi bizi mutlu edecek şeyler. Ama sahaya yansıması bir an önce olmasını istiyoruz. Özellikle bugünlerde finansmana sıkışmış iş dünyası var. Bunlara acil çözüm üretilmesi lazım. Bir de döviz dönüşüm desteğinin %3 ile kalmaması, %3'ün %10'larla...
1: Onun artırılacağının aslında müjdesi verildi.
2: Çok net değil orası. Yani istihdama dayalı sektörlerde artırılacağını ifade ediyorlar. İnşallah 1 Ekim'de bu da bizim iş dünyamızı, sanayicimizi ve ihracatçımızı mutlu edecek şekilde bir düzenleme olur diye düşünüyoruz. Önceden hiç kullanamıyorduk %3'ü ama geçen ay yapılan düzenlemeyle döviz alım yasağının kaldırılması ihracatçımız için döviz dönüşüm desteği alabilir hale getirdi.
1: Peki Zeki Bey, şimdi biraz önce konuşurken dediniz ki istihdam tarafında nitelikli iş gücü problemi sürüyor. Bulamıyoruz çalışacak eleman dediniz. Neden kaynaklandığını düşünüyorsunuz bu problemin?
2: Efendim, bizim milletimiz maşallah herkes üniversite mezunu olmaya çalışıyor. Sanatla ilgili veya meslek sahibi olmakla ilgili ülkenin bir sıkıntısı var. Biz sanat okullarına, meslek liselerine çok önem veriyoruz. Biz sanayi odası olarak da 3-4 tane meslek lisesinin hamiliğini yapıyoruz. Her birinde biner tane öğrenci olan. Özellikle ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim vatandaşlarımız hepsi AVM'de çalışayım, güvenlik görevlisi olayım, cep telefonum elimde olsun, milletle mesajlaşayım, elim yüzüm temiz olsun ama bir işletmede, bir makine başında çalışmak istemiyorum. Çünkü biz televizyonlarda da, magazin sayfalarında da, gazetelerde de hep yaşamın böyle olduğunu artık insanlara herhalde öğretiyoruz. Ben iddia ediyorum, bütün memleketin caddeleri Şanzelize gibi oldu elhamdülillah. Hepsinde restoranlar, kafeler ve barlar var. Bunlara gidin, bakın hepsi dolu. Hepsi dolu. Ama sanayiye gelin arkadaş, iş var, çalışacak adam dediğinizde adam geliyor bir gün duruyor, ikinci günü ben burada çalışamam diyor. Bizim bu algıyı kırmamız lazım ve üretmeden başarının olmayacağını bizim insanlarımıza öğretmemiz lazım. Sanat okulunda biz iyi işler yapıyoruz, iyi eğitimler veriyoruz. Şu anda yüksek puanlarla sanat okulumuza kaydolan öğrencilerimiz var. Meslek yüksek okullarına kaydolan öğrencilerimiz var. Bu memlekette üretmezseniz, ihracat yapmazsanız hiçbir şey olmaz. Yani hizmet ede ede birbirimize sonunda ne ülke kalkınır ne de biz müreffeh olabiliriz. Refah içinde yaşayabiliriz. Önce üretmek lazım. Bunun mantığının oturtulması lazım.
1: Peki Zeki Bey, yani karşı bir sağ olarak düşünmeyin lütfen ama yani elbette üretmek, çalışmak lazım. O anlamda işverenin hani çalışanı elinde tutmak için attığı adımlar oluyor mu? Yani o anlamda kazanmak için ne yapmamız lazım çalışanı diye sorayım.
2: Vallahi biz çalışanımıza her zaman bakıyoruz. Hı-hı. Bakmaya da gayret gösteriyoruz. Bizim çalışanlarımıza başımızın üstünde yer olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Hastasına da bakıyoruz, hı hı. Sağlığına da bakıyoruz. Yani büyük işletmelerimizde, küçük işletmelerimizde çalışan adam her zaman için bizde değer bulur Ece Hanım. Yani kaytaran adam da değer bulmaz. Evet. Ama çalışan adama biz her zaman sahip çıkmak isteriz. Bir defa ücret alınır, verilmez. Ücreti adam hak ediyorsa zaten işveren ona Elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Kaybetmemek için mücadele ediyor.
1: Tam olarak onu sormak istemiştim aslında.
2: Tabii.
1: Peki son olarak şöyle bir iki dakikalık vaktimiz kaldı ama varsa başka beklentiniz sanayi tarafını daha da canlandırmak açısından OVP'de söylenenler var ama onun dışında var mı iletmek istediğiniz bir şey?
2: En önemli iletmek istediğim şudur. Bizim dövizin yani TL'nin değer kazanması, dövizin baskılanması demeyelim mi? TL'nin değer kazanması biz ihracatçıları rekabetçiliğimizi kaybettirdi. Birçok işletmemizde yarı kapasite çalışan sektörler var. Bunun için biz ihracatçılar elimizden ne geliyorsa destek verelim. İmkanlarımız ölçüsünde döviz dönüşüm desteğini verip bunların mal satmasını sağlamak lazım. Ülkeye her satılan malın dövizi gelir. Öyle Terry Craig gibi ben gidiyorum bay bay demez ihracatçı mal sattı mı. Parası Türkiye'de kalır. Öz kaynaklarımız olur. Terry Craig'e verdiğimiz paranın bir miktarını eğer biz ihracatçıya verseydik gene iddia ediyorum yine verilmesi gerekir. Bu ülkenin en çok döviz kazandıracak ülkenin kendi öz dövizi ihracatla olur. Yani yabancının getirip bizde faize para verip TL'sine büyük paralar alıp sonra dövize dönüp gitmesi bizi geçici bir dönem için rahatlatıyor. Evet. Ama en kalıcı iş ülkenin kaynaklarından yapılan ihracat ve turizm gelirleridir. Bu konuda devletimizin biraz daha duyarlı olmasını arzu ederim.
1: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, çok teşekkür ediyoruz Zeki Bey.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ve biz de programımızı noktalarken Filenin Sultanlarını bir kez daha kutlamış olalım ve 60 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.
3: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdiğiniz

0: sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Her pazartesi akşamı olduğu gibi iki beyefendi ile birlikteyim. Sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Tevfik Eraslan benimle birlikte. Beyler hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyiz valla.
3: Sağ olun.
1: Yoğun bir mesai vardı hafta sonu. Pazar günü OVP ile geçti bütün gün. Cumartesi günü başka haber akışı. Gerçekten yoğun bir haftayı geride bıraktık. Hafta sonu açıklamalarını da hesaba katarsak ve bu hafta herhalde bugün gün içerisinde de çok konuştuğumuz üzere OVP'yi en ağırlıklı konuşuyor olacağız. Şimdi sizin değerlendirmelerinizi almak istiyorum ama önce bir derli toplu arkadaşlarım, OVP'de yeni hedefler nasıl? Makro göstergeler nelere evrildi? Haber yapmışlar. İzleyelim. Hem rakamları hatırlayalım. Ondan sonra da üzerine konuşalım. Buyurun.
4: Elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa ettiğimiz 2027-2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleştirdiğimiz

0: gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. Yeni program döneminde makroekonomik istikrarla uyumlu, üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran, enflasyonist baskı oluşturmayan sürdürülebilir bir büyüme anlayışı içindeyiz. Bunun için büyümenin niteliğini de dönüştürüyoruz. Tarımda teknoloji ve verimlilik artışını, sanayide üretim kapasitesi ile teknoloji yoğunluğunun yükseltilmesini, hizmetlerde ise bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli faaliyetlerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacağız. Beşeri sermayemizi güçlendirirken kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları açısından ön açıcı ve tamamlayıcı olmasına özen göstereceğiz. Bu yaklaşımın merkezinde verimlilik yer alıyor. Kaynaklarımızı daha etkin kullanan, teknolojiyi üretim süreçlerine güçlü bir şekilde dahil eden ve toplam faktör verimliliğini kalıcı olarak arttıran bir ekonomik yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Nitekim program döneminde her yıl ortalama faktör verimliliğinin, toplam faktör verimliliğinin 1,1 puanlık bir büyüme desteği getirmesini bekliyoruz. Büyüme kadar öncelik verdiğimiz bir diğer temel alan ise istihdamdır. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Dış dengede küresel ticarette artan yeni nesil korumacılık eğilimlerine, jeopolitik gerilimlere ve ticaret politikalarındaki belirsizliklere rağmen cari işlemleri açığını sürdürülebilir seviyelerde tuttuk. Program döneminde ise bölgemizdeki savaşın etkisinin azalmasıyla birlikte cari işlemler açığının yeniden kademeli olarak gerilemesini 2027 yılında %1,9'a, 2028 yılında %1,8'e, 2029 yılında ise %1,6'ya düşmesini öngörüyoruz. Programda bütçe açığının kademeli bir şekilde düşürülmesini hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 2026 için %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının milli geliri oranının aldığımız tedbirlerle bu yıl %3,1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalan deprem harcamaları 2027 bütçesine de yansıyacak olmasına rağmen benzer bir yaklaşımla önümüzdeki yılda da hedeflenenden daha iyi bir bütçe açığı için gerekli çabayı göstereceğiz. Geçen yıl 3,5 demiştik, gerçekleşmemiz bu yıl 3,1 olacak. Gördüğünüz gibi bazı hedeflerde de olumlu yönde sapmalar yaşıyoruz. Gelecek yıl yine 3,5 diyoruz ama burada da daha iyi performans göstermek için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Programımızın kararlılıkla uygulanmasıyla dönem sonunda daha fazla istihdam üreten, ekonomik ölçeğini büyüten ve oluşturduğu refahı toplumun geneline daha güçlü biçimde yansıtan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu dönemde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasını ve işsizlik oranının %8'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Üretim kapasitemizi, verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmaya yönelik politikalarımızla ekonomik ölçeğimizi büyüteceğiz. Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz.
1: Evet, genel hatlarıyla program böyle. Tevfik Bey, sizle başlayalım. Nasıl okudunuz, ne mesajlar çıkardınız, özellikle hangi başlıkların altını çizersiniz?
2: Bence biraz daha piyasa beklentilerine ve mevcut duruma adapt edilmiş bir orta vadeli planla karşı karşıyayız. Bu yönde revizyonlar olduğunu gözlemliyorum. İlk önce enflasyon tarafına bakacak olursak, enflasyon tarafında ciddi bir revizyon yapılmış. Merkez Bankası tarafında enflasyon %28 olarak güncellenmişti. Burada 28,4 olarak yeniden bir güncellenme görüyoruz. Dolayısıyla buradaki artık rakam piyasa beklentilerine de çok yakın bir seviyeye çekilmiş. Diğer taraftan büyüme rakamları biraz aşağı yönlü revize edilmiş. Bu yılı 3,3 olarak öngörmüş ekonomi yönetimi. Diğer taraftan bakacak olursak piyasada bu büyüme beklentisi 3'e çok yakın, hatta 3'ün altında olan ekonomistler de var beklentisi. Dolayısıyla piyasa beklentilerinin biraz daha üzerinde bir büyüme rakamı beklentisi ortaya konulmuş. Ama daha önceki hedefle kıyaslanınca biraz daha düşürülmüş bir rakam görüyoruz. Gelecek yıl için 4,2'lik bir büyüme rakamı var. Dolayısıyla bu yılki zorlukların önümüzdeki yıl büyük oranda ortadan kalkacağı, dolayısıyla da büyümenin sağlanabileceği varsayılmış. Burada da büyük oranda Orta Doğu'daki bu krizin sona ermesi, enerji fiyatlarının da tekrar 70 doların altına gelmesi varsayımlarının olduğunu gözlemliyoruz. Büyüme tarafında da iyimser bir tablonun oluştuğunu görüyorum. Devam eden yıllarda da 4,6 ve 5 diye büyüme rakamı yine iyi bir trendde korunuyor. Yine burada önemli konulardan bir tanesi işin açıkçası bütçe açığı tarafı. Bütçe açığı tarafında yine Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın ifade ettiği gibi bu yılı 3,1'lik bir bütçe açığıyla kapatmayı öngörmüşüz. Ama gelecek yılki rakam 3,5 olarak öngörülmüş. Dolayısıyla buradaki rakamlara baktığımız zaman önümüzdeki yıl hala harcamaların kuvvetli olduğu bir yıl olarak planlanmış gibi duruyor. Dolayısıyla da büyümenin belki de kaynağının büyük oranda bütçe açığı olabileceğini de öngörmek mümkün diye ben düşünüyorum. Böyle baktığımızda büyümenin dediğim gibi biraz piyasa beklentilerinden daha iyi, gelecek yıl iyi bir rotaya oturmuş olduğunu gözlemliyoruz. Bunun da biraz kamu harcamalarıyla destekleneceğini varsayabiliriz. Yine bu yıl için enflasyon rakamı için 28,4 demiştik. Gelecek yıl için de 21 denilmiş. Bu da 15'e göre ciddi bir şekilde aslında yukarıya çekilmiş bir enflasyon rakamı demek. Ama bir taraftan baktığınızda da 21 rakamı büyük oranda piyasadaki ekonomistlerin beklentilerine de yaklaştırılmış bir rakam olduğu için ben biraz daha gerçekçi bir patikaya oturtulmuş diye görüyorum.
1: Peki. Şimdi tabii ne kadar gerçekleşebilir, ne kadar gerçekçidir hedefler, o gibi konularda detaylara gireceğiz ama bir de sizin genel yorumunuzu alayım Abdurrahman Beyciğim. Cuma günü hatırlıyorum bir iddia yapıp 20'nin altına acaba bir 19 falan der mi diyordunuz. 20'nin üstü dedi, 21 dedi ama o iddiayı galiba büyüme tarafında biz gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz o müpeyi, sizin gözünüzden
3: tablo nasıl? Aynen böyle değerlendiriyorum yani. demek ki şeyi çok sıkı tutmayacaklar. Yani bütçe ve kamusal harcamaları. Büyümeye biraz daha ağırlık verecekler. Sanki dengeli ve kontrollü bir büyüme olacak gibi görünüyor. Ama hani yol boyunca belli olur. Yani şimdilik kontrollü ama yola çıkarız. Yani kontrolden çıkar mı? Sanmam. Hızlanır mı? Hızlanabilir. Yani dolayısıyla ben büyümeyi daha yukarıda görebilirim. Eğer 2027 seçim yılıysa öyle. Seçim yılı değilse bile bir sonraki sene kesin seçim yılı. O seçime hazırlanma yılı. Dolayısıyla yani kapasite neye el veriyorsa büyüme azami şekilde gerçekleşecek. Enflasyon tarafında iddialı bir şey konmadı. Yani %21 gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla burada da niyet aşağı yukarı ortaya çıkıyor. Yani enflasyon hedefinde iddia yok. Büyüme hedefinde biraz iddia var. Yani işte %3.3'ten 4.2'ye çıkacaksınız. Bence şeyde 3.5 bir sihirli şey gibi sanki. Yani sürekli AB normu gibi. %3.5 açık verdik ve bu sene onun altında kalıyoruz. Gelecek sene kalacak mıyız? Bence kalmayacağız. Yani harcamaları yaparsanız, o kadar büyüme hedeflerseniz kalmanız zor olur. Ama çok önemli bir şey de şey diyoruz, kullanmıyoruz. O da deprem harcamaları aşağı yukarı sonlandı.
1: Evet.
3: Deprem harcamalarından bütçeye ciddi bir yük geliyordu. Yani yılda işte 30 milyar dolara yakın, 25-30 milyar dolar arasında bir yük. Dolayısıyla ondan kurtuluyoruz ama bütçede açık hala 3.5. Yani daha aşağı çekme imkanı varken bunu yapmadık. Dolayısıyla orada bir alan bırakıldı. Bir harcama alanı bırakıldı. Onu çok rahatlıkla kullanabilir hükümet. Kullandığı zaman, eleştiriler geldiği zaman da yani çok rahatlıkla işte programda biz yazmıştık. Olur. Cevabı hazır. Dolayısıyla ben ekonomide canlanma, kontrollü ya da kontrolsüz, kontrolsüz diyemem. Kontrollü ama hızını hükümetin belirleyeceği bir canlanma yaşanacağını öngörüyorum. Bunu zaten öngörüyordum. Dolayısıyla bu programda bunun izlerini gördüm, net şeylerini. Enflasyon yani bu seçim dönemini yani 20'lerin üstünde kapatıyor olmamız, en azından öyle hedefledik. Belki gerçekleşme hani şans mı diyeyim, başka olaylar mı yardım ederse altına da inebilir tabii gerçekleşme. Ama yani 20'lerin üzerinde kapatıp ondan sonra yeni işte seçim şeyine ya da yeni icraat dönemine öyle başlıyor olmamız bir şey yaptı. Şanssızlık. Yani daha düşük, onlu rakamlarda başlamak daha iyi bir şeydi. Ayrıca yani yapısal reformlar vesaire çok yer almamış. Ondan ziyade yani geçmiş yılların devamı şeklinde bir program gibi görünüyor. Gerçekçi bir program. Ama unutmayalım yani biz enflasyon, dezenflasyon programını uygularken hiçbir yılı böyle pürüzsüz geçiremedik. Hı hı. Yani 2024 yılında ara seçim vardı. Mart ayında. Mart sonunda beklemek zorunda kaldık. Kur yükseldi. İşte Merkez Bankası ya da işte program yürürlüğe kondu ama faizler kademeli artırıldı. Bir şok uygulanamadı. Seçim sonrasında 2025'e geldiğimizde bir iç siyasi şok ve artı Amerika şoku. Oradan başlayan bir şokla karşılaştık. 2026'ya geldik. Bu sefer İran savaş şoku ve yine içeride CHP mutlak bultan kararı vesaire yargı şoku diyelim. Onunla karşılaştık. Ve bütün bunlar hakikaten bu program hedeflerini önemli ölçüde şaşırttı. Enflasyon işte daha yüksek kalmasına yol açtı. Büyüme oranını biraz aşağıya çekti. Cari açığı biraz artırdı. Kuru zıplattı. Faizleri yukarı ittirdi vesaire. Dolayısıyla eğer 2027 böyle pürüzsüz geçecekse başarı sağlarız. Ama yine bu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iç ya da dış herhangi bir büyük şeyde etkili bir olayda yine sapma olabilir.
1: Bu varsayımlar biraz daha iyi senaryoya göre karşımıza çıkıyor galiba. Mesela petrol fiyatlarını biraz önce işaret ettiniz Tevfik Bey. Yani hala oralarda değiliz şu anda. Yani Brent'te yeniden 97 dolar seviyesini görüyoruz. Yeniden yükselen bir trend içerisinde petrol ki orada hani 70 dolarlar seviyesi nasıl mümkün olacak? İşte Kasım'da Amerika'da seçimler var. O seçimlerin sonrası yeni senaryolar ne olacak? Oraya göre dediğiniz gibi bambaşka bir gerçekleşmeyle de karşılaşabiliriz. Şimdi işin para politikası tarafına baktığımızda bugün Sayın Karahan'a orta vadeli programa ilişkin değerlendirmesini sormuş arkadaşlarım. Kısacık dinleyelim mi Karahan ne söylemiş? Çünkü bu hafta Merkez Bankası'nın da faiz kararı var. Buyurun hep birlikte orta vadeli programa ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın değerlendirmelerini dinleyelim.
4: En son enflasyon raporumuzda aslında 2026 yıl sonu enflasyonunu tahminimizi güncellerken 2027 için ve sonrası için olan süreci aslında OVP sürecinde yapacağımızı daha önce anons etmiştik. Bunun iletişimini yapmıştık. Bugün yapılan revizyonda aslında bunun bir yansıması. Dolayısıyla bir soruda Merkez Bankası'nın hedeflerinden yüksek hedef açıklandığı söylendi ama bir eş güdüm içerisinde birlikte belirlenmiş hedefler bunlar. Dolayısıyla da aslında eş güdümün bundan sonraki süreçte özellikle yönetilen yönlendirilen fiyatlarda daha da güçlü olacağı mesajını da içeriyor. Onun dışında revizyona bakacak olursak tabii ki bir yıl içinde enflasyonun gerçekleşmesi hedefin üstünde olduğunda bunun önümüzdeki yıla ve ondan sonraki yıllara da bir miktar sarkan etkisi oluyor. Dolayısıyla revizyonun bir kısmı bunu yansıtıyor. Bir diğer kısmı da aslında küresel konjonktürde değişen dinamikleri yansıtıyor. Son yıllara baktığımızda arz şoklarının çok daha sık ve çok daha yüksek boyutlarda görüldüğü bir küresel ekonomiden bahsediyoruz. 2020'den bu yana baktığımızda bu durumu çok net görebilirsiniz. Önce pandemiyle başladı, daha sonra tedarik zincirlerinde yaşanan dönem dönem sıkıntılar, sonra ticaret savaşları ve sonra bu yılda gerçekleşen fiziksel savaşlar. Bunların enflasyon dinamiğine ciddi etkisi oluyor. Nitekim bu yılda bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Bu 7 puan içinde tabii çeşitli kalemler söz konusu. Doğrudan etkiler var. Enerji maliyetlerinin artması kaynaklı olarak. Ama bu artan enerji maliyetlerinin dışında tabii bunun ulaştırma hizmetlerine yansıyan etkileri, ulaştırma hizmetlerinin gıdadan tutun da birçok ürüne yansıyan etkileri söz konusu. Onun dışında yine savaşın beraberinde getirdiği dinamiklerin gübre gibi birçok tarıma girdi teşkil eden kalemlerde yarattığı yukarı yönlü fiyat baskıları ve bunun enflasyon sepetinde yol açtığı etkiler var. Yine temel mallarda, dayanıklı tüketim mallarında petrokimya ürünleri, petrokimyaya bağlı ürünlerde yukarı yönlü baskılar gördük. Bütün bunları bir genel içerisinde değerlendirdiğimizde 7 puana yaklaşan bir etki görüyoruz. Onun dışında tabii ciddi bir revizyon ama enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
1: Evet, yani aslında zaten beklentilere paralel bir yerlere geldiği için buradaki revizyonda hani karamsarlıkla gerek yok o anlamda diye de düşünülebilir. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı önemli bu hafta. Son hamlesinden sonra faiz indirimlerine yol açıldı diye konuşuluyor. Ekim, Aralık ihtimalleri daha yüksek sesle telaffuz ediliyor ama özellikle son dönemde böyle 50-50 şansla verildiğini duyuyorum Eylül toplantısı, yani bu hafta göreceğimiz toplantı için. Hem program açısından para politikasını hem de Merkez Bankası'nın ne yapacağını sorayım size Tevfik Beyciğim.
2: Merkez Bankası tabii Ağustos ayında fiili olarak faizi aslında indirmiş oldu. 40 olan faizde 3 puanlık bir düşüşü haftalık repoda fonlamaya geçerek sağladı. Şimdi temel soru, bundan sonraki dönemde politika faizinde de bir indirim yapacak mı sorusu. Ben de işin açıkçası tam Merkez Bankası'nın bu kararı

0: vermede zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü reel sektör tarafındaki gelişmelere baktığımız zaman orada ciddi bir sıkışıklığın olduğunu, diğer taraftan hem bu finansman maliyetlerinin yüksek olması, hem piyasanın bir miktar daralıyor olması sebebiyle şirketler tarafının ödeme güçlüğü içerisine girdiğini gözlemliyoruz. Bunu da daha önce de söylemiştim. Merkez Bankası Başkanımız sürekli olarak odaları, birlikleri ziyaret ediyor. Evet. Orada da sanayiciler birinci elden aktarma fırsatını da buluyorlar. O nedenle onların anlattıklarını ben Merkez Bankası'nın tamamen göz ardı edeceğini düşünmüyorum. Ama diğer taraftan da çok yeni kendi revize ettiği 28 enflasyon hedefinin bile OVP'de 0.4 puan bile olsa yukarıya doğru da gelmiş durumda. Demek ki iş orada da çok büyük bir rahatlık arz etmiyor. Hı hı. Yani orada da petrol fiyatı da çok müsaade etmiyor. Diğer taraftan motorin fiyatları petrol fiyatından bağımsız olarak arzdaki kısıntılar nedeniyle çok hızlı yükseliyor. Benzinde o denli bir yükseliş yok. Ama motorin tarafında fiyat çok yukarıya gitmeye başladı. Dolayısıyla petrol fiyatındaki artış yanıltıcı olmasın. Motorin doğrudan insanların hayatını etkiliyor. Bunun da önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde bir baskı unsuru oluşturacağı da kesin gibi görünüyor. Dolayısıyla bu koşullar altında Merkez Bankası'nın işi zor. Ama ben de şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ekim ve Aralık toplantılarında Merkez Bankası'nın faiz indirmesine kesin gözüyle bakabiliriz. Eylül ayı bence büyük bir soru işareti. Merkez Bankası açısından da hep birlikte göreceğiz.
1: Siz ne diyorsunuz Abdurrahman Beyciğim?
2: Vallahi faiz düşürmese bile faiz indirimine başlıyorum diye bir açıklama yapacak bence. Yani bu OVP onu gerektiriyor.
1: Değil mi?
2: Üzerindeki baskı da var. Şeye katılıyorum yani hakikaten bu ay olması gelecek ay indirmeye başlayacak. Şimdi bu sabırsızlık ve çaresizlik ortamında Merkez Bankası bir şey söyleyecek. Hiçbir şey yapmasa bile bir şey yapmış olacak. Yapmış olması lazım. Dolayısıyla onu hani mevcut şartlara dikkate alarak işte belki pas geçebilir ama düşüreceğim şeyini koyacak, mesajını verecek. O da yarım bir faiz indirim kararı demek gibi bir şey olur. Hı. Ama doğrudan faiz de indirebilir. Yani indirse de bir şey değişmez. Yani bir puan indirse, yani kimse niye indirdin ya bu enflasyonu artırır diye hemen mala koşacak hali yok. Dolayısıyla ya indirime başlayacak ama bu indirimin böyle kademeli yavaş olacağını ifade edecek ya da başlamayacak ama başlayacağının net bir şekilde işaretini verecek ve gelecek iki toplantıda belki birer buçuk indirimle mesela yoluna devam edecek.
1: Evet. Bu arada biraz önce ikiniz de işaret ettiniz bu özellikle sanayi kesiminin içinde bulunduğu zorlu dönem, bunların sürekli aktarılıyor olması ve Merkez Bankası'nda buna cevapsız kalmayacağı yönde. Zaten aslında faiz indirimlerinin arkasındaki gerekçeyi olarak da bunu konuşuyoruz, öyle değil mi? Yani enflasyonda bir hedeflenen noktaya uzağız ama ona rağmen faiz indirimi yapıyoruz. Neden? Piyasayı biraz daha rahatlatabilmek adına. Şimdi OVP'nin içerisinde Sayın Cevdet Yılmaz büyümenin detaylarını verirken biraz önce yatırım, üretim ve ihracata yönelik seçici kredi imkanı sunulacağını da söyledi. O zaman yeni dönemde biz yeni teşvikler, destekler de mi göreceğiz acaba? Ne dersiniz?
0: Yani bence önümüzdeki dönemin en temel konularından bir tanesi de bu olacak. Artık genel olarak faizi indirmek, genel olarak finansmanı kolaylaştırmak Türkiye için bir çözüm reçetesi olamıyor. O nedenle daha hedefe yönelik olarak işlemler yapmamız gerekiyor olacak. Türkiye'nin sorunlarından bir tanesi de aslında taleple ilgili değil, arzın yetersiz kalması. Dolayısıyla Türkiye'nin bir an evvel arzını da

0: arttırabiliyor olması gerekecek ama finansman bu kadar pahalıyken yeni kapasite oluşturacak yatırımların yapılması da o kadar kolay değil. Demek ki bu arzı arttırmaya yönelik olarak da seçici bir şekilde kredi programlarının oluşturulması, üreticinin ve buradaki üretime katkı sağlayan firmaların desteklenmesi gerekiyor olacak. Bununla ilgili altyapı da oluşturulmuş durumda bankalar tarafında. O nedenle geçmişte olduğu kadar genel bir program izlenmesine ihtiyaç yok. Çok hedefli, odaklı ve kalkınmasını istediğimiz yerlere paranın yönlendirilmesini sağlayacak bir kredi genişleme politikası yapabilecek durumdayız. Zannediyorum önümüzdeki dönemde biz bunu çoklukla gözlemliyor olacağız.
1: O zaman bunun beraberinde bazı makro ihtiyati önlemlerden de bahsedebiliriz.
2: Yani önlemden ziyade bu önlemlerin biraz zaman içerisinde gevşetilmesi lazım. Artı dediğin bu teşvik şeyleri, paketlerinin açılması lazım. Başladı zaten bu küçük adımlarla ama giderek hızlanacak ve paketler de büyüyecek. Aslında bu yola biz 2017 yılında girdik. KGF kredileriyle başladık. Hatırlayalım 2016'da işte yıl ortası darbe girişimi başarısız oldu ama ekonomik etkileri oldu. Türkiye'nin kredi notu düşürüldü, yatırım yapılabilir seviyeden vesaire. Ekonomi daraldı. Hı hı. O daralma karşısında hükümet işte KGF, kredi teşviği vesaire bütün bunlarla bir hamle yaptı ve ekonomik sonucunu gördü. Ekonomi sıçradı. Tekrar büyümeye dönünce bu sefer işte 2020'li yıllarda da bu şey döneminde de pandemi döneminde de krediler devam etti. Dolayısıyla bizim reel sektörde kredi şeyine çok alıştı. Yani evet, parasız çalışmıyor artık. Dolayısıyla bu sonuna kadar giderek böyle büyütülecek, genişleyecek, ekonomi taşıyana kadar. Taşıyamadığı zaman da zaten kriz olacak. Reel sektörün krizi olacak bu sefer. Yani 2001'de yaşadığımız finansal sektörün kriziydi ve devletin kriziydi. O tarafları önemli ölçüde düzelttik. Düzelttiğimiz için de işte epey süre, bir çeyrek asırdır yaşayıp geliyoruz. Ama bu reel sektörü iyice böyle bir yeniden yapılandırma şeklinde reforma etmemiştik. Dolayısıyla belki bu hareketin sonucu artık ne zaman olur onu bilemem. Ama zorunlu hale gelmeden kimse bu işe el atmaz. Çünkü büyük bir yük, altından kalkması son derece zor, sancılı ve acılı olacak. Zorunlu bir şekilde gündeme gelirse böyle olacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde evet kredilerin ya da finansal olanakların artırılacağını tahmin ederim. Özel paketlerle de olacak. Daha çok herkese kredi değil, hakikaten seçici kredi. Bir de yatırım ihtiyacı çok mu var emin değilim. Yani kapasite zaten var fazlasıyla. Kullanılamıyor. Çünkü Türkiye bir 5 yıllık yatırım artışı döneminden geçti. Hı hı. Aslında bu 5 yıl yani daha geçen sene sona erdi. Pandemi öncesinde başlayıp pandemi süresince devam eden kesintisiz ve 2000'li yılların en büyük yatırım hamlesi diyeceğimiz bir dönemdi. Dolayısıyla bu krediler de bir yerde işe yaradı yani o yatırımlara gitti. Ama belki hani otomobile arsaya marsaya giden de vardır ya da dövize giden. Dolayısıyla ben kapasiteden ziyade bir iç talebin canlandırılmasının sanayi için bir rahatlama getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü yatırım ihtiyacı bence çok az. Varsa da zaten ona hükümet yol gösteriyor. Plan yapılmış işte YİTAK kredileri vesaire. HİTOTUS programı, teknolojik şeyler ve daha ucuz mevcut faizlerin 1/3 düzeyinde faizle ve uzun vadeyle kredi veriliyor. Ama belli bir büyüklük de istiyor. Dolayısıyla o şartları yerine getiren yatırımcılara kredi var yani yok değil. Onu öyle değerlendirmek lazım ama onun dışında sadece talep yok ortada. Dolayısıyla talep gevşetilirse sanayinin sorunu da çözülür. Sadece işletme kredisi. Yani öyle yatırım kredisi falan değil, işletme kredisiyle mevcut tıkanıklığı aşabiliriz.
1: Peki. Bir virgül koyalım, bir reklam arasına gidelim. Giderken de...

sunumunda da rakamlar yansıtıldı. Burada da güçlü bir irade var. Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi var. Çünkü 2024 yılında Cumhurbaşkanımız bir tasarruf genelgesi yayınladı. Şimdi diyebilirsiniz ki daha önce de tasarruf genelgeleri yayınlandı. Sonuç alınmadı. Şimdi bu defa çok farklı bir çerçeve oluşturuldu. Öncelikle çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım çerçevesi oluşturuldu. Bunlar çok değerli hususlar. Bir sahiplenme söz konusu. Burada Maliye Bakanlığı yaptırım boyutu hariç, yani Hazine Maliye Bakanlığı yaptırım boyutu hariç izleme, denetleme ve raporlama boyutlarında çok güçlü bir fonksiyon ifa ediyor ve sonuç alıyoruz. Tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamalara bakarsanız sizler biliyorsunuz ama vatandaşlarımıza hatırlatmak açısından tekrarlayayım. Burada taşıtlar var. Kamu taşıtları, kamu binaları, haberleşme giderleri, seyahat giderleri, enerji, su, kırtasiye, demirbaşlar, yani üç aşağı beş yukarı kamunun cari tüketiminin önemli boyutları burada var. Savunma tabii ki hariç. Şimdi burada öncelikle şunu söyleyeyim. Rakamlar ortaya konuldu. Yani tasarruf genelgesinden önceki 10 yılda bu kalemlerin, az önce zikrettiğim bu kalemlerin bütçe içindeki payı %4.6 idi. Bugün bu yani bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2.9. Muhtemelen 2026'da çok fazla değişmeyecek. Ve burada cari fiyatlarla baktığınız zaman bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. Onun için bunu önemsiyoruz. Mesela en çok vatandaşlarımızın sahada bize ilettiği hususlardan bir tanesi kamuda taşıt konusu, taşıt kullanımı. Bir rakam vereyim sizinle, size paylaşayım daha doğrusu sizinle. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük. Yani 2025 yılında diyelim ki 100 taşıtın kiralama sözleşmesi bitti. Yenilerken bunu 79 olarak yenilemişiz. Basitleştirmek için söylüyorum. Dolayısıyla burada çok güçlü bir tasarruf var. Doğru, yatırımlar boyutuyla bakarsanız sadece ve sadece biz hizmet bina yapımlarını gözden geçirdik. Onları sınırladık. O doğru. Ama zaruri haller dışında, yani deprem gibi bir takım kaygılar nedeniyle veya tespitler nedeniyle yenilenen binaları bir kenara bırakırsak, doğru, biz hizmet binaları, onlar da yatırıma giriyor. Yenilenmesinde biz biraz temkinliyiz.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ekonomik görünüm devam ediyor. Sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Tevfik Eraslan'la birlikteyiz. Şimdi epeyce konuştuk OVP'yi ama biraz kısacık daha konuşalım. Çünkü biraz önce yapısal reformlardan bahsetmişti Abdurrahman Bey, genel olarak çok fazla görmüyoruz ama sermaye piyasası ile ilgili iki önemli konu var. Onları dinleyelim sizden ve tabii etkileri ne olacak onu da bilmek lazım.
2: Evet, OVP'de sermaye piyasaları ile ilgili yapısal değişim de öngörülmüş. Yapısal değişim maddelerinden bir tanesi yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esaslarına ilişkin düzenlemeler tekrar gözden geçirilecek deniyor. Burada sermaye ve sermaye yeterliliği kısımlarına tekrar bakılacağı söyleniyor. Onun dışında da kredi alım, açığa satış, ödünç alma ve ödünç verme işlemleri de yeniden düzenlenecek deniyor. Demek ki önümüzdeki yılın ortasına kadar biz bu konu başlıklarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeniden düzenleme yapmasını bekliyor olmamız lazım. Bu alanda yeni bir mevzuat geliyor olacak. Diğer düzenleme alanı ise yatırımcı ve yatırım kuruluşları kaynaklı risklerin önden öngörülmesi amaçlı bir yatırımcı risk merkezinin kurulması öngörülüyor. Bu sayede riskleri biraz daha sektörün öngörebilmesi amaçlanmış durumda. Bankacılık sektöründeki riskleri bütünsel olarak izlemeye yönelik olarak kurulmuş ortak şirketlerin benzerinin burada da oluşturulması söz konusu olacak. Bir yatırımcının örneğin kredi kullanımı varsa bununla ilgili risk skorunun bütün aracı kurumlar tarafından görülebilmesi mümkün olacak diye düşünebilirsiniz. Ayrıca yatırımcı bazlı risk takip sistemi de beraberinde

0: getiriliyor olacak. Bunların önümüzdeki dönemde riskler birikmeden önlenebilmesine yönelik olarak aracı kurumların tedbir alabilmesini ya da düzenleyici otoritenin bu konuyla ilgili tedbir alabilmesine fayda sağlayacağını düşünüyorum.
1: Bu fonlarla ilgili düzenlemelerin devamı niteliğinde de görebilir miyiz aslında buradaki konu başlıklarını?
0: Aslına bakarsanız birbirinden tamamen ayrı ama sonuçta mesela risk merkezi konulu çalışmaya baktığınız zaman yani yatırım fonlarında da amaçlanan sermaye piyasalarındaki riskin azaltılması, şeffaflığın arttırılması, izlenebilirliğin arttırılması burada da riski azaltmayı hedefliyorlar. Dolayısıyla amaç olarak benzerliklerinin ne olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bir de bunun dışında bu %10 stopaj konusu da resmen devreye girdi. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz Tevfik Beyciğim? Şimdi baktığımda para piyasası fonlarına getirilen %10 stopajın kurumlar açısından bazı sonuçları olacağı konuşuluyor ve tartışılıyor. Siz ne dersiniz?
0: Evet, yani yeni düzenleme ile 5 Eylül'den itibaren kurumların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlar %10 stopaja tabi. Daha önce elde ettikleri kazançlar vergiye tabi değil. Ama 5 Eylül'den itibaren eski edinilmiş paylar da dahil elde edilmiş kazançlara %10 stopaj uygulanacak. Bunun yerli ve yabancı yatırımcılar üzerinde etkisi var. Yabancı yatırımcılar buradaki stopajı net olarak ödüyor olacaklar. Burada biz genel olarak carry trade nedeniyle gelen yatırımların bir miktar daha kontrol altına alınmaya çalıştığını düşünebiliriz. Ya da buradan gelen kaynaklarda da bir vergilendirme yapmanın daha iyi olacağını düşünmüş otorite diye de burada varsayabiliriz. Diğer taraftan yerli kurumsal yatırımcılar eğer karlı ise kurumlar vergisi de ödüyor iseler bu kesilen stopajı kurumlar vergisinden indirebiliyor olacaklar. Hı hı. Eğer kurum kar etmiyorsa o zaman bunu matrahtan indiremeyecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan iade talebinde bulunuyor olacak. Dolayısıyla bu tarafta da bir yeni vergi ihdas edilmiş oldu. Şimdi bununla birlikte şunu da söylemekte fayda var. Özellikle yabancı yatırımcı için alternatif vergisiz ürünler varken sadece para piyasası fonlarının burada vergilendiriliyor olması burada yabancı yatırımcının özellikle para piyasası fonundan diğer araçlara geçmesini tetikleyebilir. Diğer taraftan da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili bir hedefi varsa o hedefin de gerçekleşmesi mümkün olmayabilir. Dolayısıyla hala alternatif yatırım araçlarının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası para piyasası fonları adına belli bir miktarda yabancı yatırımcının kaybı anlamına geliyor olacak diye düşünüyorum. Yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri arasında yer alıyordu. Fon katılma paylarının bir fonda %30'undan daha fazlasına sahip olan yatırımcılar 40, 50, 60, 70 gibi baremleri geçtikleri takdirde MKK tarafından otomatik olarak açıklanıyor. Burada da şunu gördük. Bazı yabancı yatırımcıların pozisyonları MKK tarafından açıklandı. Ertesi günde o yabancı yatırımcıların fonlarını sattıklarını da gözlemledik. Dolayısıyla aslında Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu düzenleme ile ilgili amacı bambaşka bir şeyken biz para piyasası fonundaki yatırımcıları da ürkütmüş olduk. Bu konuya da zannediyorum otorite tekrar bakıyor olması gerekecek.
1: Fon piyasası aslında önemli bir hacim yaratmıştı son dönemde. Hem işte para piyasası fonlarına hem serbest fonlara olan ilgiyle birlikte. Bu düzenlemelerle bir daralma öngörür müsünüz orada?
2: Ya, belli ölçüde olabilir tabii. Ama ilginin sebebi şeydi bir kere. Yani faizin yıllar boyunca negatif kalması. Hı hı. Ondan sonra dövize yönelimin çok hoş karşılanmaması kamu şeyinde nazarında özellikle şirketler işte kredi alacak eğer dövize yatırım yapmışsa döviz mevduatı varsa ona kredi verilmiyordu. Yani dolayısıyla bütün bunlar yani dövize gidemiyorsun. Faiz zaten bir şey vermiyor. Cebindekini alıyor. Geriye ne kalıyor? Yani borsa tek hisse senetlerine yatırım riskli bazı şirketler kurumlar için ya da bireyler için yatırım fonu. O zaman yatırım fonları gündeme geldi. Ve bu şey gereklilik hale sürüyor. İhtiyaç hale sürüyor. Talep bence yani fonlara talep sürüyor. Ama burada işte bazı fonların bu işi yanlış yere doğru sürüklemesinin sonucunda bir risk de ortaya çıktı. Şimdi o riski nasıl bertaraf ederiz ona bakıyoruz. Bu riski tabii sonlandırma becerimizde aslında yatırım fonlarına bundan sonraki ilgiyi belirleyecek. Yani ortada çok mağdur bırakırsak ya da çok sorumlu bir şey yaparsak operasyon, bu hakikaten ileriye yönelik yatırım fonlarına ilgiyi sınırlar. Ama bunu dusturuplu bir şekilde ve de hakkaniyetli bir şekilde olabildiğince ve piyasalara da fazla zarar vermeden çözebilirsek neyi? Yani atlatmış oluruz. Ama bu da bize ders olsun. Yani düzgün çalışan ve gelişmeye son derece müsait bir alanı herhalde zamanında çok koruyup kollayamadık. Ve Türk spekülatif gücü, manipülatif gücü çok yüksektir. Geldi orayı da buldu. Yani tek tek hisse senetlerinde her türlü piyasada her türlü şey yapıldı. Bir orası kalmıştı. Orayı da sonunda buldular.
1: Ama sonuçta çok geniş bir pazardan bahsediyoruz. Çok derinlikli bir finansal ürünler grubundan bahsediyoruz, öyle değil mi?
2: Haklısınız ama yani bir kamusal güç de var. O gücün denetlemesi, gözetlemesi lazım. Risk ortaya çıkarsa da o riski zamanında görüp yine ona göre önlem alınabilmesi lazım. Şimdi mesela bu yatırımcı risk merkezi kurulacak. Hı hı. Mesela yatırımcı tazmin merkezi diye bir merkez var. Yani biliyor musunuz?
1: Yok.
2: Tazmin yani yatırımcının kaybolan işte yine yasal olarak mahkemelerin verdiği karara göre de ödemesini yapan bir merkez. Biz bunu zamanında kurmuştuk çok güzel. Tahvil piyasasını da kapsıyordu. Sonunda işe yani batan tahvil olmadığı için ya ne işe yarar bunu deyip kanunla kapattılar. Sonra baktılar ki tahviller de batabiliyor ve battı. Ondan sonra dedi ki olmaz, kim ödeyecek bunu? Bu yatırımcı tazmin merkezini yeniden faaliyete geçirdiler. Şimdi bu yatırımcı risk merkezi ve tazmin merkezi. Aslında yeni bir kuruma ihtiyaç yok. Onunla beraber çalışması lazım. Bedeli çünkü ödeyecek olan yatırımcı tazmin merkezi. Eğer kamunun bir hatası varsa. Buna göre belki bu yatırımcı tazmin merkezi halka açılan ya da işte yatırım fonları neyse bu toplu yatırım araçları hepsinden bir yatırımcı gibi pay alabilir. Ve o paylar üzerinden o kurumu sürekli izler, denetler. Gerekirse dava açar taraf olarak. Yani bir yanlışı varsa diyelim yatırım fonu yönetiminin, bunu otoriteye de bildirir. Zaten kamusal bir kurum olacak. Bir de halka yeni açıldı diyelim. Tavan tavan gidiyor. Bizzat yatırımcı olarak kendisi hakikaten niye tavan tavan oluyor? Bunu ortaya atabilir. Yani burada düşünülmesi gereken ve yapılması gereken çok şey var. Bir yatırımcı şeyini de iyi analiz etmek lazım. Yani burası bilgiye dayalı bir yer. Ama ben görüyorum ki pek çok yatırımcı sadece ya 3-5 kuruş kazanayım da nereden kazanırsam kazanayım şeklinde borsaya geliyor, yatırım fonlarına giriyor, halka arza giriyor vesaire. Yani böyle bir dünya yok, ben görmedim ama dünyada da böyle bir eğilim var maalesef. O da ayrı bir şey. Dolayısıyla bu dijital ortam üzerinden de yani çok az komisyonla ya da komisyonsuz bu iş alım satımı yapabiliyorlar. Yani bir yerde kripto gibi de hisse senedi piyasasını değerlendiriyor. Kripto gibi. Yani ben buradan harçlığımı çıkartacağım ya da ben buradan şansımı deneyeceğim. Şans. Diyor ki para kaybetmiyorum, kaybediyorum bazı yerlerde. Bir de burada dediğim, yani burası denenecek yer değil.
1: Siz ne diyorsunuz Tevfik Bey? Tazminat herkese iyiymiş.
0: Buradaki önemli konulardan bir tanesi, aslına bakarsanız konu zamanında dile getirildi. Geçen yıl Kasım ayıydı. İşte hem Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı hem de Sayın Bakan tarafından buradaki sıkıntılar dile getirilmişti. Aradan geçen zaman içerisinde orada bahsi geçen türde işlem yapan fonlar çok hızlı büyüdüler. Dolayısıyla bugün getirilen mevzuatla bunların önü kesilmeye çalışılıyor. Bir de yabancı yatırımcıların şikayet ettikleri konu başlıklarına ilişkin olarak da bir rahatlama ve düzenleme sağlanma gayreti var diye ben görüyorum. Ama ölçek çok büyüdü. Dolayısıyla buradaki işlemleri tekrar normalleştiriyor olmak biraz daha zaman alacak. Belki de bir miktar maliyet olacakmış gibi gözüküyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Efendim, ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız.

just for you. I bloom just for you.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözüm üretecek adımlar atmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden kampanyasını 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzattıklarını belirtti. Hazine nakit dengesi Ağustos'ta 49,8 milyar lira fazla verdi. Önceki veri 395,7 milyar lira açık olarak kaydedilmişti. Hazinenin Ağustos ayında faiz dışı nakit dengesi ise 209,6 milyar lira fazla verdi. Veri önceki ay 70,4 milyar lira açık düzeyindeydi. Hazinenin faiz ödemeleri de 159 milyar 781 milyon lira olarak kaydedildi. Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme göstereceğini öngörerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta iki faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Bankanın raporunda 2027 yılı sonuna kadar kademeli indirimlerin devam edeceği ve politika faizinin %27,5 seviyesine kadar gerileyeceği öngörüldü. Euro bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,6 büyüme kaydetti. Bölgede gayri safi yurt içi hasıla yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre de %1,2 yükseldi. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetilmesine ilişkin Umman'la yapılacak anlaşmanın birkaç gün içerisinde imzalanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, anlaşmanın Hürmüz Boğazı'ndan

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Günün öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi gelin haftanın ilk işlem gününün fiyatlamalarını görelim. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul'la başlayacağız. BIST 100'de bugün kapanış itibariyle %0,99'luk bir prim gördük. 14.151 seviyesinden kapandı endeks. Dolar TL'de yatay negatif, Euro TL'de keza yatay negatif bir seyir var. Euro dolar çaprazında ise yatay pozitif bir hareket görüyoruz. 1.16.23'ten geçiyor işlemler. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Merkez borsalara baktığımızda Londra FTSE 100'de ve Frankfurt DAX'da gün sonunda negatif bir ayrışma olduğunu görüyoruz. FTSE 100 günü %0,08 kadar geri çekilerek Frankfurt DAX'da %0,15 kadar kayıpla tamamladı. Diğer yandan Paris CAC 40'da %0,33, İtalya FTSE MIB tarafında da yine %0,25 kadar prim vardı gün sonunda. ABD borsaları an itibariyle vadeliler, Amerika'da bugün sadece vadeliler açık. Dow Jones vadelilerde %0,62'lik bir geri çekilme var. S&P tarafı da %0,17 kadar geri çekiliyor. Nasdaq'a baktığımızda orada ise %0,13 kadar bir prim olduğunu görmekteyiz vadeliler tarafında. MTI'ye baktığımızda altın, gümüş, bitcoin'de yön aşağıda. Ons altında %0,58 kadar bir geri çekilme var. 4404 dolar 13 sent seviyesini görüyoruz. Gümüşte yatay negatif bir seyir var. 66 dolar 17 sent seviyesindeyiz. Kripto para bitcoin'de %0,95'lik bir geri çekilmeyle 79.164 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrol tarafında ise yön yukarıda. Brent'te 97 dolar seviyesini görüyoruz. 0,75'lik an itibariyle yukarı yönlü bir hareket var. NYMEX tarafında ise %1,33'lük bir yukarı yönlü hareketle 92 dolar 70 sent seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi araştırma masasına dönüyoruz. Bugünün notlarını Bloomberg KT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'ndan alacağız.
1: Geçtiğimiz haftaya noktayı aslında yine ABD verileriyle koymaya çalıştı piyasalar. Ne Japonya'daki gündem duruluyor, ne İran savaşı bitiyor, ne tahvillerle ilgili. Gözlerimiz belki en çok Fed ekseninde, ABD tahvil faizlerinde ama bir de üstüne Almanya'dan gelen seçimler ki beklenilene yakın bir sonuç elde edildi ama AFD beklentinin üzerinde de fazla oy aldı. Tam bir belirsizlikler çağı. Ağustos'u bitirirken yılın son virajını almaya giriyoruz dedik ama bu ağızdan çıktığı gibi olmuyor tabii. Daha neler eklenecek? Zaten seçim gündemi çok kalabalık. Pazartesi sabahtan itibaren zaten küresel piyasalarda yine bu kez Japonya tarafından gelen haber akışlarıyla başladık. Acaba salgın sonrası yine enflasyonu yukarı yönde gıda olmak üzere, emtia tarafında olmak üzere tetikleyecek bir şeyler mi olacak vesaire vesaire derken bunlarla yol aldığımız bir hafta ve ay aslında. Bu hafta belki biraz daha ciddiyetle Eylül ayını tam olarak telaffuz etmeye başlayacağız. Piyasaların da gündemi bu. İçerisine her şeyi katarak anlatmaya çalıştım siz değerli izleyicilerimize. Çünkü aylardır savaş bitmiyor görünen o ki. Yıl sonuna kadar bitecek mi bilmiyoruz. Merkez bankalarının işte Jackson Hole var dedik elimizde. Sonrasına baktığımızda çok da bir şey değişmedi. Ama biraz daha Fed'in ne yapacağına dair algı böyle olsa da Trump kendi bildiğini ya da istediğini dayatmayı sürdürüyor. Biz de içeride enflasyon, OVP vesaire büyüme gibi konular konuşuluyor. Bu belirsizliklerin içerisinde de biz gibi her ülke yol almaya çalışıyor. Bunun da aslında karşımıza getirdiği şu ana kadar en azından belirgin resimlerden bir tanesi. Özellikle mesela gelişmiş ülke tahvil faizlerinden kaynaklı dalgalanmadan korunmak için çok belki amiyane tabirle matah olmasa da gelişmekte olan ülke tahvil taraflarına portföy yönetimlerini yöneldiğini görüyoruz. Altın gümüşle ilgili yılın başındaki o hareketlilik yok. Bir dönem zaten düşüşlerinde konuşmuştuk. Çıktıkları gibi inmediler. O seviyelere kadar dönmediler. Burada o furya bitti denmişti. Tekrar hareketlendiklerini izledik. Kripto tarafta hareketlilik izledik ama orada da tam manasıyla zamana eğilen bir açıkçası yukarı yönde seyir de yok. Düşüş de yok. Hisselerin seyrine baktığımızda da günlük, haftalık, aylık olarak görünümler değişiyor. Bölgesel ayrışmalar oluyor ya da gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke performansları ayrışıyor. Para birimlerine baktığımızda won aşırı değer kazandı. Japonya Merkez Bankası tekrar yine müdahale etti. Yani bu matriksin içerisinde gerçekten yol bulmak çok zor. Park edilecek işte, biz de içeride para piyasası fonlarını konuşuyorduk. Onunla ilgili başka şeyler oldu. Bu karmaşanın içerisinde gerçekten yatırımcının ya da birikimlerini bir yerde tutmak isteyenin gidebileceği yer varsa da onu bulmak, saptamak çok zor. Böyle bir Eylül ayı başlangıcı yaptık ama yine takvim belirli. Gözler tabii ki başta İran meselesi olmak üzere. Petrol çok yüksek seviyeye çıkarmış çünkü kurumların uyarıları başladı. Ya da savaş biterse nerelerde yılı tamamlayacağız gibi konulara yönelilmiş vaziyette. Ve bu belirsizliklerle de açıkçası Eylül'den itibaren yılın sonuna kadar yine yanıt arayacağımız bir dönemdeyiz. Bu hafta da bir takım uçuşlarını yine aramayı sürdüreceğiz.
0: İşimiz ne? Yanıt arayacağız. Sorularımız var. Sorulara yanıtları arayacağız. Kimle arayacağız bu akşam? Her pazartesi akşamı olduğu gibi. Çok canım arkadaşlarım Aysun Karaytu ve Tufan Cömert'le. Arkadaşlar iyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, hoş bulduk.
3: Akşamlar.
0: Benim arkadaşım, canım arkadaşım çok narin nazenindir. İklim azıcık değişti, hemencecik üşütmüş. Geçmiş olsun Aysun'cuğum.
2: Teşekkür ederim. Hakikaten boğazım çok ağrıyor. Hani ara ara böyle su içeceğim vesaire, kusura bakmasın kimse.
0: Estağfurullah. İyi yaptın dışarı çıkmayarak. Gayet de hoş görünüyorsun olduğun yerden. Tufan her zamanki gibi çok yakışıklı zaten. Giderek daha da yakışıklı hale geliyor.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Siz portakalda vitamindiniz o zamanlar ama bilmezsiniz. 80'ler moda oldu yeniden. Takip ediyor musunuz sosyal medyada?
2: Takip ediyorum. Bir tek ben yapmadım galiba.
0: Ben de yapmadım. Çünkü ben 80'leri sevmem. Tufan sen ben seviyor musun?
3: Severim. Niye sevmeyeyim? Yani kılık kıyafeti hariç tutarsan.
0: Kıyafetlerini diyorum ya, yoksa 80'lerini.
3: 80'lerin müziği 90'lardan falan daha iyi kesinlikle.
0: Aa, hiç de bile öyle
3: tek
0: değil.
3: Geçelim.
0: Hiç de bile öyle değil. 90'ları tercih ederim ben. Ama bir şey söyleyeceğim. 80'ler de çok önemliydi ayrı da. O kılıklar, kıyafetler beni benden alıyor. O saçlar, başlar, o vatkalar.
2: Aysun. Kemerler falan.
0: Evet. Yapma sakın.
2: Cin'in ilkokuldaydık biz o zaman. Kot pantolonun içine kazak koyarlardı. Ve kocaman kemerler takarlardı. O zaman yetişkinler yani.
0: Tufan senin var mı kot pantolonun içerisine kazak soktuğun fotoğrafın?
3: Yok maalesef.
0: Maalesef olur mu? Gayet güzel bir şey yani. Çok korkunç bir adam olsa gerek. Bilmiyorum, çok moda. Ne zaman baksam sosyal medyaya herkesin bir 80'ler halini görüyorum. Bir fenalık geldi içime.
2: Evet,
0: dedim onun geyiğini yapayım bakayım, sizi ne kadar olayla ilgilisiniz ama. Ay benim derdim bana yeter, bir de onunla uğraşamam diyorsanız şayet. Kaldı ki ben öyle diyorum. Neyse boş verin geçin ama eğlenceli yani. Millet eğleniyor arkadaşlar. Biz ise biraz önce Çağlar'ın özetlediği kaosun içinde yön ve yol bulmaya çalışıyoruz. İşimiz bu. Şimdi isterseniz Aysun müsaadenle Tufan'la başlayalım ve şu OVP'yi taze taze bir konuşalım. Sen ne çıkarımlar yaptın OVP'den sevgili Tufan? Beklentileri nasıl buluyorsun? Hedefler gerçekçi mi? İçerisinde enflasyon tarafı, büyüme tarafı, bunlar çok önemli başlıklarda. Özellikle enflasyonu merak ediyorduk. Yeni koyulan hedeflere doğru ne kadar hızlı yol alabileceğimizi düşünüyordun. Bir değerlendirmeni almak isterim. Öyle başlayalım hadi.
3: Şimdi niye güldüğümü söyleyeyim.
0: Ne biliyorsun?
3: Orta vadeli program iyi güzel fakat gereğinden fazla anlam yüklememek lazım. Yani bu sonuçta bir taahhüt içeren bir şey değil. Yani Merkez Bankası'nın işte orta vadede ben enflasyonu %5 yapacağım gibi bir hedefi değil burada. Bu tamamen ben önümüzdeki 3 yılı nasıl görüyorum diye hükümetin, daha doğrusu ekonomi yönetiminin, otoritelerin yol haritası. Şimdi böyle bakınca yani işte büyümenin revizyonu, ondan sonra enflasyonun yukarı güncellenmesi vesaire gibi konular piyasa beklentisinden çok çok farklı olmadığı sürece, yani piyasa işte sene sonu 30 bekliyorken orta vadeli programda işte burasını sen 20 görüyorsan, ne bileyim 15 görüyorsan, A burası gerçekçi değil dersin, B Merkez Bankası faiz arttıracak dersin yani. Şimdi böyle bir şey olmadığı sürece bunlar piyasa açısından çok bir şey ifade etmiyor. Şimdi burada benim gözümde dolayısıyla büyüme, enflasyon, bütçe açığı, cari açık vesaire, bu hedeflere dönüp baktığım

0: baktığımızda makul piyasanın 3 aşağı 5 yukarı düşündüğü şeyler olduğunu görüyoruz. Şimdi gelecek seneki enflasyon beklentisi Merkez Bankası tahminin üstünde. Ki Merkez Bankası enflasyon raporunda 13 Ağustos'ta bunları güncellemiştir. Demek ki arada bir tur daha bir güncelleme göreceğiz Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininde. Sadece onu söyleyebilirim enflasyonla alakalı. Benim için en önemli konu orta vadeli programda her ne kadar gene bir taahhüt olmasa da bir oyun planında ya yani oyun planı olsa da sadece kurla alakalı bir mesaj verilip verilmediği. Onu da zaten hiçbir zaman açık açık verilmiyor. Üstü kapalı zımni olarak veriliyor. Bunda ne yapıyor işte gayri safi milli hasılanın gayri safi GSYH'nin diyeyim neyse. GSYH üzerinden dolar ve TL rakamlarını bölerek ortalama kurları hesaplıyoruz. Şimdi bunlardan da ne çıkarmaya çalışıyoruz? İşte gelecek sene ortalaması kur bu sene ortalamasına göre kaç artacak? Sonraki sene ne olacak? Burada ve programdaki faize göre o zaman bu değerlenme mi yani TL'de hızlı bir değer kaybı mı öngörüyor yetkililer yoksa makul bir şey mi var? Şimdi buna dönüp baktığımızda da kabaca 3 yıllık kurdaki artışın dolar vesaire enflasyonu haricinde kabaca %47 civarında olduğunu görüyoruz. 46-47. Dönüp aynı dönemde GSYH deflatörüne dönüp baktığımızda yani enflasyondan ziyade bunlara dönüp baktığımızda karşılaştırma ölçütü olarak burada da kabaca %57-58 civarında bir artış söz konusu. Yani aslında burada hala kurun önümüzdeki 3 sene boyunca da enflasyonun altında artacağı yönünde bir şey var. Nasıl diyeyim? Beklenti var. Tabii ki işler değişebilir. İşte biz bunu 2 senedir tesadüf de olsa Mart ayında yaşıyoruz. Savaş oluyor, iç gelişmeler de oluyor. Gelecek sene ne olacağını bilmiyoruz. Başka bir şey oluyor. Savaş daha da farklı yerlere gidebilir. Tekrar şok yaşayabiliriz kur tarafına falan. Bunlar hiç kimse şu anda bir şey diyemiyor. Ama en azından her şey yolunda giderse de buradaki artış faizin enflasyon artında olacak. Faizin de enflasyonun bir miktar üzerinde gideceği varsayımından hareketle de burada gene aslında Türk lirası ile alakalı bir bence mesaj verilmiş oluyor. Bu da nedir? Carry trade ile alakalı zaman zaman işte soru işaretleri oluyor. İşte vergi falan mesela birazdan konuşuruz. Hani bunlar carry trade'i baltalamak için mi yapılıyor falan gibi sorular geliyor. Alakası yok. Görüldüğü üzere net bir şekilde bu carry trade'in önümüzdeki dönemde de devam edeceğine dair bir beklentin söz konusu. Bunun ötesinde benim OVP ile alakalı piyasa gözüyle dönüp baktığımda fazla yapacak bir yorumum yok. Dediğim gibi bunun büyüme, enflasyon, cari açık vesaire taraflarını zaten ilgili ekonomist arkadaşlar detaylı olarak yaptılar. Ama yani çok farklı bir şey de zaten şeye göre piyasa beklentisi göre söz konusu değil o taraflarda da.
1: Peki. Şimdi piyasaları daha yakından ilgilendiren hem sözünü ettiğin yeni düzenlemeler hem aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz kararı bunları konuşacağız. Ama biraz da küresel tarafa girizgah yapalım. Yine petrol fiyatları yükseldi Aysun. 97 dolar seviyesini görüyoruz. ABD tarafında şu anda vadeliler sadece çalışıyor ama tabii bu petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket bir endişe yaratıyor. Geçen haftaki tarım dışı istihdam verisi gayet sürprizli bir veriydi. Beklentinin 3 katı gelen bir veri. Ama bu hafta daha da önemlisi enflasyon verisi gelecek ve beklentiler çok değişiyor. Yani Fed'in faiz artırımı noktasında Trump'ın müdahaleleri de var. Ama bunun dışında da gerçekten çok veri odaklı sanki ilerlediğimiz bir noktadayız. Yani Jackson Hole'dan bu yana bile birçok şeyler değişti baktığın zaman. Bundan sonra da değişebilir mi? Nasıl yorumluyorsun hem gelen verileri hem ABD'de hisse senedinin performanslarını, hisse senetlerinin yükselen petrol fiyatları eşliğinde?
2: Evet, çok zorlu bir makroekonomik tablo var aslında bakarsan. Normal şartlar altında gelen tarım dışı istihdam verisi ekonomi anlamında çok olumlu pozitif bir gelişme ama piyasanın çok sevmediği bir gelişme. Yani iyi haber, kötü fiyatlama. Netice itibariyle her ekonomiye dair gelen olumlu veri Fed'in önünde faiz artışı yapmasının bir engeli kalmadığı yönündeki beklentileri güçlendiriyor tabii ki. Yani bunun yanında da bir de hala enflasyon tarafında istenilen noktada çok uzakta olmamızdan mütevellit ve oradaki iş gücündeki herhangi bir bozulmanın aksine her geçen gün kuvvetleniyor oluyor olması ve bir de buna ek olarak %4,1 sabit gelen işsizlikle birlikte evet tarım dışı istihdam tarafında ya da istihdam tarafında bir bozulma yok. Aksine Amerikan ekonomisi oldukça olumlu bir şekilde nemalanmış. Ama diğer taraftan da faiz artışına her geçen gün biraz daha yaklaşan bir Fed gibi fiyatlandığı için tabii ki olumlu algılanmadı. Şimdi Hürmüz tarafındaki gelişmelerden dolayı da tabii petrol fiyatlarının yatırımcılar tarafından aslında çokça panikli olması ya da daha fazla petrol fiyatlarını okuma eğiliminin olması aslında tek başına yetersiz ya da dar bir bakış açısı diyebiliriz. Çünkü enflasyonu da etkileyebilecek ve ayrıca petrol krizinin yanı sıra hani oradaki petrol varil fiyatı sadece risk olarak değil, sigorta primlerinin artıyor olması, navlun fiyatlarının artıyor olması, lojistik maliyetlerin artıyor olması, oradaki enerji akışının tamamıyla durma noktasına geliyor olması. Yani geçtiğimiz sene aynı zaman içerisinde 120'ye yakın gemi geçerken şu anda geçtiğimiz pazar itibariyle 6'ya yakın geminin yaklaştığını biliyoruz. Yani bu da yavaş yavaş orada hem arz kesintisi hem lojistik maliyetler, boğaz tamamen kapanmasa dahi trafiğin yavaşlaması bile aslında gemilerin rotalarının uzamasına sebep oluyor. Bu zaten enerji fiyatları zaten artıyorken daha fazla bir maliyet biniyor, bu bir. Savaş riski çok fazla sorgulanıyor. Yani Tufan'ın da dediği gibi hani bitmek bilmeyen, özür dilerim, Çağlar'ın da dediği gibi bitmek bilmeyen bir circle'a, bir sarmala girmiş durumdayız. Dolayısıyla yatırımcının 96 fiyatlamayı daha benimsediği ama 90 üstü fiyatlamalarda daha fazla panik yaptığı çok net bir şekilde gözlemleniyor. Geniş ekonomi etki alanı var artık. Yani hani petrol fiyatını dedim ya, sadece yalnız değerlendiriyor olmak ya da oradaki çıkışı artık değerlendiriyor olmak yanlış. İlla bunun 125 dolarlara fırlaması da gerekmiyor. Yani şöyle düşünelim, yürüyüş bandındasınız, elinizde 2 kilo ağırlık var. İlk 10 dakika o ağırlık çok fazla etki etmez, size çok ağır gelmez ama 11, 12, 20. dakikalarda artık o 2 kiloyu çok daha ağır hissetmeye başlarsınız. Yani sürekli olarak 95 doların üzerinde, 90 doların üzerinde giden bir petrol fiyatı ekonomi üzerinde artık yavaş yavaş ağırlığını hissettirmeye başlayacaktır. Zaten buradaki riski ilk olarak nerede gözlemliyoruz? İleride Merkez Bankası ikilemi yaratabilecek faizler üzerinde gözlemliyoruz. Geçen hafta da bahsettiğim üzere artık Walsh araç olarak 2 yıllıkları kullanmaya başlayacak sıkılaştırma mevzuunda, direkt faiz arttırmak yerine. Ama 2 yıllıklar ne oldu? Her an bir faiz artışı, yani gerek tarım dışı istihdam fiyatları, gerek enflasyonda beklenenden hala uzak bir noktada olma vesaire gibi gerekçelerden dolayı 2 yıllıklarda makasın biraz daha açılmış olduğunu gözlemliyorduk. Geçen haftaya kadar daha ziyade 10 ila 30 yıl üzerinde bir argüman oluşmuştu ama daha riskli gördükleri artık yatırımcılar hisse senetlerini iskontolu fiyatlayacak anlamına geliyor bu. Kısa vadenin artık talep görüyor olması, yani 2 yıllık tahvillerin artık talep görüyor olması, artık hisse senetleri tarafında yavaş yavaş iskontolar oluşmaya başlayacak. Bu ne demek? Bugüne kadar büyüme teknoloji öncülü şirketlerde, yani faiz hassasiyeti olan, duyarlı olan sektörlerde hızlı bir satış girişine başlayacağız gibi görünüyor. Yani bu hemen hani çok büyük bir gelişme olmadığı sürece, çok büyük bir dış şok görünmediği sürece ya da işte petrol fiyatlarında akşamdan sabaha 100 dolarların üstüne bir hareket görmediğimiz sürece tabii ki daha kademeli bir satış ama yavaş yavaş o satışın başlangıcı noktasındaki veriler toplanmaya başladı yatırımcılar tarafından. Çünkü şu an piyasalar inanılmaz bir zincirleme etki alanının içerisine girmiş durumda. Yani her taraftan hani gerek Fed'in açıklamaları, gerek ECB'nin, biliyorsunuz ECB'nin de toplantısı var. Oradan da bir faiz arttırımı artık bekleniyor. Fed tarafında Eylül fiyatlamaları 58'lerin 55'lerin üzerine çıkmış durumda. Tabii ki hala biz Aralık ya da işte

0: 27 gibi olması gerektiği yönündeki düşüncemizi savunuyoruz ve hatta anladığım kadarıyla Williams ve Waller gibi guvernörler de bu konuda bizim gibi düşünüyor. Yani daha güvercin bir bakış açısı var çünkü birden fazla veriye ihtiyacı var piyasanın şeklinde. Ama yine de ters köşe yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü baktığımızda sadece petrol fiyatı değil dedim ya, mesela LNG fiyatları, işte doğalgaz fiyatları, dizel fiyatlar, bunların hepsi yükselmeye başladı. Bu da hem Avrupa için başta sorun olacak. Çünkü bir El Niño geliyor. İki, Avrupa tarafında da kutup girdabı denilen çok büyük bir soğuk geliyor. Yani Kasım, Aralık gibi. Hiçbir jeopolitik gelişme mevsimsellikten yana ya da makroekonomik veri şu an piyasaları desteklemiyormuş gibi duruyor. Ama her an her şey tabii yine değişebilir. Hani bu böyle bir süreç, volatilitenin çok olduğu bir süreç. Ama şu an gördüğüm kadarıyla biraz daha temkinli olmak gereken bir döneme girmiş gibi bulunuyoruz Hande'cim.
1: Peki Aysuncum, şimdi ne kadarlık bir düzeltmeden bahsedebiliriz acaba
0: Şimdi
1: siz?
0: tarihsel olarak baktığımızda Fed faiz artış beklentisi daha fazla Fed fund rate'lerde daha yüksek fiyatlanmaya başlandığında, yani %80'in üstünde fiyatlanmaya başlandığında ilk etapta %3,5'luk bir aşağı yönlü S&P tarafında hareket bekleniyor. Ama bunun tabii ki psikolojik etkisini, bunun biraz daha yayılma etkisini göz önünde bulundurmak lazım. Netice itibariyle hani Nasdaq üzerinden gelebilecek daha sert bir satışı da görmek mümkün olabilir. Ama faiz artışı gerçekleştikten 1,5 aya, yani 90, özür dilerim, 45 gün sonu itibariyle de eğer ki dış eko, biraz önce makroekonomik veri dedim ya, hani aslında ekonomi için olumlu ama ve lakin hani piyasanın beklentisi dışında bir gelişme, işine gelmeyecek bir gelişme daha doğrusu olduğundan dolayı kötü fiyatlıyor. Ama normal şartlarda ekonomi iyiye gidecekse, enflasyon tarafında beklediğimiz gibi işte petrol fiyatlarında 90 dolarlarda kalıcılık değil de aşağı yönlü bir hareket gözlemliyor olacaksak, işte Orta Doğu'dan daha olumlu, İran tarafından daha olumlu haberler, ABD tarafından daha barışçıl müzakereler görecek olursak, bunun hızla terse çevriliyor olması neticesinde tabii ki çok hızlı bir şekilde verdiklerini geri alacaktır. Beklenti 45 gün daha volatil bir piyasa, gerçi satış ağırlıklı volatil bir piyasa gerçekleştikten sonra hikaye devam edeceği için, yani AI altyapı hikayesi, AI demiyorum, yani altyapı hikayesi devam edeceği için de yeniden bir alım yönünde iştahın oluşacağı yönünde beklentiler var. Ama hani bu tarihsel olarak baktığında benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz ya, 2022'den bile farklı netice itibariyle. Yani 2022'de de biz çok sert bir satış olmuştu hatırlarsak. Neden? Çünkü teknoloji ve teknolojiye dayalı bu hızlı bir gelişim, hani yapay zeka, çip, bellek ve bu kadar güçlü yatırımlar yoktu. Bizim için risklerden biri zaten bu yatırımların çok kuvvetli geliyor olması. Neden? Bu şirketlerin nakit akışını bozma ihtimaliyle piyasanın karşı karşıya kalma riski. İşte bunlar bizi biraz daha ağır yük altında bırakacak gibi görünüyor. Eğer ki bu yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için şirketler daha fazla borçlanmaya devam ederse, ki edecek gibi görünüyor çünkü bilanço sürecinde geleceğe yönelik verdikleri projeksiyonlarda sürekli olarak yapılandırma ve yukarı yönlü revizyon olduğunu gözlemliyoruz. Mesela Oracle gelecek. Oracle'da da işte 2027'de 95 milyar dolarlık daha bir yatırım yapmayı planladığını söylüyor. Bir de buna ek olarak, yani bir bu yapay zeka yatırımlarının şirketler üzerindeki borç yükü, bir de ABD'nin üzerindeki hızla büyüyen mali borç yükü. Bunlar bir araya geldiğinde, yani hem federal borcun yükseliyor olması, hem dev şirketlerin borçlarının yükseliyor olması ve bunları nasıl finanse edeceğine

0: dair önümüzdeki dönemde bir karlılık, bir üretim noktasında bir yere varmazlarsa biraz önce söylediğim satıştan çok daha sert satışlar görmemiz olası. Diyorum ya, muadili olmadığı için her ne kadar tarihsel olarak, istatistiksel olarak bir sonuç verebiliyor ya da bir ortalama bir şey söyleyebiliyor olsak da bu dönem farklı bir dönem. Yani biraz ezber bozabilir ama dediğim gibi yani biz o kadar iki uçtayız ki hani tam böyle hani bir tarafımız çok pesimistik, bir tarafımız çok optimistik. Bu yüzden de sürekli hedgeleyerek gidiyoruz kendimizi. Sürekli hedgeliyoruz. Yani emtia tarafında hedgeliyoruz, ABD hisseleri tarafında, Avrupa'da öyle. Mesela buradaki gelişmeler, bu faiz artışı muhtemelen biraz daha Orta Asya'ya yarayacak. Oralara dönüp bakıyoruz. Hani şey, radar gibiyiz şu anda. Hani gözümüz, kulağımız, her yerimiz açık bekliyoruz. Hani her an bir şey olacak endişesiyle. Olmayabilir ama temkin iyidir yani. Çok büyük riskler var çünkü. Çok büyük hedge fonlar çok hızlı hareket ediyor. Çok büyük family ofislerin fonları çok hızlı hareket edebiliyor. Bunların altında ezilmemek lazım.
1: Gerçekten çok iç açıcı bir tablo çizdin. Çok teşekkür ediyorum. Biraz gribal enfeksiyonun olduğuna bağlıyorum. Çünkü seni bu kadar pesimist uzun zamandır görmemiştim. Gerçekten çok büyük kaos var. Neresinden tutsan elinde kalan bir tablo ama göreceğiz nasıl olduğunu. Şimdi yine bize içeriye döndüğümüzde Tufancığım, bir kere şeyin altını çizmek lazım. OVP'de kurla ilgili yaptığın yorumun. Çünkü orada önümüzdeki 3 yılda en azından OVP dahilinde kurda böyle olağan dışı bir hareket görülmesi beklenmiyor Türk lirasının değeriyle ilgili olarak. Belki hani faiz indirimleri söz konusu olacaksa bir tık daha hızlanabilir diyelim ama öyle dramatik bir şey beklemiyoruz. Peki bu arada
2: Şöyle bir
1: tabii
2: saniye, orada ufak bir düzeltme yapayım, yani
1: lütfen
2: yanlış
1: lütfen.
2: anlaşılmak istemem. Yani şöyle, olağanüstü bir şey beklenmiyordan ziyade olağanüstü olsa zaten hani bilinen bir şey olsa zaten olağanüstü olmaz. Hani burada sadece görülen şu kurdaki artışın enflasyonun altında kalacağı yönünde böyle bir beklenti var. Dolayısıyla hani beklenmedik bir şey olursa duruma tekrar bakılır. Fakat hani bunun önemi şu anlamda önemli. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz orta vadeli programı biz 6 Nisan 6 Eylül Pazar günü açıklayacağız dediğinde şöyle bir ifade kullanmıştı. Orta vadeli programını biz hazırlarken işte reel sektörle de oturup iş grupları da konuştuk. Danışık demedi. Onlarla da konuştuk. Fikirlerini aldık diye böyle bir cümlesi vardı. Şimdi buradan piyasa biraz senaryolar yazmıştı. Yani malum uzunca bir süredir ihracatçıların, işte turizm sektörünün, yani yurt dışına her şekilde satış, hizmet veya mal satan bütün sektörlerin derdi kurdaki reel değerlenmenin satışlarını olumsuz etkilediği, baskı yarattığı vesaire konusuydu. Dolayısıyla bu cümleyi görünce piyasada acaba burada kurda biraz daha hızlı bir değer kaybına izin verilecek, böyle bir sinyal mi verilecek gibi bir beklenti oluşmuştu. Şimdi bu beklentinin olmadığını gördük. Yani bu beklentinin de bu spekülasyonun gerçekleşmediğini gördük. Yani kurla ilgili sadece onu bir şey yapmak isterim, vurgulamak isterim.
1: Peki. Merkez Bankası'nın bu hafta ne yapmasını bekliyorsun?
2: Şimdi resmi beklentimiz bir şey yapmayacak. 37 ile devam edeceğiz. Açıkçası şu savaş yeniden böyle alevlenmeseydi, petrol 97-98 dolarlara gelmeseydi falan yani. Ben orada biraz daha Merkez Bankası faizde ufak da olsa bir indirim yapar. Yavaştan kapıyı aralar görüşündeydim.
1: Geçen
2: Fakat
1: hafta
2: görünen şu ki...
1: 50-50 diyordun. Hatırladım
2: Evet,
1: şimdi.
2: evet.
1: Şimdi
2: Evet,
1: orada değilsin
2: 50-50
1: anladığım
2: diyordum.
1: kadarıyla.
2: Ki aslında fifte derken de az yalan söyledim. Biraz %60 indiri tarafındaydım. Hadi dedim böyle şey yapalım diye
1: Aa,
2: biraz daha
1: söylemedin onu
2: kibar.
1: bize.
2: Ay,
1: Kendine
2: 260.
1: sakladın.
2: Kendime hece ettim orada. Neyse, şakası bir yana hakikaten yani bu savaşın ne olacağını kimse bilemediği için hali hazırda. Bu ortamda Merkez Bankası'nın çok fazla bir risk alacak bir durum yok. Dolayısıyla burada kuvvetle muhtemel önümüzdeki ay boyunca da %37 fonlamayla devam edeceğiz. Bir de şöyle bir tabii şey söylemek isterim. Yani biz burada faiz inecek, işte biraz ekonomi, yani hani bunun piyasa tarafı ayrı. Oraya mutlaka tahvil piyasasına, hisseye, bankalara falan yansıyacak da. Reel sektöre yansıması öyle düşünüldüğü gibi olmayacak. Yani Merkez Bankası diyelim ki 37'den bu hafta geldi 35'e indirdi. Yani 2 puan indirdi diyelim ki. Burada önemli olan makro ihtiyati tedbirlerde bir gevşeme olup olmayacak.

Yani malum aylık kredi büyüme sınırları var. Her türlü yani tabii ki istisnaları var işte belli sektörler, şirketler, KOBİ'ler falan ama gene de bunları hariç bıraktığında çok ciddi orada bir kredi limiti var. Yani bankalar her gelene kredi veremiyorlar. Sen istediğin kadar faiz aşağı geldi. Biraz işte ben daha ucuza kredi kullanacağım de yok bankaların eli kolu o anlamda bağlı. Belli bir yere kadar veremiyorlar. Sonrası yok.

0: gelsin. Ama şey tekrar döndüğümde yani bu 37 ile bu ayı da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Diyelim ki savaşla alakalı bir anda işte her şey çok güzel olmaya başladı. İşte Amerika ile İran oturdular, anlaştılar. Hiçbir sorun olmadığını varsaydılar. Merkez Bankası bu senaryoda, şimdi iki aşırı uçtan bahsediyor ama merkezi 2 puan indirmesiyle falan böyle başladım. Hani böyle bir senaryoda Merkez Bankası belki şeyi bile beklemeyebilir. Normal toplantı zamanı bile beklemeyebilir. Zira ekonomi üstündeki o baskı çok çok artmış durumda. Bunun Merkez Bankası da gayet güzel farkında. Artık bunu iç talebi sıkarak, boğarak çok fazla bir yere götüremeyeceğini bütün aktörler de görmüş durumda. Dolayısıyla eninde sonunda Merkez Bankası bu faizi indirecek. Ama dediğim gibi zamanlama bu sefer biraz talihsizliğe denk geldi.
1: Peki. O zaman bir virgül koyalım arkadaşlar, bir reklam arasına gidelim. Giderken de kısa kısa birkaç haber paylaşmak istiyorum sizinle. Değerlendirme daha doğrusu bunlar. Bir kere Goldman Sachs'ın petrol fiyatlarına ilişkin bir değerlendirmesi var, önemli. Morgan Stanley Türkiye'deki faiz indirimleri konusuna dair beklentilerini paylaşmış. Citi'nin de Fed'e ilişkin beklentileri var. Kısa kısa haberler bunlar. Üçünü de izleyelim. Arkasından da kısacık bir reklam. Sonra dönelim gelelim. Sevgili Aysun ve Tufan'la kaldığımız yerden devam edelim.
2: Goldman Sachs, Orta Doğu'da deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Banka bu senaryodan kazanç sağlamak isteyen yatırımcılara doğal gaz ve motorin üzerine pozisyon almayı önerdi. Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Dan Striven, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda son birkaç gündeki gelişmeler, deniz taşımacılığındaki aksaklıkların genişlemesi ve şiddetlenmesi riskinin önemli olduğunu gösteriyor, dedi. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda çıkmaza girdiği bir dönemde Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Son günlerde Washington İran tankerlerine saldırırken Tahran'da su yolunun dışında yeni bir kısıtlı bölge ilan etti. Amerikan Deniz Kuvvetleri ayrıca İran'ın limanlarını ablukaya almaya ve diğer petrol üreticilerinin gemilerine çıkış sırasında refakat etmeye devam ediyor. Striven, Goldman Sachs'ın petrol için yukarı yönlü senaryosunda 120 dolarlık hedefin yanı sıra bölgeden petrol ihracatının normalleşmesi halinde 80 dolarlık daha düşük bir hedefinin de bulunduğunu söyledi. 6 aydan uzun süredir devam eden savaşın ardından yaşanan çıkmaz, çok sayıda enerji fiyatında yükselişe yol açtı. Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Striven, ham petrol fiyatlarında anlamlı bir yükseliş potansiyeli görüyor olsak da yatırımcılara jeopolitik risklerden korunmak için küresel doğal gaz ve rafine petrol ürünlerinde uzun pozisyon almalarını öneriyoruz. Arz şokları ham petrol piyasasına kıyasla bu alanlarda daha büyük, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını beklediğini açıklarken, gevşemenin son çeyrekte başlayacağını tahmin etti. Morgan Stanley ekonomistleri Georgi Deyanov ve Arnav Gupta tarafından hazırlanan raporda, 4. çeyrekte dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanmasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temkinli faiz indirim döngüsüne başlayacağı ve yıl sonuna kadar politika faizini 200 bas puan indirerek %35 seviyesine çekeceği öngörüldü. Morgan Stanley analistleri Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme göstereceğini belirterek, Merkez Bankası'nın faiz indirim adımlarını muhtemelen Ekim ve Aralık aylarında yüzer bas puanlık kademeli hamlelerle atacağını tahmin etti. Raporda 2027 yıl sonuna kadar kademeli indirimlerin devam edeceği ve politika faizinin %27.50 seviyesine kadar gerileyeceği öngörülürken, enflasyonist riskler nedeniyle tahminler üzerindeki yukarı yönlü risklerin korunduğuna dikkat çekildi. Morgan Stanley, zorlu küresel ve bölgesel koşullara rağmen Türkiye'deki mevcut para politikası çerçevesinin dayanıklılığını koruduğunu vurgulayarak, Türk lirası bazlı carry trade işlemlerinde olumlu yapıcı duruşunu sürdürdü. Bankanın stratejistleri 3 aylık vadede dolar-TL kısa pozisyonlarını tercih etmeye devam ettiklerini belirtti. Citigroup, beklentilerin üzerinde gelen Amerika Birleşik Devletleri istihdam verilerinin ardından Fed'in bir sonraki faiz indirimine ilişkin beklentisini Haziran 2027'ye erteledi. Citi daha önce Ekim ve Aralık 2026 ile Ocak 2027'de faiz indirimi beklerken bu tahminlerini revize etti. Söz konusu

doğrusu revizyon, Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdamın Ağustos ayında beklentilerin oldukça üzerinde 162 bin kişi artması ve işsizlik oranının %4,1'de sabit kalmasının ardından geldi. Kurum, Fed'in gelecek yıl Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 25'er bas puanlık faiz indirimine gitmesini bekliyor. Uzun süredir Fed'in daha güvercin bir politika izlemesini bekleyen Citi, son iş gücü piyasası verilerinin Fed yetkililerinin istihdam koşullarını genel olarak istikrarlı değerlendirmesine ve bunun yerine enflasyon görünümüne odaklanmasına yol açabileceğini belirtti. Citi ekonomistleri yayımladıkları notta işsizlik oranı değişmedi ve iş gücüne katılım belirgin bir şekilde toparlandı ifadelerini kullandı.

0: Bloomberg TR Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Küresel piyasalar devam ediyor. Aysun Karatu ve Tufan Cömert'le birlikteyiz. Aysun'cum, Adem Filiz diye bir izleyicimiz var. Her hafta usanmadan ons altın soruyor sana. Yine sormuş, ons altın demiş. Soruyu da artık sormuyor. Direkt ons altın diye yazıyor, bırakıyor. O kadar yani rahatlamış.
2: Gayet pratik.
3: Adem Bey soru işareti koysun biz anlayalım.
1: Onu bile yapmıyor. Ons altın. Ne yapalım, öyle olsun yani. İzleyicimizi mi kıralım? Onu kıracağımıza kafamızı kırarız değil mi Aysun? Ne diyorsun?
2: Kafamızı kırmayalım ama anlatalım bence hani ne bekliyoruz ne beklemiyoruz. Çünkü aynı zorlayıcı makroekonomik tablo altın için de geçerli. Neden dersen, bir yükselen bir petrol fiyatı var. Yükselen petrol fiyatı demek artan tahvil faizleri demek. Bu da Fed'in Eylül ayında yeniden bir faiz artırımı yapacak mı yapmayacak mı beklentilerinden dolayı altına olan ilginin azalması neticesinde bir miktar daha kritik eşikte dolanıp duruyor. Yani kritik eşik aslında bize göre aşağıda 4310, yukarıda 4460 ama yine de netice itibariyle yani hani piyasanın kapalı olmadığı günlerden bahsediyorum. Daha ağır hareket ettiği, daha çekin, yatırımcıların çekinerek hareket ettiği bir süreçten geçiyor. Ama zaten bu beklentiler dahilindeydi. Neden? Çünkü şimdi TÜFE verisini alacağız Cuma günü. O mesela altın fiyatları üzerinde direkt olarak etki edecek makro verilerden bir tanesi. Piyasanın yönü için bir katalizör oluşturacak. Neden? İşte yüksek gelirse biraz daha acaba hani durur mu, hani frene basar mı Fed gibi bir beklentiyle yeniden altına ilgi artabilir. Ama burada trend dönüşümü olabilmesi için o zaman da hani söylediğimiz üzere 4650 doların üzerine görüyor olması lazım. Fed ve istihdam etkisini göz önünde bulunduracak olursak, yani her ikisi de faiz artışını desteklediği için bu süre zarfında faize duyarlı emtia olan altının da yavaş yavaş hani kendini biraz daha 10 tiklik 20 tiklik hareketlerle görmemiz mümkün. Ama bu demek değil ki biz, tekrar ediyorum, biz orta uzun vadede hala altın için olumlu taraftayız. Yani bizim için core pozisyon altını zaten tutmak. Yani onun üzerine yapıyorsak altın gümüş rasyosu üzerinde dönüşümlü olarak trade etmek. Yani o biraz da bir nasıl söyleyeyim, daha profesyonel yatırımcıların yapabileceği bir şey ama çalışıyor mu? Çalışıyor. Çünkü bunu en son biz pandemi döneminde görmüştük. İşte Covid döneminde Mart 2022'de 125'e çıkmıştı yaklaşık olarak altın gümüş rasyosu. O zaman tabii ne vardı? Finansal bir panik vardı ve orada hemen bir altına kaçış vardı. Yani ekonomik kapanma vardı, sanayi talebine olan azalma, gümüşün parlaklığını biraz daha karartmıştı ve bu sebeple hani 125'e kadar çıkmıştı. Ama hani yükselen değerler, eğer yani oran yükseliyorsa demek ki artık yavaş yavaş tersi pozisyon almak gerektiğini düşünüyoruz. Yani oran aşırı yükseldiğinde gümüşe geç, oran aşırı düştüğünde altına geç gibi. Şimdi biraz daha yönünü aşağı çevirmiş durumda. Bu rasyo, o yüzden bu sebeple altın anlamında olumlu çalışacakmış gibi duruyor. Her zaman şey değildir bu arada, hani onu söyleyeyim. Her zaman çalışan bir faktör değildir. Ama 52 haftalığa baktığımızda aşağıda 43, yukarıda baktığımızda 89'lar var. Bu aralıkta hareket ediyor. 43'e yaklaşılan her harekette biraz daha altın hareketlerini gözlemlemeye devam ederiz. Bir miktar daha hani merkez bankalarını izlemek gerektiğini düşünüyorum ama dediğim gibi tahvil hareketleri. Sadece bu arada şunu da söyleyeyim, çok önemli. Sadece Amerikan tahvillerinden bahsetmemek gerektiğini düşünüyorum. Avrupa tahvillerine baktığımızda da çok önemli bir ayrışma var orada. Batı Avrupa ülkeleri ile Güney Avrupa ülkeleri arasındaki tahvil fiyatlarında çok sert bir kesişim gözlemleniyor ters yöne doğru. Doğu Avrupa yani Almanya ve Fransa tarafına baktığımızda çok sert bir yükseliş tahvil faizlerinde. İspanya ve İtalya tarafına baktığımızda da yaklaşık %5'lik bir aşağı geliş olduğunu gözlemliyoruz. Bu tabii ki aynı para birimi, aynı birliğin içerisinde olan, aynı Merkez Bankası ve aynı Merkez Bankası kararlarından etkilenen 4 ayrı bölgenin bu kadar ayrışıyor olması çok büyük soru işareti. Birincisi evet hani risklerin devam ettiğini gösteriyor ama ikincisi galiba biraz önce bahsetmiş olduğum bu mevsimsellikten kaynaklı hani don gelme ihtimali -15'ler, -20'ler işte oradaki enerji ihtiyacının bir miktar daha artıyor olması Doğu Avrupa kısmındaki satışları da arttırıyor. Yani biz tahvil tarafından gelen yükselişi her bölgeden gördüğümüz için altını biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor ama pozisyonlarımızı ne diyorum tutarak bekleyeceğiz.
1: Bu arada Çin Merkez Bankası da altın almaya devam ediyormuş. 22 aydır kesintisiz. En son veriler PBOC açıklamış Çin Merkez Bankası. 650 bin ons artış göstermiş bankanın elindeki altın miktarı. Yani burada hesap kitap farklı ama hani biz yükselişin arkasındaki önemli unsurlardan biri olarak geçmiş dönemde özellikle ağırlıklı olarak merkez bankaların alımlarını konuşuyorduk ya, orada bir değişiklik de yok baktığın zaman
2: Şöyle
1: aslında.
2: söyleyeyim sana çok doğru. Bizim neden peki altındaki hikayemizi değiştirmiyoruz? Neden hani orta uzun vadede sıcak bakmaya devam ediyor? Çünkü merkez bankalarının 2022'den bu yana geldiğimiz noktada Haziran ayından bugüne altın tonaj anlamında en yüksek alımını yaptığı dönemin oldu.

0: olduğunu gözlemliyoruz. 2022 yılının aynı döneminde, Haziran döneminde aylık olarak 17 tonluk alım yapıyorken 2026 Haziran ayında 47 tonluk bir alım gerçekleşti. Bunun 40 tonu Çin Merkez Bankası'na ait. O yüzden bizim beklentimiz hani orta uzun vadede geleceğe yönünde olduğundan dolayı riskleri bir kenara bırakalım. Yani bunları biz bilemeyiz zaten. Yani tahmin de etmek çok zor. Ama günün sonunda yapısal faktörlerde bir değişiklik yoksa, yani yapısal olarak sağlam gerekçelerle alım devam ediyorsa, o zaman hani teknik olarak beslenen noktada yönünü trend anlamında yukarı çevirmesi kaçınılmaz olur. Ama hem dediğim gibi katalizör lazım, teknik olarak bunu besleyecek işte ne bileyim bir enflasyon verisi lazım, işte bir istihdam datası lazım ya da Eylül ayında işte 16 Eylül çok kalmadı, 16 Eylül'de Fed'in faiz kararı var. İşte orada verdiği mesajlar çok önemli olacak. Yani orada eğer ki derse hani bizi çok fazla iyimserliğe itmiyor istihdam datasının 3 katı geliyor olması gibi bir açıklama yaparsa, hop o zaman zaten 4550, yani çok hızlı da hareket ettiği dönemleri bu tarz açıklamalardan sonra gördük mü gördük. O yüzden çok aksi olmadığı bir durumda yavaş ama daha temkinli bir yukarı hareket olacak yani hani günün sonunda.
1: Evet, genel olarak orta uzun vadede yukarı yönlü beklentilerin hala çok da sönümlenmediğini görüyoruz. Sen de o minvalde söylüyorsun. Bu arada evet. Aysun, biraz önce Avrupa konuşurken Avrupa'nın seçimlerini takip ettin mi Tufan, senin oralarda ne konuşuluyor? Avrupa'nın kendisi bile şaşkın olduğunu ifade ediyor. Şey, Almanya'nın. Ne diyorsun?
0: Mutsuzlar, onu biliyorum ben.
1: Evet.
2: Valla %45 oy almış. Hani o şu Almanya'nın geri kalanı için hani bilmiyorum. Şimdi Alman nabzını böyle şey yapıyor değilim ama en azından %45 oy alıyorsa bir bölge bir parti, yani vatandaşın demek ki çok ciddi sıkıntısı var. Şimdi onunla ilgili bugün bayağı bir baktım ya, yani istatistiklere baktım. Enteresan. Yani orada işte mesela aşırı sağ dediğimizde genelde işte daha düşük eğitimli, daha işte mavi yakalı kesim falan dersin, alakası yok. Yani oy verenlerin %60'ından fazlası lise ve işte daha yüksek eğitimliler. Çoğunluğu beyaz yaka, yaş dağılımını falan vermişler. Yani 30'lu yaşlar da var, 70'li yaşlar da var. Enteresan. Yani hani yaşlı vermez, gençleri falan dersin. Öyle bir durum yok. Yani burada çok net bir şekilde toplumlara, yani Avrupa'nın büyük bir kesimine yayılan artık göçmen karşıtı akımlar karşılık bulmuş durunda. Ama hani işin ekonomik tarafına dönüp baktığımızda AFD'nin birkaç tane konusu var ki piyasaları gerçekten, yani şimdi tabii bir tek eyaletten çıkıp da bütün Almanya'nın ekonomisi değişecek, bu Avrupa Birliği'ni parçalayacak falan yerine gitmek çok anlamsız olur ama bir, Euro'ya karşılar, Euro'dan çıkmak istiyorlar.
1: Evet.
2: İkincisi Rusya'yla daha iyi ilişkiler kurmak istiyorlar. Rusya'yla anlaşmak istiyorlar. Şimdi öyle veya böyle önümüzdeki yerel seçimlerde de diğer eyalet seçimlerinde de AFD'nin böyle güçlenmesi durumunda kuşkusuz Almanya'nın dış politikası ve ekonomi politikası üstünde böyle bir baskı oluşmaya başlayacak. Zaten bugün Alman tahvillerinde sert bir satış gördük. Tamam, Amerika yoktu, likitte tartışları falan ama orada da yön yukarı. Hani zaten enerji fiyatları, enflasyonu, bütün dünyada faizler arzu edilenin, tahmin edilenin üstünde seyredecek falan diyorduk. Şimdi üstüne bir de bu çıktı. Bu seçimden mütevellit aslında bütün Avrupa'da benzer sinyaller geliyor. Yani önümüzdeki dönem bu göçmen karşıtı politikaların etrafında şekillenen ekonomiyle alakalı daha farklı şeyleri fiyatlamak zorunda kalacağız gibi görünüyor. Çok iyimser bir gidişat yok benim orada gördüğüm, hem siyasetler hem ekonomi açısından.
1: Evet, şimdi şu şeyi de konuşalım, %10 stopaj konusunu, özellikle yabancı yatırımcı açısından değerlendirdiğimiz zaman bir rahatsızlık olduğu ortada. Nasıl etkilemesini beklersin acaba? Özellikle yine orada da Kerry tarafını belki konuşabiliriz. Değerlendirmen nasıl Tufan?
2: Şöyle, hani bunu %10 yabancı, yani yerli, sonuçta yerli kurumsal, bunu kendi kurumdan belki sen mahsuplaşacağı için pratikte bir anlamı yok. Dolayısıyla bu doğrudan yabancının getirip %10 vergi vereceği bir düzen. Şimdi buradaki amaç nedir? Yani net bir şekilde carry trade'in, daha doğrusu sıcak paranın muhtemelen daha kontrol edilebilen veya daha böyle fon içerisinde daha kapalı yapıda olması arzu edilmiyor. Biraz daha şeffaf olması arzu ediliyor. Şimdi buna gelen bir yabancı ne kazanıyor? Düz mantık, eğer hani böyle işte içinde hisse senedi yoksa, hisse senediyle ters ropu yapıp böyle gecelik faizi işte 40'a 37 olduğu yerde sen %70 getiriyorsan overnight eşleniği falan, hani böyle bir şey yapmıyorsan teoride bu yabancı geliyor gene Merkez Bankası faizi neyse, piyasadaki repo faizi neyse onu alıyor. Şimdi burada %10'u vermemek için yabancının kuvvetle muhtemel yapacağı birkaç tane şey var. A, bildiğin carry trade'e devam eder. Döner bunu yapar. B, döner kısa vadeli tahvil alır. TLRF endekse tahvil alır ki zaten bir süredir bu tarafa çok ciddi talep var. Hala da devam ediyor. Hatta ilgi biraz daha orta vadelere kaydı tahvil tarafında. C, dönersin sana gecelik repoyu sağlayacak ama fon yapısı olmayan başka sentetik yapılar kurarsın. Çok zor şeyler de değil bunlar. Dolayısıyla burada eğer bir şekilde ben buradaki faizden nemalanmaya devam etmek istiyorum diyen yabancı varsa, ki %80'i bunun devam edecektir. %20'si muhtemelen bu vergi sebebiyle en fazla gider. Onların gitmesi de vergiden ziyade işte operasyonel sebeplerdedir. Benim işte back office'im buna müsait değil falan gibi daha teknik sebepler vardır. Bunlar genelde böyle oluyor gerçekten. Dolayısıyla bu piyasalar açısından, yani Türkiye'den ciddi bir sıcak para çıkışına yol açacak veya piyasalarda çok farklı bir fiyatlamaya yol açacak bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi belki bir miktar yatırım fonlarına, para piyasası fonlarından çıkış olursa bile bu gene kısa vadeli TL cinsi enstrümanlara kayacaktır. Burada zaten sanıyorum ekonomi yönetim dediğim gibi vergiden ziyade asıl amaçladığı konuydu.
1: Borsa için ne diyorsun? Hala aynı yerde miyiz?
2: Valla borsa 14 binlerden bir yere gitmiyor. Sene başından bu yana %25 diyoruz ama işte ilk 5-6 hisseyi biliyorsun çıkardığımız zaman çok anlamda bir şey yok. Yani o BIST 100 endeksi içindeki 50'den fazla hisse sene başından bir yana eksi getirmiş. İşte %800'ler, 900'ler, 300'ler falan bunları falan çıkardığın zaman da ortalama da bayağı aslında vasat bir durum söz konusu. Yani faizin düşmesi bundan sonraki süreçte evet özellikle bankacılık hissenin, finans sektörü hisselerine faydası olacaktır diyeceğim ama biraz önce konuştuğumuz o makro ihtiyaç sebepler, önlemler sebebiyle bunun banka bilançolarına yansıması indirimin kendisinden daha az ölçekte olacak. Onun matematiğini bir indikten sonra tekrar yaparız. Ama sonuçta indirim de bir indirim de. İş talebi desteği olur mu? Muhtemelen olur. Bunun ötesinde şu an borsada bizi yukarıya götürecek. Yani temel anlamda bir sebep yok. Yani ekonomiye falan bağlayacağım bir şey yok. Ama şu var, işte malum SPK'nın yaptığı böyle bir yatırım fonları düzenlemesi var. Her ne kadar şu anda taslak olsa da yatırım fonlarının uyum sürecine başladıklarını gördük. Belli fonlar işte ellerindeki BIST 30 dışındaki hisselerdeki ağırlıklarını ciddi şekilde azalttılar. Bunlar henüz BIST 30 tarafında belki çok etki yaratacak alımlara başlamadılar. Zira burada sektörün önce bir muhtemelen bağırsaklarını temizlemesi gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra ama BIST 30'a gelen yerli yatırımcı desteğiyle endeksin ben tekrar yukarı hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Ancak bizi burada çok yukarıya götürecek, yani bizi işte hani iyi ihtimallerle mesela geçenler bir 19 binler galiba civarında, 20 binler civarında bir hedefler gördüm. Gerçi onlar 12 aylık hedefler. Sene sonuna doğru muhtemelen bunun bir miktar üzerinde olacağız. Yani gördüğümüz seviyelerin çok daha üzerinde olacağımız net. Yani 15 bin, 16 bin civarında olacağımız kesin. Benim beklentim yılın ilk çeyreğinde, 2027 ilk çeyreğinde 17 bin civarında bir rakamda olacağımız yönünde. Ama dediğim gibi bu tamamen işte fonların ne kadar alım yapacağına bağlı. Yani dönüp de şirketler üstünden, FK üstünden bunun ederi nedir diye hesapladığımızda muhtemelen çok daha farklı rakamlar çıkacaktır.
1: Biraz önce ABD hisse senetlerini konuşurken Aysun bir düzeltme ihtimalinden söz ettik. Orayı tetikleyecek olan yine bu ön plandaki şirketler midir? Yapay zeka altyapı şirketleri midir? Yoksa genele yayılan bir satış dalgasından bahsedebilir miyiz? Bir. İkincisi, yine orada da orta uzun vadeye baktığımızda hala trend yukarı deyip acaba bu düzeltmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir mi? Son bunu sorayım sana da.
0: Şöyle söyleyeyim, hemen çipler tarafından, yarı iletkenler tarafından gelecek ve işte faize duyarlı büyüme teknoloji tarafından gelebilecek bir satış olur. Şayet öyle bir satış ortamı doğacak olursa. Ama unutmayalım ki hani her satış ortamı ya da her kriz ortamı yeni bir fırsat yaratacağı için nereden geldiğine bakmak lazım. Yani o krizde o satışa sebep olan gerekçe ne? O gerekçe nereyi besleyecek? Oraya bakmak lazım. Yani örnek veriyorum, yeni bir savaş riski doğdu da hani biz nükleer enerji yatırımlarının hızlanmasına mı bakmalıyız? Çünkü öteki tarafta da biliyorsun her geçen gün Amerika'da küçük modüler reaktörler oluşturulmaya başlanıyor ve farkında olmadan bunların sayısı her geçen gün artıyor. Yani o zaman dönüp uranyuma bakmalıyız. Yani o zaman şu an 86 dolar olan uranyumun mesela sene sonu beklentisi 100 dolarlar civarında. Şimdi o kadar hani sert fiyatlamalara alışmış ki yatırımcılar ya da işte sert yükselişlere alışmış ki bu tarz yatırımları kaçırmaya başlıyorlar. Ya da örnek veriyorum hani gıda tarafında gelebilecek hani biraz önce söylediğim gibi Amerika tarafından ya da Avrupa tarafından gelebilecek bir El Niño ya da bir kutup girdabı neticesinde gıda emtia fiyatlarının çok sert yükselişine şahit olacağız. Yani buğday ki başladı bence, yani ben çünkü aylardır söylüyorum bu kasırga olayını. Çünkü bu sefer uzun sürecek beklentisi var. Bu sebeple de inanılmaz bir hububat ham madde alımı gerçekleşiyor. Buralara bakmak lazım. Yani eğer doyduysak yarı iletkenler tarafında, işte teknoloji tarafında, o zaman döneceğiz içecek ve gıda tarafına bakacağız. O zaman döneceğiz biraz daha sağlık tarafına hani bakacağız. Diğer fırsatları kollamaya devam edeceğiz. Çünkü bana göre bu kadar hani 476 tane şirket var. 496 mıydı? Neyse, yani çok geniş ağı olan ve hemen her sektörü kapsayan bir endeksten bahsediyoruz. Dediğim gibi satış ortamının yaratacağı gerekçe neyse o gerekçenin nereyi besleyeceğine bakıp yönümüzü hızlı bir rotasyonla oraya çevireceğiz. Yani
1: Peki.
0: burada ana tema sektörel rotasyon ve o sektör içerisinden doğru hisseyi konjonktüre göre yeniden yapılandırmak.
1: O zaman zamanı geldiğince daha detaylıca konuşuruz. Çok teşekkür
0: Tabii
1: ediyorum
0: ki.
1: arkadaşlarım. Ağzınıza sağlık. Aysun'cum
0: Rica ederim.
1: tekrar geçmiş olsun. Tufan,
0: Teşekkür
1: kendine
0: ederim.
1: dikkat et.
2: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
1: Evet, küresel piyasaların sonuna geldik. ABD kapalı, bir Viyop'a bakalım hızlıca. Akşam seansını nerede tamamlıyoruz? Pozitif bölgede %2,04'lük bir primle 17.397 seviyesinden kapanıyor WIST 30 endeksi. Yarın salı ne konuşacağız? Japonya'nın büyüme verisi gelecek. Almanya'dan ticaret dengesi rakamlarını alacağız. Biz içeride iç borç istatistiklerini takip edeceğiz. ABD'den ise New York Fed TÜFE beklentisiyle tüketici kredileri rakamları gelecek Temmuz ayına ilişkin olarak. Evet efendim, küresel piyasaların sonuna geldik. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. İyi geceler.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.